deseleri vasıtasıyla uzunca bir hükümranlık dönemi geçirme imkanını buldu. Devletin hayatiyet sırlarını oluşturan ve onu Anadolu'daki diğer beyliklere göre daha uzun ömürlü yapan unsurlardan biri de şüphesiz ki hoşgörü adını verdiğimiz anlayıştır. Kuruluşundan itibaren Müslüman bir topluma dayanan yapısıyla şer'i hukuku hem nazari hem de ameli bir şekilde uygulayan Osmanlı Devleti, bu anlayışını devletin bütün sistem ve organlarında da devam ettiriyordu. Zira bu devlette din asıl, devletse onun bir fer'i olarak görülmüştür. Haliyle devletin sosyal bünyesini bu prensibe göre organize etmesi doğal bir sonuçtur. Bu hoşgörü anlayışı sebebiyledir ki Osmanlılar, Balkanlarda idarelerine aldıkları yerli unsurların din ve vicdan hürriyetine müdahale etmedikleri gibi onları her türlü baskıdan da kurtarmışlardı. İslam'ı kabul etmesiyle yepyeni bir hayat anlayışına intibak ettiğini bildiğimiz Müslüman Türk dünyası, bağlandığı ve emirlerinin gereğini yapmaya çalıştığı bu yeni dinin, başka dinden olanlara karşı toleranslı davranma prensibini de benimsemişti. Onların bu konudaki rehberleri bizzat Kur'an-ı Kerim idi. İslam, fethedilen topraklarda yaşayanların dine girmeye zorlanmasına müsaade etmez. O, herkesi inanç ve fikrinde serbest bırakır. Hakla batıl arasındaki farkları, inançlar arasındaki doğru ve orta yolun hangisi olduğunu ortaya koymakla yetinir. Zorlama sonunda Müslüman olma keyfiyetinin İslami bir hareket tarzı olmadığını söylemekten çekinmez. Tarihte pek çok Müslüman devletin idaresi altında sayısız gayrimüslimin yaşaması ve inançlarına göre serbest ibadet etmesi böyle bir anlayışın sonucudur. İşte böyle bir anlayıştan hareketle Osmanlılar, idareleri altında bulunan gayrimüslim vatandaşlarının dini, hak ve hürriyetlerini koruma hususunda titizlikle hareket ediyorlardı. Bu konuda arşiv belgeleri, şer'iye sicilleri, piskopos mukataası, kalemi defterleri, gayrimüslim cemaatlere ait olan defterlerle, her gayrimüslim topluluğa ait müstakil defterler, Osmanlı devlet ve toplumunun bu konudaki hassasiyetlerine şahitlik yapmaktadır. Bilindiği gibi Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılması ve bölgedeki Moğol hakimiyetinin zayıflaması üzerine, Anadolu'daki siyasi birlik ve bütünlük parçalandığından, burada sayıları 20'ye yaklaşan beylikler dönemi başlamıştı. Bu dönemde de gayrimüslimler için farklı ve olumsuz bir durumun meydana geldiği söylenemez. Bu konuyla ilgili pek çok örnek, 14. yüzyılda İslam dünyasıyla Müslüman Türk alemini gezip gören ve buralardaki sosyal yapıyı canlı levhalar halinde günümüze aksettiren İbni Batuta'nın seyahatnamesinde ve birçok kaynakta bulunmaktadır. O dönemde Anadolu beyliklerinden biri olan Osmanlı Beyliği'nde de durum farklı değildir. Zira Osmanlıların mensubu bulunduğu İslam, onların başka türlü hareket etmelerine rıza göstermezdi. Gerçekten daha beyliğin kuruluşundan itibaren insanlar arasında din farkının gözetilmediği görülür. Nitekim Hammer, Osman Gazi'nin bey unvanıyla beyliğin başına geçtiği andan itibaren gayrimüslimlerin haklarını nasıl koruduğunu şu ifadelerle dile getirir. Osman Gazi, bey unvanını alıp beyliğin başına geçtikten sonra ikametgahı olan Karacahisar'da her türlü işlere bakmak ve halk arasında meydana gelen davaları hafta sonu olan cuma günlerinde karara bağlamak için bir kadı seçti. Kayınbabası Edebali ve silah arkadaşlarıyla istişare ettikten sonra Şeyh Edebali'nin talebesi olan Karamanlı Dursun Fakih'i imam olarak tayin etti. Pazarlarda din ve milliyet farkı gözetmeksizin düzeni koruma görevini de ona verdi. Hammer konuya dair verdiği bilgilere şöyle devam eder.

Bir cuma günü Germiyan Türk Bey'i Ali Şir'in tebaasından bir Müslümanla Bilecik Rum liderine bağlı bir Hristiyan arasında çıkan kavgada Osman Hristiyan'ın lehine hüküm verdi. Bunun üzerine bütün ülkede Ertuğrul'un oğlu Osman'ın hak ve adalet severliğinden söz edilmeye başlandı. Bunun sonucunda da halk Karacahisar pazarına daha çok gelmeye başladı. Osmanlıların Müslüman olmayan vatandaşlarına karşı olan bu hoşgörü ve toleransla hareket etme anlayışı, devletin tarih sayfaları içerisindeki yerini almasına kadar hiçbir değişikliğe uğramadan devam etti. Hatta Osmanlı toplumunun yüksek hoşgörüsünün suistimal edilmesiyle, devletin duraklama ve gerilemesinde menfi tesirlerinin olduğu söylenmektedir. Kuruluş ve yükseliş devirlerinde tek devlet idaresine ve huzura kavuşan gayrimüslimler, gittikçe çoğalmışlar, zenginleşmişler, tamamen hür bir şekilde dini yaşayışlarını, örf ve adetlerini sürdürmüşlerdir. Devlet tarafından cemaat işlerine asla müdahale edilmediği için, onlar da din, dil ve milliyetlerini korumuşlardır. Bu esnada Türkler, fetih ve fethedilen yerleri korumakla, başka bir ifadeyle, askerlikle meşguldürler. Bazı tarihçiler bu durumu ticaret ve sanayide gerilemenin sebeplerinden biri olarak görürler. Üç kıta üzerinde hüküm süren Osmanlı Devleti, saha ve genişlik itibariyle bir kıta görünümünde olmasına, çeşitli tabiat ve iklim şartlarıyla tebaasının din, dil, mezhep, ırk gibi çok farklı bünyelere sahip bulunmasına rağmen, onları dünya devletlerinden çok azına nasip olmuş bir adaletle idare edebilmişti. Osmanlı Devleti'nde gayrimüslimlerin coğrafi dağılışı için iki ayrı tablo izlemek gerekir. Bunlardan biri gayrimüslimlerin din ve mezhep bakımından coğrafi dağılışı, diğeri de etnik bakımdan coğrafi dağılışıdır. Özellikle ulaşım bakımından günümüzde mukayese edilemeyecek derecede imkansızlıklar içinde bulunan o asırların dünyasında bunca farklı sosyal ve kültürel yapıya sahip insanı idare etmek ve bir arada insanca yaşamalarını temin etmek elbette kolay değildi. Gerek arşiv belgelerinden, gerekse yerli ve yabancı diğer kaynaklardan anlaşıldığına göre, Osmanlı Devleti ve onun asil unsuru olan Müslüman tebaası, Müslüman olmayan tebaasının haklarına riayet ettiği gibi, bu hakların kullanılması esnasında ortaya çıkacak bir müdahale, ister bir Müslüman, isterse bir gayrimüslimden gelsin, fark etmiyordu. Bu konuda birçok belge ve kanunname maddesi bulunmaktadır. Osmanlı Devleti'nde gayrimüslim tebaa, din farklılığının getirdiği bazı mecburi uygulamalar sayılmazsa, tamamen Müslümanlara tanınan hak ve hürriyetlere sahiptiler. Kur'an'ın ifadesiyle İslam, herkesi inanç ve buna bağlı olan hareketlerinde serbest bırakır. İslam'dan aldıkları anlayış sebebiyledir ki, Osmanlılar idarelerinde bulundurdukları gayrimüslimlerin din ve vicdan hürriyetlerine müdahalede bulunmadılar. Bütün İslam devletlerinde olduğu gibi onları hoşgörüyle karşılamak devlet politikasının en önemli özelliğidir. Bu politikaya devletin kuruluşundan itibaren de riayet ediliyordu. Bu bakımdan Osmanlıları sevmemekle birlikte Gibbons mevzuya dair şu sözleri söyler. Evvelki Osmanlıları, Bizanslılar ve Balkan Yarımadası'ndaki sair unsurlarla mukayese ettiğimiz zaman, diğer Osmanlıların da Hristiyan kitlesini tebaa edinen Orhan gibi, zorla din değiştirme teşebbüsünde bulunmayacak kadar akıllı olduğunu görürüz. Orhan Gazi bundan başka türlü de davranamazdı. Zira mensubu bulunduğu dinle babasının uygulamaları farklı bir muameleye rıza göstermezlerdi. Aynı müellif, Osman Gazi için de şunları söyler. Osman mutaassıptı. Dinini yaşamayı hayatta en birinci ve evvelki gaye yapmıştı. Fakat müsamahakarlığına söz yoktur. Eğer bunlar Hristiyanlara eza etmeye kalkışmış olsaydı, Rum Kilisesi,

yeni bir hayat nefasına kalkışacak ve Osmanlı ırkını meydana getiren yeni mühtedileri kazanamayacaktı. Hristiyan dünyada değil başka dinden olanlar, aynı dinin farklı mezheplerine bağlı olanların bile sırf bu farklılık sebebiyle ölümden kurtulamadığı bir dönemde Osmanlı diyarında insanlar barış içinde yaşıyorlardı. Gibbons bu konuya temasla Yahudilerin toptan öldürüldüğü ve Engizisyon mahkemelerinin ölüm saçtığı bir devirde Osmanlılar, idareleri altında bulunan değişik dinlere bağlı kimseleri barış içerisinde yaşatıyorlardı. Onların müsamahakarlığı, ister siyaset, ister halis insaniyet duygusu neticesi meydana gelmiş olsun, şu vakaya itiraz edilemez ki, Osmanlılar varlıklarını tesis ederken dini hürriyet prensibini temel taşı olarak koymuş ilk millettir der. Gerçekten gerek devlet gerek toplum olarak Osmanlı Müslüman olmayan vatandaşlarına da iyi muamelede bulunurdu. Mayıs 1837 günü Şumlu'da halka hitaben bir konuşma yapan Sultan II. Murat Han şöyle diyordu. Siz Rumlar, siz Ermeniler ve siz Yahudiler. Hepiniz Müslümanlar gibi Allah'ın kulu ve benim tebaamsınız. Dinleriniz başka başkadır. Fakat hepiniz devlet kanunlarının ve irade-i şahanemin himayesindesiniz. Size konulan vergileri ödeyin. Bunların kullanılacakları maksatlar sizin emniyetiniz ve refahınızdır. Osmanlı dönemi günlük hayatını çok parlak ve canlı tasvirlerle bize aktaran Rafaela Lius, Osmanlıların Müslüman olmayan vatandaşlarına karşı olan muamelesini şu ifadelerle dile getirir. Osmanlı idaresinin insani yönünü ortaya koyan bir faktör, kendi idaresi altında yaşayan Hristiyan ve Museviler, vergilerini zamanında verdikçe ve Müslümanları kızdıracak kışkırtıcı bir harekette bulunmadıkça onlara en güzel şekilde muamele etmektedir. İşte bu ifadeler aslında sadece Hristiyan ve Museviler için değil, Müslümanlar için de geçerlidir. Zira herhangi bir Müslüman, vergisini vermediği veya başka dinden olan birisini hakaret edip onu rencide ettiği zaman aynı cezaya çarptırılırdı. İslam araştırmaları sahasında büyük bir mütehassıs olarak kabul edilen Brockelman ise Osmanlı müsamahasına şu ifadelerle temas eder. Müslüman Türkler fetihleri esnasında isteselerdi Hristiyanlığı tamamen yok edebilirlerdi. Fakat mensubu bulundukları din buna müsaade etmez. Bu yüzden Fatih Sultan Mehmed, nasıl ki daha önce dedeleri kendi kilise teşkilatında serbest bırakılmak suretiyle Bulgarları rahatsız etmedilerse, o da eski dini gelenekle tanınmış, İslami devlet görüşüne de tamamıyla uygun olarak Ortodoks Rum ruhani sınıfının silsile-i meratibini bütün selahiyetleriyle tanıdı. Hatta o, Hristiyanlar üzerinde medeni hukuk alanında kaza hakkını tanımak suretiyle kilisenin nüfuzunu arttırdı bile. Osmanlıların dini müsamahası o kadar genişti ki, başka ülkelerden kendi memleketlerine gelen gayrimüslim din adamlarına bile her türlü kolaylığı göstermekten çekinmiyorlardı. Osmanlı Devleti kuruluşundan yıkılışına kadar Müslüman olmayan tebaasının inanç ve bunun gerektirdiği haklarını daha rahat bir şekilde kullanmalarına zemin hazırlıyordu. ...1839'daki Gülhane Hatt-ı Hümayun'unda konuya açıklık getirilmek suretiyle devletin, vatandaşı olan herkesin can, mal ve namusunun güvenlikte olduğu resmen belirtilmektedir. Osmanlı idaresi, vatandaşı bulunan gayrimüslimlerin sadece din, gelenek, örf ve eğitim gibi konulara hasredilen hürriyetlerini sağlamakla kalmamış, aynı zamanda onların ekonomik bakımdan da refah düzeyi yüksek bir yaşantıya sahip olmalarını hedeflemişti. Hatta bu sebepledir ki Hristiyanlar çalışmıyor ve alışveriş yapmıyorlar diye pazar gününe tesadüf eden semt pazarının gününü başka bir günde değiştirmek suretiyle onların mağdur olmalarını

önlemeye çalışıyordu. Osmanlılar, idareleri altında bulunan milletlerin iç yapılarına müdahalede bulunmazlardı. Bu yüzden azınlıkların muhtariyeti, günümüz dünyasındaki azınlık haklarıyla dahi mukayese edilemeyecek durumdaydı. Herkes kendi dininin icaplarını en ufak bir engelle karşılaşmadan yerine getirebiliyordu. Şark Ortodoks mezhebindeki Hristiyanların can ve mal güvenliği emniyet altındaydı. Osmanlı Beyliği fethettiği yerlerdeki halkla kaynaşarak ve yaşantılarına karışmayarak vicdan hürriyetine saygı gösterdiği gibi, daha önce kendi idarecileri tarafından ağır vergiler altında ezilmiş bulunan Müslüman olmayan vatandaşından belli bir vergi yani cizye almakla yetiniyordu. Devlet, kanunlara aykırı olan keyfi hiçbir muameleye müsaade etmiyordu. Konuyla ilgili 1595-1640 yıllarına ihtivaden kronolojisinde Kemahlı rahip Grigor, Sultan 1. Ahmet'ten bahsederken aynı şu ifadeleri kullanır. Sultan Ahmet sulhsever, şefkatli, dindar ve Hristiyanlara karşı muhabbetli bir padişah idi. Vezirlerden biri Ermenileri kürek akçesi vergisine tabi kıldığı vakit, cami inşaatında çalışmakta olan Ermeniler padişaha şikayet ettiler. Alınan para padişah iradesiyle geri verildikten sonra sözü geçen vezirin kellesinin uçurulmasına ramak kaldı. Padişah papazları çağırarak ne kadar para alındığına dair makbuzları sordu ve vergilerin geri verilmesini irade etti. Padişah emri ifa edilerek verilen para son puluna kadar geri alındı. Bu anlayış ve hareket tarzlarından dolayı Osmanlı Türklerinin süratle ilerlemeleri ve fethedilen bölgenin halkının bu yeni idareyi kendi idarelerine tercih etmeleri mümkün olmuştur. Gerçekten gerek Sultan II. Murat, gerekse oğlu Fatih Sultan Mehmet zamanında Müslüman olmayan birçok vatandaş gördükleri hizmet karşılığı birçok vergiden muaf tutularak daha az mali mükellefiyetle yaşamaları sağlanmıştı. Neticede Osmanlı Devleti, vatandaşı olan herkesi kendi iç bünyesinde tamamen serbest bırakıyor ve inançlarına göre yaşamalarına müdahalede bulunmuyordu. Osmanlı toplumunda din farkına bakmadan herkese kanun çerçevesinde muamele yapılıyor, hatta Müslüman olmayan vatandaşların zarar görmemeleri için özen gösteriliyordu. Bugünkü anlayışta en ideal yönetim biçimi telakki edilen demokrasi, farklı anlayış, kültür ve yapılara müsamaha ve tahammül gösteren, örgütlenme hakkı veren bir sistem olarak görülmektedir. Müsamaha, demokrasinin temel bir esasıdır. Zira müsamahanın olmadığı yerde demokrasiden bahsetmek mümkün değildir.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Osmanlı yönetim anlayışı, çağdaş demokrasinin temel esas olarak belirlediği müsamahanın tüm sınırlarını zorlayacak bir yönetim anlayışını tesis etmiştir. Bu anlayış, salt Osmanlı yönetim geleneğinin bir ürünü olmaktan çok, İslam'ın belirlediği ilkelerden kaynaklanmakta ve Hicri 1. asırdaki uygulamalara dayanmaktadır. Zira Osmanlı hoşgörüsünün temelinde gönülden bağlı oldukları dinin bu davranış biçimini emretmesi geliyordu. Kur'an'ın bu konuda getirdiği ilkeler din ve vicdan hürriyetini esas tutmaktadır. Yanı sıra zor kullanarak insanları kendi şemsiyesi altında toplamayı kabul etmemektedir. Dinde zorlama yoktur. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi. O halde inanmaları için insanlara zorlayacak mısın? Mealindeki ayetler de bunu açıkça ifade etmektedir. Hazreti Peygamber'in uygulamaları da bütün insanlığın Allah'a iman etmelerini arzu ettiği halde hoşgörü esası üzerine kurulmuştur. Medine Sözleşmesi'nin 25. maddesinde yine bir başka ayet mealinden yola çıkılarak

Yahudilerin dinleri kendilerine, müminlerin dinleri kendilerinedir. Necran Hristiyanlarıyla yapılan sözleşmede de onların mallarına, canlarına, dini hayat ve tatbikatlarına, hazır bulunanlarına, bulunmayanlarına, ailelerine, mabetlerine, az olsun, çok olsun, onların mülkiyetinde bulunan her şeye şamil olmak üzere, Allah'ın himayesi ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin zimmeti Necranlılar ve onlara bağlı etrafındakiler üzerine bir haktır. Hiçbir piskopos kendi dini vazife mahalli dışında, hiçbir papaz kendi papazlık vazifesini gördüğü kilisenin dışına, hiçbir rahip içinde yaşadığı manastırın dışında başka bir yere alınıp gönderilmeyecektir. Hazreti Peygamber'in Necranlılara gönderdiği bir diğer mektup şöyleydi. Ne olursa olsun, az olsun, çok olsun, ellerinde ne bulunduruyorlarsa, kiliseleri ve manastırları kendilerine aittir. Allah'ın ve Resulünün zimmeti onlar üzerinedir. Hiçbir piskopos, piskoposluk vazifesini gördüğü yerden, hiçbir rahip kendi manastırından ve hiçbir papaz kendi kilisesinden alınıp bir başka yere gönderilmeyecektir. Onların ne hak ve hukuku ve ne de onların alışıla geldikleri hiçbir şey bir değişikliğe tabi tutulmayacaktır. Onlar samimiyetle hareket edip üzerlerine düşen vazifeleri hakkıyla ifa ettikleri müddetçe Allah'ın ve Resulünün zimmeti bunlar üzerine olacaktır. Onlar ne bir zulme uğrayacaklar ve ne de kendileri başkalarına zulmedeceklerdir. Hazreti Peygamber'den sonraki uygulamalarda istisnaların dışında bu temel anlayış üzerine bina edilmiştir. Bu uygulama tarzı bütün İslam tarihi boyunca yönetimlerin en fazla dikkat ettikleri husus olmuştur. Osmanlı yöneticileri de bu anlayışı devam ettirmekte tereddüt etmemişler, kuruluşundan yıkılışına kadar bu ilkelere sadık kalmışlardır. Zira Osmanlı farklı uygulamalara yönelmiş olsaydı, bugün var olan kültürel ve etnik yapıların pek çoğunun Osmanlı kimliğinin geniş potası içinde erimesi kaçınılmaz olurdu. Osmanlılar fethettikleri topraklarda yaşayan farklı dinlere mensup insanların İslam dinine girmeleri yönünde baskı uygulama bir tarafa, bu insanların inanç ve vicdan hürriyetlerini koruma altına almışlar ve bu haklardan faydalanırken birinin diğerine müdahalesine de izin vermemişlerdir. Zaman içinde dışarıdan gelerek hem bir süre için dindaşlarının bu haklarından faydalanıp hem de onları devlete karşı kışkırtanlar, Osmanlı'nın yıpranmasına ve diğer devletlerin bu toprakları istilasına sebep olmuşlardır. Ayrıca devlet, Kudüs'te dini konular yüzünden anlaşmazlıkta olduğu gibi, kendi vatandaşı olan gayrimüslimlere de bir nevi hakemlik yapmıştır. Osmanlı Devleti'nde uygulamaya konulan millet sistemi gereği olarak, gayrimüslim Osmanlı vatandaşlarının dini işlerine hiçbir zaman müdahale edilmemiş ve bu sebeple din ve milliyetlerini korumaları mümkün olmuştur. Hoşgörü İslam'ın gereklerinden olduğu için, beylik döneminde yani Osman Bey zamanında bile gayrimüslimlerin hak ve hukukları koruma altındaydı. Hiçbir gayrimüslim dini yüzünden haksızlığa uğramamıştır ve herkes kanun önünde eşit statüde korunmuştur. İdarecilerin de gayrimüslim tebaaya yönelik haksızlıkları ilgili merciler tarafından anında bertaraf edilmiştir. Osmanlı gerek din gerek etnik açıdan mozaik bir yapıya sahipti. Ülkenin egemenlik sahası içerisinde Müslümanların dışında 3 din ve birçok mezhep vardı. Anlaşıldığı üzere birçok farklılıklara sahip gayrimüslim toplulukların idaresi Osmanlı yönetiminin hoşgörüsü ve müsamahasıyla mümkün olmuştur. Osmanlı'nın siyasi hakimiyet sahası içerisinde bulunan tebaanın güvenliği ve hukukunun korunması esastır. Her iki ilkenin gerçekleşmesi bir tarafta barışı mümkün kılıyor, diğer tarafta hoşgörülü davranmayı sağlıyordu.

Türk İslam devletleri, Müslüman olmayanlara karşı iyi niyetli ve müsamahalı davranmış, onların dini değerlerine karşı saygılı olmuş ve bunu yaparken de insani bir vazifenin ötesinde İslam dinini referans almışlardır. İslam hukukçuları, kendilerine İslam'ın kaidesi olan Darül Sulh yolunu seçmişlerdir. Bu düşünce sayesinde

aleyhi ve sellemin ihdas ettiği geleneğe göre, adalet karşısında devlet başkanı dahi kanun üstü bir konumda değil, sıradan bir vatandaş gibi muamele görmüştür. Dünya tarihi, daha asr-ı saadette ve o zamandan itibaren İslam devletlerinde sıradan bir tebaanın, hatta bir gayrimüslimin bile hükümdarı mahkemeye verebildiğini görmektedir. Yine Osmanlı döneminde gayrimüslimlerin hakimlerinin kendi kanunlarını Müslüman otoritelerin müdahalesi olmadan uyguladıklarını ve mevcut hükümetin kendini bu kararları uygulamaya mecbur ettiğine şahit olmaktayız. Aynı zamanda evlilik akti, boşanma, çeyiz, mehir, nafaka gibi bugün için özel hukuka dahil konularda da gayrimüslimler tamamen özerk bırakılmıştı. Bu alana ilişkin hukuki davalara da yine kendi cemaat mahkemeleri bakardı. Ancak bu konulardaki problemleri isterlerse İslami mahkemelere götürebiliyorlardı. Aynı cemaate mensup kişiler arasındaki davalarsa, ilgili cemaat başkanları tarafından çözülemezse, şer'i mahkemelere getirilirdi. Ancak şer'iye sicillerinden, zimmilerin özel hukuka ait davalarını ve noter işlerini tercihen kadı önüne getirdiklerini görüyoruz. Dini liderler veya cemaat mahkemeleri tarafından verilen hükümler, onlar adına devlet tarafından infaz ve icra olunurdu. 600 yıldan fazla bir süre dünya siyasetine yön vermiş olan Osmanlı Devleti Aliyesi, bugün hemen her ülkenin yakından ilgisini çekmekte ve özellikle çok uluslu devletlerin bir tecrübe kaynağı olarak müracaat merceği olmaktadır. Bunun sebebi, sadece Avrupa, Asya ve Afrika'da sahip olduğu geniş stratejik topraklar değil, aynı zamanda Doğu Roma gibi bir devletin varisi olarak yönetiminde çok farklı milletleri ve dinleri bir araya getirmesidir. Aslında Osmanlı Devleti'nin asırlarca süren bir ömre sahip olmasında Türk ve Müslüman olmayan bu nüfusun önemli bir katkısı vardır. Osmanlı'nın farklı dine sahip bu milletlere uyguladıkları adil ve hoşgörülü yönetim, Rumeli topraklarında Osmanlıların beklendiğinden daha fazla yayılmalarına ve kalmalarına zemin hazırlamıştır. Nitekim İspanya'da baskı altında kalan Yahudilerin Osmanlı topraklarına getirilerek koruma altına alınması ve yerleştirilmesi, ülkedeki gayrimüslimlere hoşgörünün ve güçlü bir devlete tabi olmanın avantajını hissettirmiş ve Osmanlı'ya bağlılıklarını artırmıştır. Osmanlı'nın kurucusu Osman Bey, uygulamalarında ve verdiği kararlarda Hristiyanların dini haklarına dokunmamış ve diğer Osmanlı hükümdarları da çeşitli memuriyetlere ve zaman zaman da komutanlık makamına Hristiyanlardan birini seçmiştir. Fatih Sultan Mehmet 29 Mayıs 1453'te İstanbul'a girdiğinde halk Ayasofya'da ayin yapmakta ve korku içinde beklemekteyken Sultan Fatih rahibi yanına çağırarak evlerine dönmelerini, herkesin can, mal ve namusunun emniyette olduğunu, iş ve sanatlarına devam etmelerini istedi. Sultan Fatih bu vesileyle Ortodoks Rumları yeniden teşkilatlandırdı ve patriklik makamına onların kendi örf ve adetlerine göre yeni bir patrik seçilmesini sağladı. Bu kişi Türk hakimiyeti altındaki ilk patrik olmuştur. Seçimden sonra yemeğe davet edilen yeni patriği karşılamaya yaşlı vezirlerine gönderen Fatih, uzun sohbetten sonra ona dini idare ve mezhep işlerinde haklar takdim etmiştir. Milletbaşı unvanını da vererek onu bütün dindaşlarının meseleleri üzerinde yetkili kılmış, hürmetkar bir şekilde sarayın kapısına kadar geçirmiş, beyaz bir ata bindirmiş ve bir hükümdar gibi uğurlamak üzere bütün saray erkanına ve devlet ümerasına emir vermiştir. Fatih daha sonra patriğe bir de ferman vermiştir. Bu fermanda kısaca patrik ve büyük papazların rahatsız edilmeyeceği, vergi gibi genel hizmetlerden muaf tutulacağı, kiliselerin camiye çevrilmeyeceği, dini ayinlerin serbest kalacağı, nikah, cenaze işlemleri ve törenlerinin eskisi gibi yapılabileceği,

patriğin statüsünün vezir statüsünde kabul edileceği, kendilerine bir de muhafız birliği verileceği şeklindedir. Din imtiyazları denebilecek olan bu haklara, Fatih'ten sonraki padişahlar bir takım ilaveler yaparak genellikle sadık kalmışlardır. İspanya Kralı Ferdinand'ın Yahudileri yok etmek istemesi üzerine Sultan II. Bayezid, onu kınamış ve bir kanun çıkararak onları Türkiye'ye getirtmiştir. Kanuni Sultan Süleyman da Fransa Kralı François'ın Kudüs'teki bir kilisenin camiye çevrileceği korkusunu yazdığı mektubuna gönderdiği cevapta önceki imtiyazların devam edeceğini belirtmiştir. Kanuni'nin çağdaşı olan ve Protestanlığın kurucusu sayılan Martin Luther'in bile muvakkat bir kadir şinaslıkla Türkler gelip de Almanya'da adilane idarelerini kurmazlar mı acaba şeklindeki bir soru cümlesinden sonra keşke gelseler diye istek ve düşüncesini yansıttığı bilinmektedir. Biliyoruz ki İslami düstur gereği Selçuklu ve Osmanlı devletlerinde İslam hukukundan hareketle azınlıklara çeşitli haklar verilmiş ve bu haklar hassasiyetle korunmuştur. Gayrimüslimler, Müslüman devletinde kendi din, dil ve kültürlerini yaşatmak dışında Müslümanlardan farksız yaşamışlardır. Zamanla dünyayı saran bağımsızlık sevdası ve dış kışkırtmalarla hem adaletle yönetildikleri devletin yıkılışını hızlandırmış hem de kendi rahatlarını kaçırmışlardır. İtirafların hayati tehlike oluşturmadığı çok yakın zamana kadar, Filistin'i işgal ederek Orta Doğu'da yer edinmeye çalışan Yahudilerin, üç dini yan yana adaletle idare eden Osmanlı düzenini ve özellikle Sultan Abdülhamid Han siyasetini özlüyoruz diyebilmeleri bundandır. Her kesimin hakkını korumak maksadıyla, bütün Osmanlı kanunnamelerinde halk, Müslüman, zimmi ve harbi şeklinde üçe ayrılmıştır. Buna göre gayrimüslimler, Anadolu'nun fethinden itibaren azınlık statüsündedir. Bu esas, Tanzimat'tan sonra ve özellikle 1868 tarihli Tabiiyet-i Osmaniye kanunnamesiyle bozulmuştur. Azınlık sayıldıkları dönemde gayrimüslimlerle muamelede, bütün İslam devletleri gibi Osmanlı da İslam hukukunu kabul ve tatbik etmiştir. Bu durumun uygulanmasındaysa Asr-ı Saadet devrini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının tavrını örnek almıştır. Orhan Gazi ile başlayan azınlık yönetmede bütün padişahlar aynı inceliği göstermiş, Hazreti Ömer'in adaletini uygulamaya özen göstermişlerdir. Bu dediklerimize İstanbul'daki kiliseler, havralar, mezarlar, arşivlerdeki belgeler ve Yorgi'ye karşı Ahmet'i, Dimitri'ye karşı Osman'ı mahkum eden mahkeme kararları en büyük delillerdir. Buna rağmen hala belli dönemlerde azınlıklarla ilgili gerçek bilgi ve belgeler gizlenerek Osmanlı mirasına çıkar amaçlı baskı ve saldırılar yapılmaktadır. Hatta günümüzde aynı kışkırtmalarla Anadolu'da yaşayan kendi vatandaşlarımızı azınlık olarak gösterme gayretleri sergilenmektedir. Bu durum çok sahnelenmiş, eski bir oyun olmakla beraber dinimize, tarihi gerçeklerimize ve milli bütünlüğümüze ters düşmektedir. Sonuç olarak Müslüman Osmanlı'nın bugün dahi aklımızın almadığı engin hoşgörü ve adaletini anlatmak, gerçeklerden birbirimizi haberdar etmek ve tarihte yani yüzyıllar öncesinde yaşandığı kadarıyla olmasa da o hasletlerden bir kısmını günümüze taşıyabilmek içindir. Lakin bir de Osmanlı'nın adil muamelesine karşılık dün ve bugün gördüğü muameleyi de göz önünde bulundurmalıdır. Avrupa devletlerinde azınlıkların zor bir hayat yaşadığını gören Voltaire, Türkiye'deki azınlıklar hakkında şunları yazmak zorunda kalmıştır. Küçük dünyamızdan çıkalım ve kıtanın kalan kısmını inceleyelim. Türkler, çeşitli dinlere mensup 20 milleti huzur içinde yaşatıyor. İstanbul'da 200 bin Rum güven içinde. Demek oluyor ki Osmanlı idaresi gayrimüslimlere

tam bir hürriyet ve adalet sağlamıştır. Devletin sağladığı tam hürriyet ve uyguladığı adalet sebebiyle gayrimüslimlerin ruhani liderleri de bizzat kendileri devlet-i aliyeye şükranlarını sunmuşlardı. Sırp kralı Brankoviç'in Macar imparatoruna yazdığı "Osmanlı bizi güneyden, siz de kuzeyden sıkıştırıyorsunuz. Biz Hristiyan olan sizlere itaat etmek istiyoruz. Acaba Ortodoks kiliseleri hususunda nasıl muamelede bulunacaksınız?" sorusuna verdiği şu cevap enteresandır. "Bütün Ortodoks kiliseleri yıkılacak, yerine yeni kiliseler inşa edilecektir." Bunun üzerine aynı mektup Fatih Sultan Mehmet'e gönderilmiş ve Fatih'in cevabı şu şekilde olmuştur. "Herkes kendi halkına, kendi mabedinde ibadet etmeye devam edecektir." Osmanlı'da İslam dini, dolayısıyla bu dinin mabedi olan cami çok mühimdir. Buna rağmen diğer dinlerin de aynı topraklarda yaşama hakkı bulması ve mabetlerini bulundurması, engin bir hoşgörü ve müsamahanın önemli bir tezahürüdür. Zira Osmanlı Devleti'nde gayrimüslimlere sadrazamlık, valilik, sancakbeyliği, belli yerlerde kadılık ve devlet başkanlığı dışında bütün görevlerin verilmiş olması başka türlü izah edilemez. Müslüman ecdadımız her meselede olduğu gibi, Müslümanlara ait topraklarda yaşayan gayrimüslimler hususunda da şer-i şerif dedikleri hukukun çizdiği sınırlar çerçevesinde hareket etmişlerdir. Lakin zaman içinde Osmanlı Devleti himayesinde yüzyıllarca rahat, huzur ve barış içinde yaşayan gayrimüslimler, Osmanlı Devleti'nin çöküş sürecine girmesiyle birlikte, emperyalist batılı devletlerinin yardım ve desteğiyle kendi milli devletlerini kurma yoluna gitmişseler de, milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasından sonra bu hevesleri kursaklarında kalmıştır. Rahatlıkla görülüyor ki dünyanın hala örnek aldığı Osmanlı milletler sisteminin yapısı, sadece dini ve ırki değil, daha çok sivil ve hukuki bir çoğulculuğa, menşei İslam olan hoşgörü ve adalete dayanmaktadır.

Oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devlet-i Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Yıldızlar Gibi programımızda bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Sahabe-i kiram efendilerimizin hayatını sizlere aktarıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında yaşayan, onun arkadaşları unvanına sahip olan sahabe-i kiram efendilerimiz müstesna kişilerdi. Onlar Efendimiz aleyhisselamı gören, Peygamber aleyhisselamın kendisini gördüğü kişilerdi. Onu görmekle şereflenmiş, İslam'ın inişine, ilk ayetlere, vahye muhatap olmuşlardı. Vahyin ilk muhatapları onlardı. İslamiyet'i anlamak, kavramak ve yaşamakla ilk olarak vazifeli olan da kendileriydi. Onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok iyi bir şekilde yarenlik ettiler. Ona arkadaş oldular, ona destek oldular, onu çok sevdiler. Hem de o kadar çok sevdiler ki sözlerine başlarken "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah" derlerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir şey sorsa "Allah ve Resulü daha iyi bilir" derlerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisini her şeyden önde tutarlardı. Kendi canlarından, ailelerinin canından, bütün sevdiklerinden, her şeyden daha önde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelirdi. Ve bundan 14 asır önce yaşamalarına rağmen o sevgiyi, o sıcaklığı bize de aktardılar. Onların hayatlarının detaylarında Peygamber aleyhisselama olan hayranlıklarını ve sevgilerini hissedebiliyoruz. Ve o sevgi ve muhabbetin esintisi bizlere de tesir ediyor. Sahabe-i kiram efendilerimizin hayatını okuyan, onu öğrenen, onların hayatını dinleyenlerde oluşan his, Peygamber aleyhisselama karşı olan sevginin artmasıdır. İmanın artmasıdır, dine olan rağbettir. Sahabe-i kiram efendilerimiz, Efendimiz

sallallahu aleyhi ve sellemle çok şeyleri yaşadılar ve manevi hazların en üstününü yaşadılar. Tabi bu sevgi öyle kolay olmadı. Sadece iman ederek ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la beraber olarak değil, bu aynı zamanda bir fedakarlığı da gösteriyordu. Onlar iman ettikleri o Allah ve Resulü için gerekli olan gayreti göstereceklerdi. Yeri geldi aç kalacaklar, yeri geldi uykusuz kalacaklar, yeri geldi korku çekecekler, yeri geldi işkence ve ızdıraplara katlanacaklardı. Bunların hepsini yaptılar. Yerlerinden de edildiler, yurtlarından da kovuldular, hicret de edildiler, işkenceye de maruz kaldılar. Ama ne olursa olsun onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdiler. Onun yolundaydılar. Hayatları Peygamber aleyhisselamla kesişiyordu. Bu uğurda, İslam uğrunda pek çok açlığa, susuzluğa, elbisesizliğe, maddi yetersizliklere de maruz kalmışlardı. Sahabe-i kiram efendilerimiz daha sonra, Peygamber aleyhisselamdan sonraki devirlerde, özellikle İslamiyet'in pek çok beldelere de yayıldığı zamanlarda artık insanların da yaşam şartları değişti, biraz daha konfor arttı. Hazreti Ali radıyallahu anh efendimiz ise Peygamber aleyhissalatü vesselamla beraber yaşadığı dönemi, o 20'li yaşlardaki Hazreti Fatıma annemizle olan evliliğini şöyle anlatıyor. Yani neleri vardı, neleri yoktu, şu ifadelerinden anlayalım. Ben diyor Hazreti Fatıma ile evlendim radıyallahu anha. Yatağımız bir koç derisinden ibaretti. Bir koç derisi. Hani altında yün, kuş tüyleri, pamuk, başka şeyler, döşek, yaylı yataklar, ranzalar, bazalar, çok konforlu yatak odaları böyle yok. Yattıkları yerde bir koç derisi. Onun gece vakti üzerinde yatıyorduk. Gündüz de su çeken devemize üzerinde yem yediriyorduk. Yani hem develerine yem yedirmek için kullanmışlar, hem de geceleri onları üzerinde yatmışlar. Yatak olarak kullanmışlar. Ve Fatıma'dan radıyallahu anha başka da evimizde hizmet edenimiz, ev işlerimize yardımcı olanımız yoktu diyor. Bu hayatta yaşayan Peygamber aleyhisselamın kızı Hazreti Fatıma annemiz. Kendisinden başka ev işinde ona yardım edecek kimse yok. Yattıkları bir üzerinde bulundukları koç derisi. Gündüz de onu başka işler için kullanıyorlar. Hayvanlarına yem yedirmek için kullandıklarını Hazreti Ali Efendimiz ifade ediyor. Said bin Ebi Bürde radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Babam bana ey oğul, biz Hazreti Peygamber'le beraber olduğumuz devrede bizi görseydin, bize yağmur isabet ettiği zaman bizden koyun kokusu duyacaktın. Çünkü bizim elbiselerimiz kaba yündendi diye buyuruyor. Hani onlar günün şartlarıyla koyun derisini tabaklamışlar, yani güneşte kurutmuşlar. Onu üzerlerine giymek suretiyle ancak bir elbise edinmişler. O da tabii kendi durumlarına, zamanlarının şartlarına göre artık ne kadar tabaklayabiliyorlardıysa, ama diyor ıslandığı zaman o yine koyun kokardı diyor. Bizim yanımıza yaklaşsaydın bizim koyun koktuğumuzu görürdün diyor. Peygamber aleyhisselam zamanında yaşadıkları hadiseleri bize böyle aktarıyor. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh da şöyle naklediyor. Biz Ashab-ı Suffe'den, yani Peygamber Efendimizin Mescid-i Nebevisi'nin bir köşesinde yer alan, ilim öğrenen sahabelerden 70 kişiydik diyor. 70 kişi sayısına kadar biz ulaştık. Hiçbirinin sırtında da bir aba yoktu. Ya bir izar, yani altlarına sardıkları bir kumaştan parça bez, veya boyunlarından bağlanmış olduğu halde bir elbise var.

vardı. Yani boynundan böyle aşağı yere kadar onu örten bir kumaş parçası vardı. Kiminin elbisesi baldırının yarısına kadar ancak inerdi. Kiminin de topuklarına kadar inerdi. Avret yerleri görünmesin diye de elleriyle elbiselerini tutarlardı. Hani oturduğu zaman veyahut da hareket ettiği zaman elbise böyle yukarıya doğru sıyrılmasın da avret yerleri görünmesin diye de o kişi elleriyle tutardı diye anlatıyor. Hazreti Ayşe annemizin huzuruna bir kişi geldi. Hazreti Ayşe annemizin yanında hizmetlisi vardı. O hizmetlinin sırtında bir elbise vardı ki fiyatı 5 dirhemdi. Hazreti Ayşe o kişiye gözünü kaldır ve hizmetlime bak. O bu elbiseyi evde giymeye dahi tenezzül etmiyor. Halbuki Hazreti Peygamber zamanında bundan bir elbisem vardı. Medine'de süslenmek isteyen her kadın o elbiseyi benden emanet olarak alırdı diyor Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz. Yani ilerleyen zamanlarda hizmetlisinin bile giymeye tenezzül etmediği bir elbiseyi Hazreti Ayşe annemiz diyor ki biz peygamberimizin zamanında bu elbise bize çok süslü gelirdi. Hatta gezmeye gidecek olanlar, süslenecek olanlar bu elbiseyi gelip benden ödünç olarak isterlerdi diyor. Evet, bunları anlatıyoruz. Niye anlatıyoruz? Bir masal olsun, bir hikaye olsun, güzel bir masal dinleyelim diye değil. Niçin anlatıyoruz? İbret alalım diye. Evet, bizim de bugün elbiselerimiz, gömleklerimiz, kıyafetlerimiz, çoraplarımız, eşyalarımız var. Acaba kaç tane var? Şöyle bir defter kalem, kağıt kalem elimize alsak da, şöyle evimize gelsek acaba nelerden kaç tane var? Şöyle bir yazsak, kaç tane yastık, kaç tane döşek, kaç tane çarşaf, altımıza serdiğimiz, üstümüze serdiğimiz çarşaflar, pikeler, nevresimler, yorganlar kaç tane? Eşyamız, elbiselerimiz, çorabımız, pijamamız, gömleğimiz bunlar kaç tane, kaçar tane? Böyle bir yazsak acaba ne kadar bir nimet bizim evimizde var, hanemizde var, şahsımıza ait olanlar var, bunları bir görsek. Sahabe-i kiram efendilerimiz de Müslümandı, biz de Müslümanız. Onlar da bu dünyadan göç etti, biz de göç edeceğiz. Bunlar en azından biz evimizden bütün eşyaları atalım diye değil ama şükredelim. Var olan nimetleri nimet olarak görelim. Sahip olduğumuz lütufların farkına varalım ki isyankar olmayalım. Şu dilimizden yok cümleleri dökülmesin. Şu dilimizden feryadu figan değil Allahü Teala'ya hamdü sena dökülsün diye anlatıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerin katlandıkları hadiselerden biri de soğuktu ve korku anlarıydı. Sahabe-i kiram efendilerimizden Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamla birlikte bulundukları bir savaştan bahsetti. Onun yanında oturanlar andolsun yemin olsun eğer biz peygamberle beraber olsaydık şöyle şöyle yapardık dediler. Demek ki Hazreti Huzeyfe ilerleyen zamanlarda Peygamber aleyhisselamın vefatından sonra sahabe olmayanlarla yani Peygamber Efendimiz'i görmeyen o kişilerle peygamberimizin zamanında yaşamayanlarla konuşurken oluyor bu hadise de onlar biz peygamberin zamanında yaşasaydık şöyle yapardık böyle yapardık diyorlar. Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh Efendimiz diyor ki bunu temenni etmeyin. Ben sahabeleri Ahzab gecesinde gördüm. Yani Hendek Savaşı'nın olduğu gecelerde ben gördüm. Saf tutmuş oturuyorlardı. Düşman saflarında bulunan ve o gün henüz iman etmemiş olan Ebu Sufyan ve beraberindeki düşman üst tarafımızda, Kureyza Yahudileri de alt tarafımızdaydılar. Çoluk çocuğumuza,
hanelerimize hücum etmelerinden korkuyorduk. Karanlık ve rüzgar bakımından ondan daha şiddetli bir gece görmedim. Esen rüzgarda yıldırımlara benzer sesler vardı. Öyle karanlık vardı ki birbirimizin parmağını dahi göremiyorduk. O kadar karanlıktı. Münafıklar evlerinin perişan olacağından bahisle Peygamber aleyhisselamdan izin istemeye başladılar. Ve savaş yerini, Hendek'i terk etmeye başladılar. Halbuki evleri perişan falan değildi. Münafıklardan her kim Peygamber aleyhisselamın yanına gelip izin istemişse, Efendimiz aleyhisselam kendisine izin vermişti. Ve izin verilenler teker teker sıvışıp gidiyordu. Biz ancak 300 kişiydik. Hazreti Peygamber aleyhisselam bir ara bize yönelerek teker teker halimizi sordu. Ve benim yanıma geldi. Üzerimde düşmanın silahından bile koruyacak bir zırhım yoktu. Hatta soğuktan koruyacak bir elbise de üzerimde yoktu. Ancak sırtımda bir yün elbise vardı, o da hanımıma aitti. Ve o kadar kısaydı ki dizlerimden aşağıyı örtmüyordu. Ancak dizlerime kadar geliyordu. Hazreti Peygamber aleyhisselam yanıma geldiğinde iki dizimin üstünde oturmuştum. Bu kimdir diye sorunca ben Huzeyfe'yim ya Resulallah dedim. Tekrar Huzeyfe mi diye sorunca ben daha çok yere eğildim. Evet ya Resulallah Huzeyfe dedim. Bunu da ayağa kalkmamak için yapıyordum. Çünkü elbisem kısa, dizimin altını örtmüyordu. Fakat ayağa kalkmak zorunda kaldım. Peygamber aleyhisselam bana, Kureyş ordusu içinde bir kaynaşma var. Git bana haber getir dedi. Ben o gece korku ve soğuk sebebiyle herkesten daha şiddetli bir haldeydim. Peygamber aleyhisselamın emri üzerine çıktım ve Hazreti Peygamber aleyhisselam benim için, ey Allah'ım, onu önünden, arkasından, sağından, solundan, üstünden ve altından muhafaza eyle diye dua buyurdu. Allahu Teala'ya yemin ederim ki Allahu Teala'nın içimde yaratmış olduğu korku ve soğuğu artık hissetmez olmuştum. Hepsi çekip gitti. Bende ne korku kaldı ne de soğuktan üşüdüm. Peygamber aleyhisselamın yanından arkamı dönerek giderken bana, ey Huzeyfe, sakın bana dönüp gelinceye kadar düşman içinde herhangi bir hadise çıkarma, herhangi bir kargaşa çıkarma diye tembih etti. Ben de böylece çıktım, müşriklerin ordusuna yaklaştım. Baktım ki bir ateş yanıyor. Esmer ve şişman bir adam ellerini ateşte ısıtıyor ve kalçalarına sürerek artık dönelim, artık dönelim diyordu. Bu Ebu Sufyan'dı. Henüz düşman saflarında ve Müslüman değildi. Bu geceden önce Ebu Sufyan'ı tanımıyordum. Evet, eve dönmek istiyorlardı. Ve artık ateşin ışığında adama atmak için okluğumdan beyaz başlı bir ok çıkardım. Yayıma yerleştirdim. Düşmanların başı olan, o gün henüz Müslüman olmamış Ebu Sufyan karşısındaydı. Hemen onu okla vurabilecekti. Diyor ki fakat Hazreti Peygamber'in düşman içinde bir hadise çıkarma sözünü hatırladım ve oku tekrar yerine koydum. Sonra bana bir cesaret geldi ve düşman ordusunun içine girdim. Baktım ki bana en yakın bulunan kişiler Beni Amir kabilesidir. Birbirlerine, ey Amir'in ailesi, haydi geri dönün, artık burada yeriniz yoktur diyorlardı. Düşman evlerine dönmek, savaşı bitirmek istiyordu. Fırtına da onların üzerine doğru esiyor, fakat onların sınırını aşmıyordu. Allah'a yemin ederim ki fırtınanın eşya ve yatakları içine savurduğu taşların sesini duyuyordum. Sonra Peygamber aleyhisselama doğru geldim.
yolun ortasında.

Gelince 20 kişi civarında bir süvari kafileyle karşılaştım. Bu karşılaştığım kişilerin hepsi sarıklıydı. Bana arkadaşına söyle, Allah onu bunların şerrinden korudu dediler. Nihayet Resulullah Aleyhisselam'ın yanına ulaştım. Peygamber Aleyhisselam abasını sırtına sarmış namaz kılıyordu. Allah'a yemin ederim ki ben Resulullah Aleyhisselam'ın yanına döner dönmez eski soğuğu tekrar hissetmeye başladım. Çenem birbirine vuruyordu. Peygamber Aleyhisselam bana gel diye işaret etti. Ona yaklaştım. Abasının eteğini sırtıma attı. Allah'ın Resulü bir hadiseyle karşılaştığı zaman namaz kılardı. Ona durumu anlattım. Gördüklerimi haber verdim ve ben onların aralarından ayrılırken onlar savaş meydanını terk etmek üzereydiler ya Resulallah dedim. Bunun üzerine Cenab-ı Allah Ahzab suresi 9 ila 25. ayetleri indirdi. Bu ayetlerde şöyle buyuruldu. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenuzkuru ni'metallahi aleykum. Ey iman edenler, ey müminler, Allah'ın size olan nimetlerini hatırlayın. Şu nimetler ki, İrca'etkum cunud, üzerinize düşman ordusu gelmişti. Fe erselne aleyhim riha ve cunuden lem teravha, ve onların üzerine şiddetli bir fırtına ve göremediğiniz bir ordu gönderdik. Ve kânallâhu bimâ ta'melûne basîrâ, Allah bütün yaptıklarınızı görmekteydi. İşte Cenab-ı Allah o müşriklerin üzerine Hendek Savaşı'nda çok şiddetli bir fırtına ve melaike ordusunu, ki görünmeyen orduları, o düşmanın üzerine gönderdi. İz câûkum min fevgikum ve min esfele minkum. Onlar yukarınızdan ve sizden aşağıda bulunan bölgeden üzerinize gelmişlerdi. O düşman her taraftan Müslümanları kuşatmıştı. Ve iz zâgatil ebsâr, ve korkudan gözler kaymıştı. Ve belagatil kulûbul hanâcir, ve yürekler ağızlara gelmişti. Ve tezunnûne billâhi zunûne, ve bu esnada Allah hakkında olmadık zanlara kapılmaktaydınız. Hunalike betuliyel mu'minune ve zulzilu zilzalen şedida. İşte o zaman müminler büyük bir imtihanla karşılaştılar. Büyük bir imtihandan geçirildiler ve adam akıllı sarsıldılar. Ve iz yekulul münafikune vellezine fi kulubihim merad. İşte o zaman münafıklar ve kalplerinde bozukluk bulunanlar şöyle dediler. Mâ va'adenallâhu ve rasûluhu illâ gurûra. Allah ve Resulünün vaat ettiği şeyler bizleri aldatmaktan ibaretmiş dediler. Haşa. Çünkü Peygamber Aleyhisselam onlara hendekler kazılırken Yemen'in, Suriye'nin büyük İslam beldelerini işaretle o gün düşmanın elinde olan imparatorlukların fethedileceğini müjdelemişti. Ama karşılarındaki bir düşmanı henüz yenememişlerdi. Bunun üzerine Allah ve Resulü bizi aldatıyor haşa demişlerdi. Ve iz kâlet taifetun minhum, onlardan bir grup da şöyle demişti. Ya ehle Yesrib la mukame lekum ferci'u, ey Medineliler, sizin ne işiniz var burada? Sizin işiniz burada durmak değil, hemen dönün, bu savaş yerini terk edin. Ve yeste'zinu ferîkum minhumun nebî. Evet, dönecekler ama öyle savaş meydanından kaçılmaz. Onlar münafık ama biz Müslümanız diyorlardı. Peki savaş meydanını nasıl terk edecekler? Ayette Cenab-ı Allah buyuruyor ki, onlardan bir bölük de peygamberden izin istiyordu. Yekulun, şöyle diyorlardı. İnne buyutena avrah. Ya Resulallah, evlerimiz açık.

açıktadır. Korumasız, sahipsiz. وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ Halbuki evleri korumasız değildi. Onlar evlerimiz korumasızdır, biz bir evimize bakıp gelelim diyerek savaş meydanından kaçmak için izin istiyorlardı. اِنْ يُرِيدُونَ اِلَّا فِرَارًا Bunların bu isteği kaçmaktan başka bir şey değildi buyuruyor Cenab-ı Allah. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ اَقْطَارِهَا Onlar Medine'nin her tarafından saldırıya uğrasalardı bile sümme su'ilul fitne sonra kendilerinden bozgunculuk yapmaları fesat çıkarmaları istenseydi le'atevha ve ma telebbesu biha illa yesira evlerini hiç düşünmez hiç vakit kaybetmeden hemen o bozgunculuğa doğru koşarlardı buyuruyor Cenab-ı Allah. Yani bugün savaşmaktan kaçanlar o gün eğer bir fitneye çağrılsa hemen koşarlardı. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْاَدْبَارِ Halbuki bunlar daha önce ayrılıp dönmeyeceklerine dair Allah'a söz vermişlerdi. وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْئُولًا Allah'a verilen sözün yerine getirilmesi gerekir. قُلْ لَنْ يَنْفَعْكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ Onlara şunu söyle. Ölümden veya öldürülmekten kaçsanız bile bu kaçış size bir fayda vermeyecektir. Ve izel la tumetta'un illa qalila. O kaçıp kurtulmanız halinde azıcık bir faydalanmadan başka bir şey elde edemeyeceksiniz. Kul men zellezî ya'simukum minallahi in erade bikum su'a ev erade bikum rahme. Şunu da söyle. Eğer Allah sizin için bir kötülük dilese, Allah'a karşı sizi kim koruyabilecek? Veya hakkınızda bir rahmet murad etse, onu kim engelleyebilecek? وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا Allah'tan başka kendilerine ne bir dost ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. Ayet-i Celileler daha devam ediyor ancak biz, sohbetimizin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam etmek üzere. Allah-u Teala'ya emanet olun.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

Ebu Hureyre'den radiyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana salat ve selam getiren kimse için sıratta bir nur yaratılır. Bu nur sahibi sırattayken cehennem ehlinden olmaz.

0: olmalı.
1: Allah'ım, şüphesiz ben senin bildiğin hayırlardan ister, senin bildiğin şerlerden yine sana sığınırım. Senin bildiğin her türlü günahtan bağışlanmamı talep ederim. Şüphesiz bilen sensin, biz bilmeyiz. Sen gaybları tam anlamıyla bilensin.
0: Allah

Allah'ım, yaşadığım bu zamanda fitnelere düşmekten, cüret ehli kimselerin bana sataşmalarından ve zaafa düşürmelerinden beni koru. Bana merhamet eyle.

Allah'ım, beni zatından gelen himayeyle ömrümün sonuna kadar kurtulmuş olabilmem için bütün yarattıklarının şerrinden metin bir sığınakta muhafaza eyle.

haline. Ona salat okuyanların sayısınca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ona salat okumayanların sayısınca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ona salat okunmasının layık olduğu şekilde salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, okunması vacip olan çok sevaplı salavat gibi salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, okunmasını emrettiğin şekilde salat eyle. Nurunu nurların nurundan, Allah'tan alan ve bu sayede sırrının şuasıyla nice sırların aydınlandığı Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve salat eyle.

0: Allah'ım, senin nurlarının ummanı, sırlarının kaynağı, varlığını ispat eden delillerin lisanı, mülk aleminin direği, huzuruna ulaşmak isteyenlerin imamı, peygamberlerin sonuncusu, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, yüce zatın devam ettikçe devam eden, yüce zatın baki kaldıkça ebedi kalacak olan, seni de onu da razı edecek, okuduğumuz zamanda bizden razı olacağın salatla ona salat eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım!
1: اللهم رب الحل والحرام ورب المعشر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لسيدنا ومولانا محمد منا السلام
0: أي هل وحرمين ربي أي مشعار حرمين ربي أي بيت الحرمين ربي Ey rükün ve makamın Rabbi olan Allah'ım! Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e bizden selam ulaştır.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin seyyidil evveline vel ahirin.
0: Allah'ım! Önceki yaratmışların ve kıyamete kadar yaratılacak olanların efendisi, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin fi kulli vaktin ve hin.
0: Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e her an ve her zaman salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin fil mele'il a'la ila yevmiddin.
0: Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e kıyamete kadar en yüce meleklerin bulunduğu makamda, Mele-i Âlâ'da salat eyle.

0: Allah'ım, yeryüzü ve üzerinde bulunanlar görevlerini tamamlayıp huzurunda toplanıncaya kadar Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle. Zira sen sahip olanların en üstünüsün.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ali seyyidina Muhammedin kema sallayta ala seyyidina İbrahim inneke hamidun mecid.

0: dinledin.
1: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin gibi, Efendimiz Ümmi Nebi Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Ümmi Nebi Muhammed'e de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.
0: Allah

0: باقية بفضلك وإحسانك إلى أبد الأبد أبدا، لا نهاية لأبديته ولا فناء لديموميته.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ezeli ilminin bildiği, kader ilminin gerçekleştiği, iradenin cereyan ettiği, meleklerinin de ona salat ettiği kadar, hem sürekli fazlınla hem de sonsuzluğuna asla son olmayacak ihsanınla, hep ebedi kalacak şekilde salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ilminin kuşattığı, Kur'an-ı Kerim'in zikrettiği, meleklerinin de şehadetleri, şahit oldukları şeylerin sayısınca salat eyle. Onun ashabından razı ol. Ümmetine merhamet eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammedin ve ala cemi'i ashabi seyyidina Muhammed.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun âline ve bütün ashabına salat eyle.

0: oynadı.
1: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Efendimiz İbrahim'e ve onun âline bütün alemde bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin.

Allah'ım, verdiği sözlere senin kadar vefa gösteren yoktur. Sen semaları ve gök gürültülerini yaratmadan önce ezeli olarak birliğinle ilah olarak bilinen asla benzeri olmayansın. Ey celil olan Allah'ım! Seni inkar etmeyip huşu içinde sana secde eden kullarının hatırına, nurla süslü kürsinden yüce ve şerefli arşına kadar her ne varsa onların hatırına, arşının altında bulunanların hatırına, Allah'ım, dileğimi sana arz ediyorum.

beni zatın için sevenlerden, senin tarafından sevilen kullardan, sana yakınlaşmış büyük zatlardan ve sana tutkun aşıklardan eyle. Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Vedud!

0: Allah'ım, ezeli ilminle bildiğin şeyler sayısınca Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma ahsahu kitabuk.
0: Allah'ım, Kur'an-ı Kerim'de zikredilen şeyler sayısınca Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma nefezet bihi kudretuk.
0: Allah'ım, kudretinin nüfuz ettiği şeyler sayısınca Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma khassasathu iradetuk.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e iradenin tahsis ettiği şeyler sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma teveccehe ileyhi emruke ve nehyuk.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e emrettiğin ve yasakladığın şeyler sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma vesi'ahu sem'uk.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e senin duyma kudretinin kavradığı şeyler sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma ahata bihi basaruk.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e senin görme kudretinin kavradığı şeyler sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma zekerehu'z-zâkirûn.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e kendisini hatırlayıp yad edenlerin sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma gafele an zikrihil gafilun.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e kendisini hatırlayıp yad etmekten gafil olanların sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede katril emtar.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e yağan yağmur taneleri sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede evrakil eşcar.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e ağaçların yaprakları sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede devabbil kıfar.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e yaban hayvanları sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede devabbil bihar.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e deniz hayvanları sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede miyahil bihar.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e denizlerdeki sular miktarınca salat eyle.

0: buyuruyor.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e gece karanlığının kendilerini bürüdüğü ve gündüz aydınlığının kuşattığı şeyler sayısınca salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e gece ve gündüz salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adeder rimal.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e kum tanecikleri miktarınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adeden nisai ver rical.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e kadın ve erkek kullarının sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin rıza'a nefsik.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e bizzat senin razı olacağın kadar salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin midade kelimatik.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e senin kelimelerin sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin mil'e semavatike ve erzik.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e yer ve gök dolusunca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin zinete arşik.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e arşının ağırlığı kadar salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede mehlukatik.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e bütün mahlukatın sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin efzale salavatik.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e zatından gelecek olan salavatın en faziletlisiyle salat eyle.
1: Allahümme salli ala nebiyyir rahmeh.
0: Allah'ım, rahmet peygamberine salat eyle.
1: Allahümme salli ala şefi'il ümmeh.
0: Allah'ım, bu ümmetin şefaatçisine salat eyle.
1: Allahümme salli ala kâşifil gumme.
0: Allah'ım, darlığı gideren zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala mucliz zulme.
0: Allah'ım, zulmeti aydınlatan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala mûlin ni'me.
0: Allah'ım, nimeti ulaştıran zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala mutir rahme.
0: Allah'ım, rahmeti getiren zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil havzil mevrud.
0: Allah'ım, Kevser şarabının bulunduğu havuz, Havz-ı Mevrud sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil makamil mahmud.
0: Allah'ım, makamı Mahmud sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil liva'il ma'kud.
0: Allah'ım, kıyamet günü ham sancağı sahibi, livahül makud olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil mekanil meşhud.
0: Allah'ım, Miraç gecesi ulaştığı makam, mekanı meşhud sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel mevsufi bil kerami vel cud.
0: Allah'ım, kerem ve cömertlikle tavsif ettiğin zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men huve fissemâi seyyiduna mahmudun ve fil ardı seyyiduna Muhammed.
0: Allah'ım, semada Mahmud ve yeryüzünde Muhammed adıyla anılan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibişşamme.
0: Allah'ım, nübüvvet mührü sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil alame.
0: Allah'ım, doğumunda ve doğumundan sonra zuhur eden çeşitli

0: çeşitli alametler sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel mevsufi bil kerame.
0: Allah'ım, her türlü ikramla sıfatlanmış olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel mehsusi biz zaame.
0: Allah'ım, öncekilerin ve sonra gelenlerin efendisi, seyyidi olma özelliği kazanan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men kânet zilluhul gamâme.
0: Allah'ım, bulutun kendisini gölgelediği zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men kâne yara men halfahu kemâ yara men emâme.
0: Allah'ım, arkasındakini tıpkı önündeki olan kimseyi gördüğü gibi gören zata salat eyle.
1: Allahümme salli aleşşefi'il müşeffa'i yevmel kıyâme.
0: Allah'ım, kıyamet günü şefaat talebi kabul edilen ve şefaat eden zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibiz zara'a.
0: Allah'ım, tevazu sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibiz şefa'a.
0: Allah'ım, şefaat sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil vesile.
0: Allah'ım, en yüce cennetlerin en yüce makamı olan vesile sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil fazile.
0: Allah'ım, fazilet sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibi dereceti'r rafi'a.
0: Allah'ım, cennetteki derecelerin hepsinden en yüce olan, en yüksek derece sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibi'l hirave.
0: Allah'ım, sünnet olarak taşıdığı baston sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibi'n na'leyn.
0: Allah'ım, İncil'de zikredilmiş sıfatı olarak ayaklarına nalın giyen zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil hucce.
0: Allah'ım, peygamberliğine işaret eden delil, hüccet sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil burhan.
0: Allah'ım, peygamberliğini açıkça gösteren ve ispat eden burhan sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibis sultan.
0: Allah'ım, herkese hükmünü geçiren, hükümranlık sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibit tac.
0: Allah'ım, Miraç'ta başına giydirilen nurdan taç sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil mi'raj.
0: Allah'ım, miraca çıkma şerefine sahip olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil kadib.
0: Allah'ım, kılıç sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala rakibin necib.
0: Allah'ım, Necib adındaki deveye binen zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala rakibil burak.
0: Allah'ım, Miraç gecesi burağa binen zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala muhtariqis seb'it tibaq.
0: Allah'ım, yedi kat semayı yarıp geçen zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala şefi'i fi cemi'il enam.
0: Allah'ım, bütün insanlara şefaat eden zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men sebbaha fi keffihit ta'am.
0: Allah'ım, elinde yiyeceğin tesbih ettiği zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men beka ileyhil ciz'u ve hanne li firâqih.
0: Allah'ım, kendisinden ayrıldığında hurma kütüğünün inleyip ağladığı zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men tevessele bihi tayrul felâh.
0: Allah'ım, sahra kuşlarını

0: kendisiyle sana sığındığı zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men sebbahat fi keffihil hasa.
0: Allah'ım, elinde küçük çakıl taşlarının tesbih ettiği zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men teşeffa'a ileyhi zabyu bi efsahi kelam.
0: Allah'ım, huzuruna geyin gelip kendisinden en fasih ifadeyle şefaat talebinde bulunduğu zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men kellemehu zabbu fi meclisihi ma'a ashabihil a'lam.
0: Allah'ım, her biri büyük mürşid olan ashabıyla mecliste sohbet ederken kelerin, bir cins hayvanın kendisiyle konuştuğu zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel beşirin nezir.
0: Allah'ım, insanları cennetle sevindiren ama cehennemle de korkutan zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel siracil munir.
0: Allah'ım, aydınlatıcı kandil gibi nur saçan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men şeka ileyhil ba'ir.
0: Allah'ım, devenin kendisine halinden şikayet ettiği zata salat eyle.

0: Allah'ım, parmaklarının arasından tatlı su akan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala tahiril mutahhar.
0: Allah'ım, maddi ve manevi pisliklerden temizlenmiş olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala nuril enver.
0: Allah'ım, nurların nuru olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men şakka lehul kamer.
0: Allah'ım, ayın kendisi için ikiye ayrıldığı zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala tayyibil mutayyib.
0: Allah'ım, maddeten ve manen tertemiz olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala resulil mukarrab.
0: Allah'ım, en üstün makamda sana en yakın olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel fecris sati'.
0: Allah'ım, şirkin ve küfrün karanlığını yok edip, aleme iman nurunu yayarak tam yerini ağırtan zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel necmis sakib.
0: Allah'ım, karanlığı delen yıldız misali o zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel urvetil vuska.
0: Allah'ım, tutunulacak sapasağlam biricik zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala neziri ehlil ard.
0: Allah'ım, dünya ehlini cehennemle korkutan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala şefi'i yevmel ard.
0: Allah'ım, kıyamet gününün şefaatçisi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala s-saqilin nasi minel havz.
0: Allah'ım, insanlara Kevser havuzundan içilecek olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibi livail hamd.
0: Allah'ım, livayül ham sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel müşemmir an sa'idil cid.
0: Allah'ım, insanları hak yola irşad ederken bütün varlığıyla İslam dinini tebliğe yönelen zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel müstamili fi merdatike gayetel cuhd.
0: Allah'ım, razı olduğun hususta tam manasıyla gayret eden zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel nebiyyil hatem.
0: Allah'ım, son Nebi'ye salat eyle.

0: Allah'ım son Resul'e salat eyle.
1: Allahümme salli alel Mustafa'l kaim.
0: Allah'ım hakkı ayakta tutan Mustafa'ya salat eyle.
1: Allahümme salli ala Resulike Ebil Kasim.
0: Allah'ım Resul'ün Ebul Kasım'a salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil ayat.
0: Allah'ım ayetler, mucizeler sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibid dilalat.
0: Allah'ım bütün insanlara emir ve yasakları açıklayarak dost doğru yolu gösteren deliller sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil işaret.
0: Allah'ım anlattıklarının dışında nice ilahi sırlar ve işaretlere sahip olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil keramet.
0: Allah'ım peygamberliğinden önce kendisinden meydana gelen ve adına irhasat denilen harikuladelikler anlamındaki kerametler sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil alamet.
0: Allah'ım alametler sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil beyinat.
0: Allah'ım peygamberliğine delalet eden açık ayetler ve burhanlar sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil mucizat.
0: Allah'ım mucizeler sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil havariqil adat.
0: Allah'ım harikulade işlerin sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men sellemet aleyhil ahcar.
0: Allah'ım taşların kendisine selam verdiği zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men secedet beyne yedeyhil eşcar.
0: Allah'ım huzurunda ağaçların secde ettiği zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men tefettakat min nurihil ezhar.
0: Allah'ım nurundan çiçeklerin açıldığı zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men tabet bi bereketihis simar.
0: Allah'ım bereketiyle mahsullerin tatlandığı zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men ihdarrat min bekiyyeti vadu'ihil eşcar.
0: Allah'ım aldığı abdest suyunun arttığıyla ağaçların yeşerdiği zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men fâdat min nurihi cemî'ul envâr.
0: Allah'ım nurundan bütün nurların yayılıp dağıldığı zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men bis salati aleyhi tuhattul evzâr.
0: Allah'ım kendisine okunan salavat sayesinde günahların silindiği zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men bis salati aleyhi tunalu menazilul ebrar.
0: Allah'ım kendisine okunan salavatla ebrar makamındaki kulların makamına erişilen zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men bis salati aleyhi yurhamul kibar vassigar.
0: Allah'ım kendisine okunan salavatla büyüklerin ve küçüklerin rahmete nail oldukları zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men bis salati aleyhi netene'amu fi hâzihiddâri ve fi tilkeddâr.
0: Allah'ım kendisine okunan salavatla hem bu dünyada hem de ahirette nimetlere erişilen zata salat eyle.

0: aziz ve gaffar olan Allah'ın rahmetine erişilen zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel mensuril müeyyed.
0: Allah'ım, düşmanlarının kalbine korku salmakla güçlendirilmiş ve yardım olunmuş olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel muhtaril mümecced.
0: Allah'ım, seçilmiş, azamet ve şeref sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammed.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala men kâne izâ meşâ fil berril akferi teallakatil vuhuşu bi eziyâlih.
0: Allah'ım, boş sahralarda yürüdüğünde vahşi hayvanların bile onun eteğine yapıştığı zata salat eyle.

0: Allah'ım ona, âline ve ashabına tam manasıyla salat ve selam eyle. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
1: Elhamdülillahi ala hilmihi ba'da ilmihi ve ala afmihi ba'da kudretih.
0: Günahlar da dahil olmak üzere her şeyi bilmesine rağmen engin merhametinden dolayı Allah'a hamd olsun. Aynı şekilde günahkarları helak etmekte dahil olmak üzere her şeye kadir olmasına rağmen affeden Allah'a hamd olsun.

Allah'ım, şüphesiz ben fakirlikten, zatından başka birine zelil olmaktan, senden başkasından korkmaktan, yalan söylemekten, bütün günah çeşitlerini işlemekten ve senin affına aldanıp gururlanarak günaha dalmaktan, düşmanların şamatasından, dermansız dertlerden, ümidin boşa gitmesinden, nimeti kaybetmekten, belanın ansızın gelmesinden sana sığınırım.

Allah'ım, Habibin, Efendimiz Muhammed'i layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ona salat ve selam eyle.

Allah'ım, dostun Efendimiz İbrahim'i layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ona salat ve selam eyle.

0: مجيد عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.
1: Allah'ım, mahlukatının ve kelimelerinin sayısı, arşının ağırlığı ve tamamen hoşnutluğunla, bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat, merhamet ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede men salli aleyh.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat okuyanların sayısınca ona salat eyle.
0: Allah

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat okumayanların sayısınca ona salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adedema salli aleyh.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e okunan salat sayısınca ona salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adafema salli aleyh.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e okunan salavatın katlarınca ona salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin kema huve ehluh.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e layık olduğu şekilde ona salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin kema tuhibbu ve terdâleh.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e layık gördüğün, sevip razı olduğun şekilde ona salat eyle.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana salat ve selam getiren kimse için sıratta bir nur yaratılır. Bu nur sahibi sırattayken cehennem ehlinden olmaz.''

Sokak Lambası Ömercan Coşkun. İki binanın arasında uzun karanlık bir koridoru andıran sokağı sadece idareten bağlanmış 60 voltluk bir lamba aydınlatıyordu. Kimse girmezdi bu sokağa. Girmeye yeltenen de artık aydınlatmaya mecali kalmamış lambanın dışında bir ışık kaynağı göremeyince vazgeçiyordu. Sokağın girişinde kaldırıma serdiği kartonların üzerinde yatan adam da sokağa girmemenin bir başka sebebiydi. Gecenin ilerleyen saatlerinde betonun soğuğunu vücudunda iyice hissetmeye başlamıştı. Soğuk dayanılmaz olunca kalktı. Altındaki kartonları ikiye katladı, tekrar uzandı. Şimdi dönecek yeri de kalmamıştı. Sırt üstü yatmış, üstünde yanan ampulün titrek ışığına bakıyordu. Soğuğun derisine verdiği sızıdan kurtulmak için kendini bir hayalin ortasına bırakmaya karar verdi. Lambanın üstüne bir tavan yerleştirdi. İşlemesiz, alelade beyaz bir tavan. Etrafına duvarlar örtü, bir soba yaktı köşeye, iki kanepe. Isındı. Yüzüne yayılan tebessümü hissediyordu ve sokağın ortasında kurduğu hayalle gülümseyen biri olarak garip göründüğünü düşündü. Çünkü etrafta gördüğü herhangi biri ona bakınca deli diyecekti. Deliler olur olmaz zamanda gülebilir. Bunda bir gariplik yok. Ama bu adam deli değildi. Aslında kendisine sorsak, deliyim ben ya da ne delisi kardeşim diyebilirdi. Bunu sormak da diğer insanlara göre delilikti. Zihnine dolan davetsiz düşünceleri def edip kurduğu hayale geri döndü. Sobada yanan odunların çıtırtıları gelmeye başlamıştı kulağına. Odaya yerleştirdiği kanepelerin sobaya yakın olanına uzandı. Sırtının ağrıları azalmaya başladı. Karnından gelen sesleri duydu, fırına atılmış bir tepsi yemeğin kokusunu yaydı odaya. Bunu düşünmek bile karnındaki gürültüyü susturmaya yetti. Belki üstüne bir demlik çay, belki mi? Kesinlikle bir demlik olmalı sobanın üstünde. Hatta demlik sobanın üstünde ısınırken ıslığını çalmaya başlamalı bir an önce. Odanın her şeyi tamamdı. Gülümsemesini engelleyemiyordu. Hayalinin ortasında bir ağırlık çöktü üstüne. Sanki soba odayı haddinden fazla ısıtmıştı. Rehavet tüm bedenini sardı. Odanın kapısı açıldı, içeri 18 yaşlarında bir genç girdi. Kanepede yatan adamın yanında durdu. ''Nasılsın baba?'' Yüzündeki gülümseme bir anda kayboldu. Doğruldu, kanepeye oturdu. Karşısında duran gence dikkatle baktı. Ne kadar da benziyordu gençliğine. Yıllar sonra bir hayalin ortasında oğlunu karşısında görmek mutlu edemedi onu. Utandı. Kendi kurduğu hayalin içinden kaçmaya çalıştı. Ayağa kalkmayı denedi. Kanepe kadar ağır bir yükün altında kalmış gibi hareketsizdi. Tek tek yerleştirdiği eşyaları yok etmeye çalıştı. Zihnini kontrol edemedi. Lambayı söndürmeye çalıştı. Bunu yapamayacağını anlayınca zaten zorla yanan lambanın kendiliğinden sönmesi için dua etti. Gözleri açık olduğu halde gözlerini açmaya çalıştı. Bu garip halden çıkmak için her şeyi denedi. Fakat kurduğu hayalin parmaklıkları arasında sıkışmıştı. Oğlu gözlerinin içine bakıyor, sorduğu soruya cevap bekliyordu. İyiyim, oğlum. Adam, oğlunun karşısında olmanın verdiği duygu karmaşasının içinde konuşmaya bocalıyordu. Kalbinin atışı hızlanmıştı, terliyordu. Doğru kelimeleri bulmakta zorlanıyor, kesik kesik konuşuyordu. Çok yaşlanmışsın, saçların, yüzündeki kırışıklıklar. Zaman, kimseyi aynı bırakmıyor. Yaşlandık, hatta eskidik, yıllar içinde. Sen de bunca yıl sonra çok değişmişsin. Değiştim. Birbirimizden habersiz ne nefesler harcamışız. Annemde son kalan fotoğrafını görmesem seni tanıyamazdım. Son fotoğraf? Geri kalan tüm fotoğraflarını yırtıp atmış. Bir tanesine kıyamamış, saklıyor. Adam bir anda kalbinde çok öncelerden tattığı bir sıcaklık hissetti. Karısının yüzü gözlerinin önüne geldi. Bunca yıl sonra hatırına getirmeye çalıştığı yüz gencecikti. Sanki karısı hiç yaşlanmamış, zamana yenilmemişti. Ama bu yüzün adamı utandıran, pişman eden bir yanı vardı. Genç, fakat her zaman gözleri nemli bir kadın hatırlıyordu. Aynı evde yaşadıkları süre boyunca hiç gülmemiş bir kadın görüyordu her seferinde. Tüm güzelliğine rağmen gözlerinin içine baktığında kendisinden daha yaşlı,

birini görüyordu ve bu halin tek sorumlusuydu. Kelimeler yüreğindeki sıcaklıkla birlikte boğazına düğümlenmeye başladı. Diğer yandan bir merak duygusu içini kemiriyordu. Sormak istiyordu. Bir insanı yalnız bırakıp gitmek, öldürmekle eştir ve her katil olay mahalline er geç döner. Adam ardına bakmadan terk ettiği evine verdiği hasarı öğrenmeyi hiç düşünmemişti. Şimdi ise kendine bakıyordu. Bir hayalin peşinde koşmuş, tüm hayatını heba etmişti. Heba ettiği hayatın sonucu olarak sıcacık bir yuva yerine kimsenin uğramadığı bir sokakta kalıyordu. Bu da yetmezmiş gibi iki hayatı daha mahvetmişti. Kendisine üzülmüyordu artık. Kalbinin odacıklarına sığmayan, ona devamlı acı veren bu iki hayatın pişmanlığına dayanamıyordu. "Annen, nasıl? Neden soruyorsun?" "Merak, sadece merak. Gerçekten merak etseydin, dönerdin. Gençtim, o zamanlar, sorumluluk, bana ağır geldi. Gitmek de bir karardır. İnsan anlamıyor. İlk başta yanlış bir karar olduğunu anladım. Ama geç oldu biraz. Sonra gurur. Bırakmadı peşimi. Dönemedim. Dönmeni değil, gelmeni bekledi annem. Eğer gelseydin mutluluktan gittiğini unutacaktı. Sanki hiç gitmemişsin gibi sana günün nasıl geçti, yoruldun mu diye soracaktı. Yanılıyorsun. Ben çok kırdım onu. Bunca yıl sonra kabul etmez. Baba, gel benimle. Adam oğlunun arkasından yürümeye başladı. Odadan çıktılar, koridorun diğer ucundaki odanın kapısına kadar yürüdüler. Oğlu kapıyı açtı, pencerenin kenarında yola bakan yaşlı bir kadın oturuyordu. Kapının açılma sesine rağmen kadın dönüp kimin geldiğine bakmadı. Sadece yola bakıyordu. Gözleri hareketsiz, kolları başını tutmaktan yorgun düşmüştü. Fakat inatla aynı noktaya bakıyordu. Oğlu babasına döndü, uzun uzun anlatacak bir şey kalmamıştı. "Hala bekliyor, fazla vakti kalmadı. Daha ne kadar bekleteceksin?" Adam birden sıçradı, hala aynı lambanın altındaydı. Etrafına bakındı anlamsızca. Yaşadığı bu hale mantıklı bir sebep arıyordu, bulamadı. Aklında hep aynı cümle yankılanıyordu. "Daha ne kadar bekleteceksin?" "Yarın," dedi kendi kendine. Nefesini kontrol etmeye, küt küt atan kalbini teskin etmeye çalışırken. "Yarın geliyorum," dedi. Bunu söylerken mutlu hissetti kendini. Zafer kazanmış, hayatının kör düğümünü çözmüş gibiydi. Hava gittikçe soğuyordu. Etrafa saçılmış gazete kağıtlarını topladı. Kartonun üzerine yattı, tek tek gazete kağıtlarını örttü üstüne. En sonuncusunu başına kapattı. "Yarın," dedi tekrar, kendine söz verir gibi. Lambanın cılız ışığı titredi. Adam ışığın titrediği noktaya dikti gözlerini. Bir haber ilişti gözüne. Haberde 18 yaşlarında bir genç ve annesinin sobadan zehirlenerek hayatlarını kaybettiği yazıyordu. Lambanın ışığı son kez titredi. Sonra söndü.

0: Senin hikayen. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
2: Er meydanı.

0: Yusuf Koç.
1: Buna er meydanı derler.
0: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Babamın oğlu mudur ki neden kayırayım? Güreşiniz neredeyse 3. saati dolduracak. Bu kadar zamanda yenişemediğinize göre elbette sizi beraber ayıracağım. 3 saate ne çıkar? 5 saatte güreşirdik. Güreşte bir pehlivan rakibini bu kadar zamanda yenecektir diye bir kanun mu var? Bunca insan da işini gücünü bırakarak sizi seyredecek, öyle mi? Onları tutan mı var? Ortalıkta neredeyse kararacak. Güneş batmak üzere. Gece de güreşirdik. Çocuk olma Hasan Pehlivan. Herhalde onu yenmek değil de ezmek istersin ama... Bize düşen iş de buna göz yummak değildir. Hakem heyetinin kararıyla bu güreş burada bitmiştir. Nasıl olsa güreşinizi bir başka vakte yapabilirsiniz, ayırabilirsiniz de. Ben bir daha onu nerede bulabilirim ki? Orasını bilemem. Kaçar gider. Bir şeye yanmam da onu şurada burada ben vidinli Hasan Pehlivan'la berabere kaldım diye dolaşıp caka satmasına dayanamam. O zamana kadar sen de sabret. Pamukçuluğu hemen devreye girdi. Seninle nerede istersen orada tutmaya hazırım Hasan Pehlivan. Beni yenmesine yenersin ama senden kaçmış olmayı kabul etmem. Hasan Pehlivan ona bir şey söyleyecek oldu. Sonra birden bundan da vazgeçerek yürüdü gitti. O uzaklaşırken Cazgır güreşin resmi sonucunu ilan ediyordu.
1: Vidinli Hasan Pehlivan'la Pamukçulu Osman Pehlivan yenişemediklerinden ve kendilerine verilen son mühlet içinde de birbirlerine bir şey yapamadıklarından güreşleri berabere ayırmıştır. Baş ödülü beraberce paylaşacaklardır. Güreşler bitmiştir.
0: Bu sonuç sadece Pamukçulu Osman Pehlivan için bir başarı sayıldığı için Edirneliler sadece onu alkışladılar.
1: Yaşa Pamukçulu!
2: Yaşa Osman Pehlivan! Aşk olsun!
3: Aferin Osman Pehlivan!
0: Pamukçulu da kendisini alkışlayan taraftarla selam vererek oradan ayrılmaya ve soyunduğu yere gitmeye karar veriyordu ki Cazgır kendisine... Beni dinleyerek Hasan Pehlivan'a pes etseydin daha iyi yapardın.
4: Neden usta?
0: Böyle yapmamakla onun düşmanlığını kazandın. Hasan Pehlivan pek sert ve insafsız bir pehlivandır. Seni bir yerde kıstırmasından ve senden çok ağır bir şekilde intikam almasından korkuyorum.
4: Ne var bunda?
0: Nihayet yenecek değil mi? Varsın yensin. Hayır, bu kadar değil.
4: Ya ne yapar?
0: Ezer seni. Ezer, anladın mı şimdi?
4: Pek sanmıyorum.
0: Ezer. Ne kadar zamandan beri başa soyunuyorsun? Hı?
4: İlk defa bu yıl başladım.
0: En tehlikeli devrindir. Birkaç yıl başta pişmedikçe her zaman tehlikedesin. Bunu bil ve hiç unutma.
5: Pamukçulu soyunduğu yere geldiği vakit koca Ahmet Pehlivan kendisini büyük bir sevinç içinde karşıladı.
6: Aferin sana Osman, çok güzel güreştin.
5: Sağdan soldan da tebrikler yağıyordu.
0: Aşk olsun Osman Pehlivan, iyi dayandın ha.
3: Hasan Pehlivan'ı deli ettin.

0: nefesliymişsin.
1: Aferin be pamukçulu. Yaman pehlivan mısın?
2: Pamukçulu yere oturmuştu. Koca Ahmet pehlivan merakları etrafından savdıktan sonra yüzünü yıkaması, ağzını çalkalaması için ona biraz su verdi. Sonra vücudunu silmeye koyuldu. Pamukçulu her şeye rağmen iyiden iyiye yorulmuş bulunuyordu. Vidinli Hasan pehlivanla yapmış olduğu güreş kendisini iyice yormuştu. Şöyle yarım yamalak silindikten sonra giyindi. Cazgır ödülün yarısını getirip kendisine vermişti. Bir arabaya atlayarak Ahmet pehlivanla birlikte bir hamama gidip güzelce yıkandılar. Bu gibi işlerde usta olan bir dellak vücudunu güzelce ovdu. Ancak bundan sonra kendisine gelebildi.

0: hamamdan çıktıktan sonra vakit iyi de iyiye kararmıştı. Bir yerde hafif bir yemek yedikten sonra kaldıkları hana indiler. Yatmadan önce koca Ahmet pehlivan, "Vidinliği nasıl buldun?"
1: "Çok zorlu bir pehlivan, nefesi de kuvvetli."
0: "İyi dayandı."
1: "Beni herhalde yenebilecekti ama güreşini uyduramadı."
0: "Sana kıymet vermedi, mesele burada. Güreş uzayınca ve sen umduğundan çok daha sert çıkınca iş çıkmaza girdi, sinirlendi. Sinirlenince de bu senin işine yaradı. Derken bu sefer seni yenmeye değil de ezmeye kalkıştı. Bunu da beceremedi. Her neyse, ona karşı koyabilmen, onunla beraberce kalabilmen senin için büyük bir başarıdır. Öyle anlıyorum ki namın çabuk yayılacak. Güreşten sonra Cazgır'la bir şeyler konuştunuz. Ne dedi sana?
1: Daha önce güreşimizi ilk defa durdurduğu vakit bana, Hasan Pehlivan'a pes etmem öğüdünü vermişti. Ben de bunu kabul etmemiştim. Güreşten sonra bunu kabul etmemekle iyi yapmadığımı söyledi. Pes etmeliymişim yani.
0: Kim bilir, belki de haklıydı.
1: Neden?
0: Vidinli Hasan pehlivan çok belalı ve inatçı bir pehlivan. Eğer seni bir yerde kıstıracak olursa belki de bu sefer ezmeye kalkışır.
1: Cazgır da bana aynı şeyleri söyledi.
0: Haklı. Herhalde olur olmaz yerlerde onunla karşılaşmaktan çekinmelisin ha. Hasan pehlivan insafsızın biridir. Unutma bunu.
2: Güzel bir uyku çektiler. Pamukçulu Osman pehlivan uyandığı zaman bütün yorgunluklardan sıyrılmış bulunduğunu sevinçle gördü. Ahmet pehlivan o gün Edirne'ye dönecekti. Oradan da Kırkpınar'a gitmek niyetindeydi. Pamukçulu Osman pehlivan ise Burgaz'da bir iki gün kalmaya karar vermişti. Bunun da sebebi Hasan pehlivanın söylemiş bulunduğu bir söz.
0: Ona sen durmaz kaçarsın demişti. Eğer koca Ahmet pehlivanla beraber Edirne'ye gitseydi, bunu öğrendiği anda kaçıp gitmiş bulunduğunu ortaya sürebilirdi. Orada birkaç gün daha kalmak istemiş olmasının sebebi işte buydu. Kaçmamış olduğunu herkese göstermek için de ertesi günü koca Ahmet pehlivanı yolcu ettikten sonra kendisi Rıhtım'daki pehlivan kahvesine gitti. Onu görür görmez hemen sağda ve soldakiler kendisiyle ilgilendiler.
3: Hoş geldin Osman pehlivan.
4: Şöyle buyur.
5: Hayır hayır, şöyle yanımıza gel.
4: Oraya değil, bizim yanımıza gelecek.
2: Pamukçulu etrafı gösterdi.

0: gözden geçirdikten sonra nihayet kendisine uygun bir yer seçti. Selamlar vererek Cazgır'ın yanına oturdu. Kendisini çağıranlardan biri de oydu. Ona saygısını göstermesi gerekiyordu. Cazgır'ın yanında daha da bir iki kişi vardı. Cazgır onu hemen sorguya çekmeye başladı.
1: Nasılsın pehlivan?
0: Çok teşekkür ederim. Çok şükür.
1: İyice dinlenmişe benzersin.
0: Erkenden yattık. Bol bol uyuduk. Dinlendik tabii.
1: Ahmet pehlivan nerede?
0: O Edirne'ye gitti.
1: Sen neden gitmedin?
0: Ben de gideceğim ama bir iki gün burada kalacağım.
1: Hasan pehlivan az önce buradaydı. Senin Burgaz'da kalmamış olduğunu söyledi.
0: Zaten ben de burada bunun için kaldım ya.
1: Ne demek istersin?
0: Arkamdan böyle konuşacağını tahmin etmiştim. Onu yanıltmak için burada kaldım.
1: Bak hele, neler bilirmişsin sen?
0: Bunu bilmeyecek ne var usta? Sen de orada değil miydin? Benim için kaçar gider dememiş miydin? Yoksa ben de Edirne'ye gidecektim. Ahmet pehlivanla birlikte 40 günlere hazırlanacaktık. 2-3 gün sonra gideceğim. Orada oturanlardan biri hemen sohbete atıldı. Hasan pehlivan seni nasıl yenmemiş, şaştın bu işe. Hoş, yalnız ben değil herkes şaştı ya. O da başka.
1: Rastlantı. Olur böyle şeyler.
0: Onunla bir daha tutmaya var mısın? Pehlivan adamın işi ne? Elbette güreş arar. Bir yerde karşılaşırsak neden tutmayalım? Gözü pek delikanlıymışsın. Ama ben senin yerinde olsam yine de onunla tutmaya heves etmezdim.
2: Neden?
0: İyi, kuvvetli ve nefesli bir pehlivansın. İyi bir ustadan ders görmüş olduğunu da tahmin edebiliyorum ancak daha pek genç sayılırsın böyle pehlivanlarla güreşebilmek için. Hiç olmazsa daha bir 10-15 okka olmalısın. Bunlar gibi ağır pehlivanlarla güreşecek kadar tecrübe sahibi de olmalısın. Hı?
2: Onlarla güreşe güreşe öğreniyoruz bu işi.
1: Ben de söyledim. Hasan pehlivana pes et dedim. Razı olmadı. Pes etseydi onun için çok iyi olurdu. Şimdi Hasan pehlivanın düşmanlığını kazandı. Bu onun için iyi bir şey olmadı.
0: Tam bu sırada kahveye Filibeli İdris pehlivan girmesin mi?

0: Pamukçulu Osman Pehlivan'ı görünce selam vererek...
1: Ben de seni arıyordum Osman Pehlivan. Senin için gitti dediler. Kaldığın hanı buldum, giden Koca Ahmet'miş. Sonra da... işte gördüğün gibi...
0: Bir iskemle çekti, yanlarına oturdu. Herkesin gözü onların üzerindeydi. Yine kahvedekilerle sırayla selamlaşmalar oldu. Bu fasıldan sonra İdris Pehlivan...
1: Dün beni fena kandırıp yendin ha?
2: Farkındayım usta. Benimle hiç ilgilenmiyordun. Gözlerin hep öbür güreşteydi.
1: Doğru. Sen de fırsatı kaçırmadın. Bir yolunu bularak beni gafil avlayıp avladın ve yendin ha?
2: Hata mı işledik?
1: Hayır. Bunu söylemek istemiyorum. Beni yenmekte yerden göğe kadar haklısın ama bir şey var.
2: Nedir?
1: Sana kıymet vermememinin cezasını çektim. Çekiyorum da. Her neyse. Bunu söylemek istemiyorum. Ben seni nasıl olsa kolayca yeneceğimi sanıyordum. Kendime rakip olarak sadece Vidinli Hasan Pehlivan'ı görüyordum. Onun nasıl olduğunu anlamak için hep ona bakıyordum. Bana çok iyi hazırlanmış oldum.

0: olduğunu söylemişlerdi. Halbuki sonradan seninle yaptığım güreşte ne halde olduğunu gördüm. Hiç de iyi değilmiş. Onun bu kötü güreşini hiç görmemiştim.
1: Olabilir.
0: Her neyse. Şimdi senden bir güreş istiyorum. Seni aramamın sebebi de budur.
1: Kısmet olursa.
0: Elbet bir yerde yine karşılaşırız usta. Ben bu işi kısmete bırakmak niyetinde değilim. Burada benim ve bütün pehlivan meraklılarının çok iyi tanıdıkları bir Hüseyin Ağa vardır. Onun yanında misafir kalıyorum. Sağ olsun, beni de sever. Hali vakti yerinde eli açık, pehlivan babası bir kişidir. O da benim güreşimden bir şey anlamamış. Ortaya 5 altın koyuyor. Güreşi kazanırsan 5 altın alacaksın. Tamam, parası da 2 altın. Hı? İstediğin gün seninle güreş atacağız. Tabii çekinmezsen. Hüseyin Ağa buna razı olacağına pek inanmıyordu ama ben inandım. Erkek pehlivansın. Böylece durup dururken ortaya yeni bir güreş çıkmıştı. Kahvedekiler hemen bir kat daha ilgilenmişlerdi. Pamukçulu nasıl bir cevap vermesi gerektiğini düşünüp dururken Cazgır devreye girdi. Kurnazsın İdris Pehlivan. Osman Pehlivan tam 3 saat güreşti Hasan'la. Kendine gelebilmesi için günler lazım. Olsun, beklerim. 3 gün, 5 gün, 1 hafta. Hatta 2 hafta. Edirne'ye güreş için gitmeyecek mi? Burada güreşir. 5 altın az mı? İddialı bir güreş olacak bu. Parsaya da çıkarız güreşten önce. 5 altın da böyle toplarız.
2: Belki verilmiş sözü vardır.
3: Cazgır böyle konuşarak Pamukçulu'ya işin içinden sıyrılmak fırsatını vermek istiyordu. Fakat Osman Pehlivan kararını vermişti.
1: Peki, madem ki o kadar istiyorsun, buraya kadar da zahmet etmişsin, olur. Bugün cuma değil mi? Salı günü tutarız.

0: Onun İdris Pehlivan'ın teklifini kabul etmesi herkesi şaşırtmış bulunuyordu. Bunu hiç kimse ummamıştı. Bu işe Cazgır da fena içerlemişti. O acıdığı için bu genci kurtarmak istiyordu. O ise göz göre göre kendisini yeni bir maceraya atıyordu. Olacak şey değildi canım. Her neyse, kendi düşen ağlamazmış. Evet saygıdeğer dinleyenler, bakalım bundan sonraki bölümümüzde İdris Pehlivan'la Pamukçulu Osman Pehlivan ne yapacak? İdris Pehlivan Pamukçulu'dan intikamını alabilecek mi?
1: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
2: Er Meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna Er Meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.
2: Kalp ve dil.

Dilim seni dilim dilim dileyim. Başıma ne gelirse senden bileyim. Diyen haklıdır. Çünkü insanı vezir yapan da, rezil eden de dilidir. Yevmi mahşerde senden kalbi selim isterler diyenler haklıdır. Çünkü kalp Allah'ın evidir ve onun evini pak tutmak her kulun vazifesidir. O paklık ruh inceliği, mana derinliğidir. Bu sebepten kalbi ve dili pak olanın alnı da aktır. Kalbi ve dili kara olanın yüzü de karadır, kara çıkacaktır. Bu durumun tespiti için Hazreti Lokman'ın şu hikayesi çok güzel bir örnektir. Hazreti Lokman, Lokman Hekim, yanında yardımcısıyla ava çıkmıştı. Avdan dönerken bir kabile reisi Lokman Hekim'e bir gece misafir kalması için ısrar etti. Lokman Hazretleri de kabul ederek o gece misafir kaldı. Kabile reisi Hazreti Lokman için bir koyun kestirdi. Hazreti Lokman çömezine, "Kesilen hayvanın en temiz iki azasını kes bana getir," dedi. Çömezi de gidip koyunun kalbini ve dilini kesti getirdi. Hazreti Lokman, "Aferin, bildin," dedi. İkinci gün başka bir kabile reisi Hazreti Lokman'a bir gecede kendisinde misafir kalması ve evini şereflendirmesi için ısrar edince Lokman Hazretleri onu da kırmayıp bir gecede onun evinde kaldı. Orada da ziyafet olarak bir koyun kestiler. Hazreti Lokman gene çömezine döndü. Bu sefer "Hayvanın bana en pis yerinden ikisini kes getir," dedi. Yardımcısı yine hayvanın dilini ve kalbini kesip önüne koydu. Lokman Hazretleri çömezine, "Aferin, bunu da bildin. Hakikaten insanın ve hayvanın en pis ve temiz yeri kalbi ve lisanıdır," buyurdu. Kalpte ne varsa dile o gelir. Dilde ne varsa hale o yansır. Hal ne ise kişi de odur. Çünkü hal ruhun tercümanıdır. Bu sebepten kişi haline dikkat eder ki lisanı kalbinin olsun ve kalbi de kalbi selim olanlardan olabilsin. Lisan halin lisanıdır. Kalp ruhun incisidir. Kalbi ve lisanı bir olan aşktır. Aşkla olan da aşktandır.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.
3: Mekke, Beytullah'ın bulunduğu mukaddes bir şehirdir. Bu şehrin Kur'an-ı Kerim'de Bekke, Ümmül Kur'a ve Beledül Emin gibi isimlerle geçmektedir. Mekke şehri, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin büyük dedelerinden Kusay tarafından, Kabe'nin inşasından çok sonra kurulmuştur. Allah'a ibadet için yapılmış olan Kabe, bir müddet tevhid inancının unutulmasıyla putlarla doldurulmuş, Mekke putperestliğin merkezi haline gelmiştir.
4: Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen milyonlarca Müslümanın Rabbimizin emri olan mübarek hac vazifesini yerine getirdiği mübarek şehir Mekke şehri, Bekke adı verilen vadi üzerine kurulmuş, Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed 571 yılında burada dünyaya gelmiştir. Mekke 630 yılında Müslümanlar tarafından fethedilmiş, veda hutbesi 630 yılında burada okunmuştur. Şehir 1517-1917 yılları arasında da Osmanlı yönetiminde kalmıştır.
3: Mekke, Arap Yarımadası'nın Hicaz bölgesinde Kızıldeniz kıyısındaki Cidde Limanı'nın 100 kilometre doğusunda olup, güneyinde aynı uzaklıkta sayfiye yeri olan Taif şehri bulunmaktadır. Medine'ye olan uzaklığı ise yaklaşık olarak 400 kilometredir. Kabe ve onu çevreleyen Mescid-i Haram, şehrin ortasında bulunur. Hemen yanında Safa ve Merve tepeleri bulunmaktadır. Mekke'nin havası bilhassa yaz aylarında oldukça sıcaktır. Kış aylarında ise latif bir havası vardır. Her tarafı taş kayalarla çevrili olan Mekke'de tek su kaynağı Zemzem'dir.
4: Arap Yarımadası'nın batısında Hicaz bölgesinde bulunan Mekke, yüzyıllardır hem ticaret hem de din açısından merkezi bir hüviyete sahiptir. Araplar genellikle göçebe olmalarına rağmen Mekke, Medine, Yemen gibi beldeler şehir yaşayışına büyük ölçüde adapte olmuştu. İslam'ın Hazreti Muhammed'e bildirildiği dönemde Arap toplumunda putlara tapmanın ötesinde insanlar hurafe ve batıl inançlarla iç içe yaşıyorlar. Adeta bütün hayatlarını sihirbazlar ve falcılar yön veriyordu. Bunların dışında Araplar arasında yıldızlara ve atalara tapınma inancı da oldukça yaygındı.
3: İslam tarihinde mukaddes Mekke şehri ve içerisinde bulunan Mescid-i Haram ve onun içinde Yüce Kabe büyük ve önemli bir yer tutar.

0: Çünkü bu şehirde birçok peygamberin vazife yapması, Kabe'nin Müslümanların kıblesi olması, İslam'da hac ve tavaf ibadetlerinin bu şehirde tahsis edilmesi, daimi olarak Mekke'ye dini bir merkez vasfı kazandırmıştır. Her taraftan gelen hacıların, ziyaretçilerin kestikleri kurbanlar, yaptıkları alışverişlerle aynı zamanda mühim bir ticaret merkezi olan Mekke, Kabe ile de manevi merkez sıfatını daima korumuştur.
1: Mekke şehrinden önce inşa edilen Kabe'nin mimarlarından Hazreti İbrahim, milattan yaklaşık 2000 yıl kadar önce Irak'ta Sümer şehirlerinden Ur sitesinde dünyaya gelmiş, peygamber olduktan sonra halkı tek Allah'a imana davet etmek için ülkeler dolaşmıştır. Hazreti Hacer, henüz süt çocuğu olan Hazreti İsmail'le Allah-u Teala'nın emri doğrultusunda Mekke'ye bırakıldığı zaman, Mekke su kaynağı olmayan ve yakınlarında hiçbir insan topluluğunun bulunmadığı bir yerdi. Hazreti İbrahim'in duasıyla Hazreti Hacer'e sorulan zemzem suyu bu vadiye yeni bir gelecek hazırlamış, zemzem suyuyla birlikte bu bölge şehirleşmeye başlamıştır.
0: İbrahim aleyhisselam sürekli olarak Mekke'ye gelip Hazreti Hacer ve oğlu Hazreti İsmail'i ziyaret ediyordu. Yine bir defasında Mekke'ye geldiğinde Allah Teala'nın kendisine buraya bir beyt yapmasını emrettiğini söylemiş ve İsmail aleyhisselamla birlikte Kabe'nin inşasına başlamışlardı. Beytullah'ın tamamlanmasından sonra Allah Teala haccın nasıl yapılacağını İbrahim aleyhisselama bildirmiş ve Mescid-i Haram'a giren herkesin emniyet ve güvenlik içinde bulundukları hükmünü bildirmiştir. Mekke şehrini kuran Kusay, şehrin idaresi, Kabe'nin bakımı ve Kabe'yi ziyarete gelenlere hizmetle ilgili bazı görevler ihdas etmiş, bu hizmetlerin Hazreti İsmail'in neslinden olan kimseler tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.
1: Miladi takvime göre 5. asırda Mekke bölgesinin hakimiyetini ve Kabe muhafızlığını ele geçiren Kureyş lideri Kusay, Kabe'nin etrafında bugünkü Mekke şehrini kurdu. Ölümünden sonra kabile başkanlığı ve Kabe muhafızlığı oğlu Abdümenaf'a, ondan da oğlu Haşim'e kaldı. Haşim, ticaret için gittiği Şam seferinde Gazze'de ölünce, Rifade ziyaretçileri ağırlama ve barındırma ve Sikaye ziyaretçilere su temin etme vazifelerini küçük kardeşi Muttalip üzerine aldı. Araplar arasında her biri büyük bir şeref sayılan bu hizmet ve görevlerin hepsi Kureyşli Kusay'ın ailesinde toplanmıştı.
0: Muttalip Medine'de yaşayan kardeşi ölünce onun oğlu Şeybe'yi himayesine almış, Mekke'ye getirmişti. Mekkeliler Muttalip'in yanında tanımadıkları bir çocuk görünce Şeybe'yi Muttalip'in kölesi sanarak ona Muttalip'in kulu manasına gelen Abdülmuttalip dediler. Bu yüzden Şeybe Abdülmuttalip adıyla anıldı. Abdülmuttalip 10 oğlu olduğu takdirde bunlardan birini Allah için kurban etmeyi adamıştı. Abdülmuttalip 10 oğlu olunca aralarında Kur'a çekerek adağını yerine getirmek istedi. Kur'a sonucuna göre ileride Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin babası olan Abdullah'ın kurban edilmesi gerekiyordu.
1: O günkü adetlere göre kurban etme hususunda belirli sayıda deve ile Abdullah arasında kura çekildi. Kura Abdullah'a düştükçe develerin sayısı onar onar artırılarak yeniden çekildi. 10 deve ile başlayan kura çekimi develerin sayısı 100 olunca nihayet develere isabet etti. Böylece Abdullah'ın yerine 100 deve kurban edildi. Bu olaya ve neslinden geldiği Hazreti İsmail'in kurban edilmesi teşebbüsüne işaretle Resulullah Efendimizin "Ben iki kurbanlığın oğluyum" buyurduğu nakledilmiştir. İslam hukukunda kan bedelinin 100 deve olması zamanla örf haline gelen bu olaya dayanmaktadır.
0: Darun Nedve, İslam'dan önce Mekke şehir devletinin parlamentosu niteliğindeki yapısıdır. Bütün önemli kararlar, üyeleri en az 40 yaşında olan bu istişare meclisinde alınırdı. Darun Nedve

0: en hareketli günlerine kuruluşundan uzun zaman sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davetini engellemek ve insanları sindirmek için yapılan toplantılar sebebiyle yaşamıştır. Mekkeli müşrikler Allah'ı her şeyin yaratıcısı olarak kabul ederken, birçok meselede putları ona ortak koşanlar, onları kendilerine ilah edinirdi. Darü'n-Nedve dışında, Mekke'de İslam öncesine ait oturmuş bir hukuki sistemin varlığından söz edilmesi mümkün değildir. Halk ihtilafa düştüğü konularda kabile reislerinin hakemliğine başvururdu. Onların haksız kararlarına itiraz edebileceği herhangi bir makam bulunmadığı için kişiler ve kavimler hak aramada kaba kuvvete başvururlardı.
1: Mekke, tarım açısından hiçbir özelliği olmayan susuz ve taşlık bir arazide kuruludur. Bu durumda halk geçimini sağlamak için ticari faaliyetlere yönelmek zorunda kalmıştır. Bu yüzdendir ki diğer bölgelere nazaran Mekke'nin Arabistan Yarımadası'nda önemli ve merkezi bir yeri vardır. Mekke'deki ticari faaliyetler yaz-kış yoğun bir şekilde kesintisiz olarak sürerdi. Bu ticari faaliyetler yıl boyu bütün Arabistan Yarımadası'nı dolaşacak şekilde düzenlenen panayırlar ve Suriye, Filistin ve Yemen taraflarına düzenlenen kervanlarla yapılmaktaydı. Mekkelilerin düzenledikleri kervanlarda mallar sadece develerle taşınırdı. Mekke civarında Ukaz, Mecenne ve Mina panayırları Mekke'ye ihtiyaç duyduğu malları sağlarken, aynı zamanda ticaretin hareketlenmesine ve Mekkeli tüccarların bolca kazanç sağlamalarına imkan veriyordu.
0: Çok az yağmur yağan ve kurak bir iklime sahip olan Mekke'de, kuraklığın bazen 4 yıl sürdüğü olurdu. Yemen taraflarını mümbit hale getiren Meltem yağmurlarının buraya kadar ulaşan kısmı, şehrin doğu tarafında birbirini takip eden tepeler ve yamaçlarda biriken, yağmur suları halinde bir araya gelerek şehrin merkezine doğru akar ve haremin avlusuna ulaşırdı. Kışın nem oranının yükselmesiyle bazen çok şiddetli yağan yağmurlar, bir sel halinde şehrin bulunduğu alçak bölgenin sular altında kalmasına sebep olurdu. Raşid halifeler döneminde Mekke'yi bu sel baskınlarına karşı korumak için bazı önlemler alınmıştır. Mekke ve etrafındaki arazilerin taşlık oluşu ve suyun yokluğu ziraat için hiçbir faaliyete izin vermemektedir.
1: Mekke'nin coğrafi açıdan bulunduğu özel konumu, etrafındaki devletlerin dikkatini çok eski devirlerde bile üzerine çekmekteydi. Mekke'nin İslam'dan önceki tarihi için en önemli olaylardan birisi, şüphesiz ki Habeş Krallığı'nın Yemen valisi Ebrehe'nin Mekke'ye düzenlediği askeri seferdir. Ebrehe, Hristiyan olan Habeş kralına yaranmak için çok mükemmel bir şekilde inşa ettirdiği kiliseyi, Kabe gibi bütün insanların yöneldiği bir mekan yapmak için girişimlerde bulundu. Fakat bu çabası istediği şekilde sonuçlanmadı. Bunun üzerine içinde fillerin de bulunduğu ordusuyla Kabe'yi yıkmak için harekete geçti. Fil suresinde de anlatıldığı gibi Allah tarafından büyük bir yenilgiye uğratıldı.
0: Resulullah'ın risaletle görevlendirilmesinden sonraki 13 sene boyunca Mekke'deki cahili yaşantıda ve siyasi ilişkilerde pek bir değişiklik olmamıştı. Müslümanlarla Kureyş arasında Hudeybiye barış anlaşması yapılmıştı. Karşı tarafın anlaşma şartlarını bozması dolayısıyla Mekke için fetih hazırlığı başlamış oldu. Mekke'nin şirkten kurtulması, Kabe'nin putlardan temizlenmesi gerekiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hicretin 8. yılı, miladi takvime göre 1 Ocak 630'da 10 bin kişilik muazzam bir orduyla Medine'den çıktı. Yolda katılan birliklerle ordunun sayısı daha sonra 12 bine yükselmişti. Hicretin 8. yılında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan Mekke fethedildi ve Allah Teala'nın mübarek kıldığı, İslam dininin merkezi olarak şirkten, putperestlikten ve bütün diğer hurafelerden arındırılmış yeni bir hayata kavuştu.
1: Ebu Hureyre şöyle rivayet edildiğine göre, Yüce Allah, Hazreti Peygamber'e Mekke'nin fethini müyesser kılınca, Resulullah insanlar arasında ayağa kalkıp,

0: Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurmuştur:
1: "Muhakkak Allah fil ordusunu Mekke'ye girmekten alıkoymuş, fakat Resulü'yle müminleri buna muzaffer kılmıştır. Mekke bu konuda benden önce kimseye helal olmamıştır. Bana da gündüzün bir vaktinde müsaade edilmiş ve benden sonra da kimseye helal olmayacaktır. Binaenaleyh Mekke'de olan güvendedir. Mekke'nin av hayvanları ürkütülmez, dikeni koparılmaz. Sahibini arayıp bulmak niyetiyle olması hariç, kaybolan eşyasına dokunulmaz."
0: buyurmuştur. Kureyş anlamıştı. Dünya anlamıştı ki, çığ gibi büyüyerek gelen saltanat değil, nübüvvet halkasıdır. Bilindi ki, atılan adımlar hak emriyle belirlenmiş ve daim olacağı Allah kelamında vaat edilmiştir. Ömrü olanlar muhakkak görecektir.

Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım Sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
4: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım Sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216

0: 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Efendim merhabalar, Semerkant Radyo'da Nükteden programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Programımız başladı, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim programımızda edebiyatçıların, yazarların, nükteden şahsiyetlerin, abidevi şahsiyetlerin nüktelerinden, latifelerinden, komik diyaloglarından bahsetmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz bölümde Refik Halit Karay'ın nesrindeki latifeleri, hicivleri, nükteleri sizlere aktarmıştık. Bu bölümde de devam ediyoruz efendim. Devlet adamları ve memurları hicvettiği, gördüğü lüzum üzere hicvettiği anekdotlarına değineceğiz. Refik Halit'e göre hükümeti teşkil eden kimseler gelişi güzel toplanmışlardır. Halbuki bu insanlar bilgili, iradeli, geleceğini düşünen, halka hizmet eden kimseler olması gerekiyor. Yazar devlet adamı olabilmek için 100 şart. İlk şartta bilgi olduğunu öne sürer. Bilgisiz insanlar zindana atılıp çeşitli işkenceler çekse de yine devlet adamı olamayacağını vurgular. Bilginin yanında gerekli özelliklerden biri de merhamettir. Güç kuvvetle, kesip vurmakla, tehditle memleket idare edilemeyeceği bir gerçektir. Refik Halit, Ricale 12 Öğüt adlı yazısında zamanının devlet yöneticilerine şu şekilde öğüt veriyor.

İcalin şartı 100 bindir. Birincisi bilgi. Diyarbakır'ı Rumeli'de arayanlar, serçeden başka kuş, zeyrekten başka yokuş bilmeyenler, Abdülhamit uğrunda 8 sene zindana atılsa değil, beşiğinden kalkılıp sakalı çıkıncaya kadar faslasız işkenceye çekilseler yine hükümet adamı olamaz. Hem hükümet 100

demir sokmuş, zalim kimseler tanıyorsanız sakın iş başına çağırmayınız. Bu kabil adamlar zekalarına güvenip nezaretleri ıslah etmek değil, bir ucunu bulup halkı cennete sokabilseler onlara yine yakışan dünyada zindan, ahirette de cehennemdir diyor Refik Halit Karay. Aynı zamanda yazar iş başındaki yaşlı kimselerden de şikayetçi. Devlet adamlarının yaşına bakarak onları üst düzey mevkilere geçirmekle işlerin iyi gideceğini düşünmenin yanlış olduğunu düşünüyor. Her işi o işin ehli kimselerin yapmaları gerektiği, yoksa işlerin daha da karmaşık bir hal alarak Arap saçına döneceği kanaatinde. Meşrutiyet devrinde iş başına gelenler kuvvetli, güçlü fakat bilgi ve tecrübe açısından zayıf kimselerdi. Milletin fena vaziyete düşmesinin tek sebebi iş başındakilerin kaba, tecrübesiz kimselerden gelmesidir. Bu durum halkı artık çileden çıkarmış, onlar artık pehlivanları, koç dövüştürenleri, kuşağında kama taşıyanları siyaset meydanında görmek istemiyorlar. Yazar, memleketi ahır kapısı açık kalmış, toprağı eşilmiş, tarlaları ezilmiş bir bahçeye, mesnet ve mansıba da külah külah dağıtılan bayram şekerine benzetiyor. Ayrıca herkes mansap mesnede kapılmamaları, İkbal sedirine ancak bilgili kimselerin oturmaları gerektiğini düşünüyor ve 2. 10 Temmuz'a kadar adlı yazısında şöyle diyor. İşten anlayan ileri gelsin, İkbal sedirine o layıktır. Fakat anlamayıp da geçenki gibi umuru hükümeti Arap saçına, ipine dolamış koyuna benzetecek kimseler vatan namına yere geçsin. Zira onlara toprak altı biçilmez kaftandır hicvinde bulunuyor. Yazar fetanet ve dirayetle değil, cebir ve kuvvetle idare eden devlet adamlarından ümidi kesmiştir. Refik Halit bu gidişatın sonu hayırlı olmayacağı belli olduğu halde bunun aksini telkin etmeye çalışan gazetelerden memnun değildir. Hele yabancı devletlerin hükümetin her işine müdahale etmesine razı değildir. Yazarın fikrince halk onların elinde oyuncak, hükümet gene onların kuklasıydı. Yabancı devletlerin elinde sadece hükümet değil, banka, ticaret, servet de onların elinde toplanmıştır. Az önce bahsettiğimiz gibi yazar kabinenin yaptıklarından, hele neticesini düşünmeden faaliyet namına yaptıkları işlerden memnun değildir. Meşrutiyetin ilanından sonra bozuk olan bütçenin açıklarını kapatmak için reform yapılmak istenildi. Yani memurları çıkararak onların maaşlarından istifade etmek yolu tutuldu. Fakat bu reformda takip edilen yol bir netice vermedi. Memurlar bu reform yüzünden daima merak ve heyecan içinde olduklarından işlerini tam manasıyla yapamıyorlardı. İşlerinden çıkarılan memurların yeri boş kalınca devlet dairelerinin durumu bozuluyordu. Çünkü bu işte diğer işler gibi gelişi güzel yapılıyordu. Ve işten çıkarılırken memurların dirayeti, bilgisi gibi özelliklerine bakılmıyordu. Sonra çıkarılanların yerine yenileri alınıyor, onlar da işi beceremeyince mecburen eski memurlar tekrar alınıyordu. Refik Halit bu durumu Nasrettin Hoca'nın bir hikayesine benzeterek diyor ki, tensikat diye şu fena bu fena birer birer tutup birçok kişi attılar. Halbuki biraz sonra yenilerin Adem-i kifayeti görüldü. İhtiyaç baş gösterdi. Gizliden gizliye tekrar almaya başladılar. Bir gün hoca yanına birkaç karpuz almış. Dağa oduna gelmiş. Tutmuş karpuzları kesmiş, birer defa ısırıp tatsız diye yere muzahrefat içinde atmış. Bir müddet geçince hararet basmış, ne yapsın çare yok, şuna dokundu buna dokunmadı diye yemiş bitirmiş. Onun gibi bir zaman gelecek, tensikat yapmayalım diye yenileri çıkarılmayacaklar. Eskileri almadan da yapamayacaklar. Bu suretle vaktiyle 1000 mevcudu olan bir nezaret memurlarını 2000'e iblağ edecekler. 2000 memura maaş verecekler diyor Refik Halit. Devam ediyoruz efendim.

Hem Anadolu'nun kasabalarındaki memurlara gelince onlar da kendi başlarına bir alemdi. Onlar yol yapmak, okul açmak gibi yararlı işlerle ilgileneceklerine, kimileri oda mobilyalarını değiştirmekle, kimileri saz, mey, eğlencelerle uğraşmaktan iş yapmaya vakit bulamıyorlardı. Yazar, iş başındakiler yazısında memurların hayat tarzını şu şekilde anlatıyor. Mutasarrıfın himmeti bu kadarla kaldı. Ne bozuk su yollarını yaptırdı, ne kapanmış mektepleri açtırdı, ne hapishaneyi tamir ettirdi. Ömrünü bu süslü, bu cilalı eşya ortasında tamamen faydasız ve gayretsiz tembelce geçirdi ve bir gün becaiş edilip gitti. Bir başkasının saz, mey, nigar başka derdi, başka meselesi yoktu. Ziyafetler tertip eder, kır eğlenceleri yapar, devre çıkar, nameler yazar, zevkinden başkasını düşünmezdi. Nihayet kafi derecede eğlenemediğinden müteessir çekilip gitti. Efendim, meşrutiyet devrinde dairelerdeki memurlar iş sahipleriyle hiç alakadar olmazlardı. En ufak bir iş için bile aylarca daire daire dolaşmak zorunda kalıyorlardı. Memurların birinin yaptığından diğerinin haberi olmazdı. Memurların bir kısmı vakit az kaldı diye, diğer bir kısmı kendi macerasını bir arkadaşına naklettiği için, kimisi de namaz vakti geldiğinden dolayı işlere bakamazlardı. Yazarın Devair'de Takibi Mesalih adlı yazısında memurların iş sahibiyle ilgileniş şekli mizahi şekilde anlatılmıştır. İş gördürmek amacıyla daireye gelen bir vatandaş sırası gelince memurun masasına yaklaşır ve evrağı uzatır. Memur evrağı aldığı halde onunla ilgilenmez, arkadaşıyla görüşmeye devam eder. İş sahibi de beklemek zorunda kalır. Hayli vakit geçer, memur iş sahibiyle ilgilenmeye başlar. Ne istiyorsun canım? Şu elinizdeki kağıt için soracaktım. Kağıda bir göz gezdirdi, sonra daha ziyade hiddetlendi. Bana ait değil bu, dedi. Karşıdaki masayı görün. Görmüyor musunuz nereye havale olunmuş? Bilir miydim ben? Odacı onu göstermiş. Geçen vaktimi acıyarak işaret edilen zata baktım. O pek meşguldü. İşaret edilen memursa iş sahibini kayıt yaptırması için diğer masaya gönderir. Kayıt memuruysa diş ağrısı nedeniyle onunla ilgilenecek durumda değil. Nihayet dişçiye gidip dişini çektirdikten sonra gelir, evrağı kaydeder. İş sahibi evrağı alıp memura döndüğü zaman ikindi vakti geldiğinden memurlar namaza giderler. Sonunda sıra İş sahibine gelir. Bizim kağıdın yazılmasına da sıra geldi. Tam mührünü hazırlayıp basacağı yeri hohlarken müdür çağırdı. Evrak kaleme girerken sokakta borular öttü. Davullar çalındı. Asker geçti. Herkes pencerelere koştu. Müdür beye imzalatırken telefon öttü. Bir muhavere başladı ve nihayet zarfın ağzı kapanırken dehlize asılı bir çan tatil zamanını ilan etti. Aman rica ederim dedim. 5 dakikalık bir iş kaldı. İkmale buyurmayınız. Memur efendi hiddetlendi. Kağıdımı çekmeceye fırlatıp attıktan sonra ateş püskürür gibi dedi ki: "Yo efendi, nizam intizam var. Haricine çıkamayız." İşte azizim, Devair'de Takibi Mesali bu demektir, diyor Refik Halit Karay. Az önce zikrettiğimiz ve örnekten de okuduğumuz gibi Anadolu kasabasındaki memurların hiçbiri halk için çalışmayıp vakitlerini kendi keselerini doldurmaya ya da kendi zevklerini temin etmeye harcıyorlardı. Normal şartlar altında bu tarz memurların işten uzaklaştırılmaları, bir daha devlet işlerinde yer almamaları gerekiyordu. Fakat durum öyle değil, tam tersi. Onlar başka yerlere naklediliyor ve bildiklerini orada da yapıyorlardı. Daha beteri, terfi edilenler de oluyordu. Bu durum yazarın gurbet hikayelerindeki bir rezalet, bir felaket hikayesinde şöyle tasvir ediliyor. Bizim kasabanın yüksek

Memurları daha ziyade keyif ve eğlence düşkünüydüler. Uzaktan uzağa duyuyordum. Her gece birinin evinde toplanarak vur patlasın, çal oynasın, elekçi kızlarıyla sabaha ediyorlar, ikindiye doğru göz kapakları şiş, ağızları çarpık, dilleri kirişli, asık surat daireye şöyle bir uğrayıp yine zevk alemine dönüyorlardı, diyor Refik Halit Karay. Tabii bütün memurlar tembel, kendi zevklerine düşkün, iş beceremeyen kimseler değildi. Memlekete ciddi hizmet etmek, yardım dernekleri kurmak gibi yararlı işlerle ilgilenmek isteyen, çalışkan, gayretli kimseler de vardı. Ne yazık ki diğer memurlar bunların cesaretlerini kırıyorlar, iş yapmalarına mani oluyorlar, böyle çalışkan, gayretli memurlardan rahatsız oluyorlardı. Hatta iş yapmak isteyen memurlara ters öğüt verenler de oluyordu. Tıpkı Refik Halit'in Minel Bab İlel Mihrab hatıratında genç memura öğüt veren rical gibi. Şöyle diyor. Eski ricalden biri bakmış ki kalem memurlarından biri işinde fazla gayretkeşlik gösteriyor. Canı tez. İstiyor ki her şey derhal olup bitsin. Evrak birikmesin. Takip eden kişiler beklemesin. Vakit kaybolmasın. Bu uğurda nefes nefese kalemden kaleme koşuyor. Amirlerin başına dikiliyor. Asabi ve telaşçı vücudunu devlet işleri için yiyor, tüketiyor ve tabiatıyla dairenin bütün huzurunu, rahatını da bu yolda bozuyor. Bir gün dayanamamış, bu ateşli genci karşısına çağırmış. Oğlum demiş, devlet umumiyle böyle uğraşılmaz. Önüne bir deste evrak mı getirdiler? Şöyle bir göz gezdirirsin, o işin yapılmasında sana, nefsine bir fayda var mı? Yok. Yapmadığın takdirde ise bir zarar gelecek mi? Hayır. O halde kağıtları şöyle iter, bir kahve ısmarlar, sigaranı yakar, rahatına, keyfine bakarsın. Efendim, yazarın 1919 tarihinde İstanbul'da yazdığı Şeftali Bahçeleri adlı hikayesindeki İstanbul'da doğmuş, Paris'te bulunmuş idealist bir genç olan hikaye kahramanı Agah Bey diğer bir örnektir. Yazı işleri müdürü olarak gönderildiği kasabada olağanüstü işler yapacak, dernekler, kooperatifler kuracak, memlekete ciddi hizmetlerde bulunacaktı. Ancak kasabanın eski memurları onun bu hayallerinden, amaçlarından uzaktır ve günlerini şeftali bahçeleri arasında zevk ve sefa içinde geçirmektedirler. En büyük idealleri ise her akşamüstü şeftali bahçelerinde alem yapmak olan sorumsuz memurlar şu satırlarla ifade edilmiştir. Bu keyif düşkünü memurlar suya sabuna dokunan işlere karışmadıklarından senelerce yerlerinde kalırlar. Adeta kasabayı benimseyip ev yaptırırlar. Havuz açtırıp kameriyeler kurdururlar. Terfi ümidinde olmadıklarından resmi işlere ehemmiyet vermezler. Zevklerine bakarlardı. Agah Bey kasabaya indiği an düşüncelerin tam tersi bir tabloyla karşılaşır. Çünkü herkesin dilinde ne hizmet ne çalışma. Sadece şeftali bahçeleri ve bu bahçelerde yapılan eğlenceler vardır. Bu tablo onu derinden sarsar. Buna rağmen o düşüncelerini gerçekleştirmek yolunda çalışmalara başlamışsa da olumlu bir sonuç elde edemez. Artık ruhunu kor gibi yakan düşüncelerinin alevi sönmeye başlamıştır. Agah Bey gittikçe çöker ve idealindeki dünyaların yıkılışını acı acı seyreder. İnadını bir süre kaybetmeden direnmesine rağmen nihayetinde onun da çalışmaya gönlünden hiçbir istek kalmaz ve iradesini tüketir. Artık o da şeftali bahçelerinde düzenlenen eğlencelerin değişmez kişisidir. İdeallerin yerini günlük hayatın basit meseleleri, zevk ve içki almış ve düşünceleri şeftalinin güzel kokusunun arasında kaybolup gitmişti. Ve yazarın dediği gibi, daha geçen yıl dar redingotu sırtında uyuşukluk üzerine nutuklar veren Agah Bey, şimdi bu hoş kokulu havayı ciğerlerine kadar derin derin çektikten sonra yenleri sıvalı bol entarisi içinde rahat rahat geriniyor, yeni atılmış minderin üzerine yaslanıp gel keyfim gel diye söyleniyordu.

Refik Halit yazılarına sadece memurları değil, onların çalıştıkları tütünlü, dumanlı, kırık dökük, insana bir uyuşukluk hal veren iş yerlerini de konu ediyor. İş yerleri bunlardan ibaret değildi. Bir de iş yerlerine girerek adamları rahatsız eden, ardı arkası kesilmek bilmeyen şerbetçiler, kurabiyeciler, hatta dilenciler de vardı. İş görmek için gelen ziyaretçilerse saatlerce kapının önünde beklemekten yoruluyorlardı. Yazar bu durumu İlkokul Çocuklarına adlı yazısında şu şekilde tasvir ediyor. Çoğu yerde fena kokan bir koridordan geçer, gıcırtılı kapı sesleri arasında murdar bir perdeyi kaldırır, kırık dökük yazıhanelerle yayları fırlamış koltukların yığıldığı tütün dumanlı bir odaya girerdiniz. Bakardınız ki katiplerin kimisi mindere kıvrılmış, horul horul uyuyor, kimisi de bağdaş kurmuş tesbih çekiyor, kimisi diz çökmüş Kur'an okuyor. Kimisi ayaklarını altına toplamış ciğer piyaz yiyor. Bunlar yetmiyormuş gibi içeriye ara vermeden bardakları birbirine vuran şerbetçiler, ellerinde tepsi kurabiyeler, koltuklarında testi sucular, hatta değneğini vurarak kör dilenciler giriyor. İşlerini gördürmek için gelenlerse günlerce beklemekten yoruldukları için duvarlara dayanmışlar, yerlere çömelmişler, kendilerinden geçmişler, la havle çekiyorlardı, diyor Refik Halit. Seçimlerle alakalı tenkitlerine bakacak olursak şöyledir. Efendim, meşrutiyet devrinde seçimler daima gayri kanuni bir şekilde yapılırdı. İttihat ve Terakki Fırkası reylerin yalnız kendilerine verilmesini istiyordu. Bunun için ellerinden gelen her şeyi yapmaktan çekinmediler. Seçim zamanı yaklaşınca ilk iş olarak örfi idare ilan edilir. Sonra diğer fırkaların propagandasını yapmaması için muhalif gazeteler kapatılır. Gazetelerin mühürleri hapishanelere sokulurlardı. Hatiplerin susturulması için camilere, meydanlara yasak levhaları asılır. Halkın çoğu konulan usullere uymadı diye cezalandırılırdı. Hele muhalifler her tarafta baskı altında tutulur, ağızlarını açmaya meydan bırakılmazdı. Refik Halit'in 2. 10 Temmuz'a kadar yazısından alacağımız parça buna çarpıcı bir örnektir. Neydi o mebusan intihabı? Asıl layıklar mebus olmasın fikriyle eli kamçılı, beli silahlı, omuzu tüfekli, kıyıda kenarda ne kadar haşerat varsa kazak taburu gibi dolu dizgin yalın kılıç vilayetlere saldırıldı. Hatipleri susturmak için sokakta yasak, meydanda yasak, camide yasak, hülasa yasak oldu yasak diye divan-ı harpten kararlar al, mukarrerata göre hareket eylemedi diye İstanbul'da taşrada topladığın adalet taraflarını sığdırabilmek için zindan kapılarını ardına kadar aç. Memleketin 800 köşesinde muhalifleri evvela ayak altında çiğne, sonra cami avlusunda halı silker gibi sopa altında işkenceye çek. Ondan sonra bu intihaba meşru de. Efendim, belediye ve mebus seçiminde kanuni şartlar düşünülmezdi. Seçim sırasında belediye meclislerinin ve imamların karışacağı yerde jandarmalar, bekçiler, koruyucular müdahale ederlerdi. Hatta seçimler oturdukları yerlerden taşınan insanların adına mahalle imamları tarafından reyler atılırdı. Reyler İttihat Fırkası'nın lehine kullanılırdı. Seçimde hileye de başvurularak atılan muhalif reylerin yerine ittihatçıların reyleri türlü bahanelerle konulurdu. Yazar rey sandıkları hakkında, rey sandıkları kul yapısı değil mi? Nelere nelere müsaittir, diyor. Hele seçim sandıklarının develer üzerinde taşınması o devrin bir hususiyetini teşkil ederdi. Önde davul ve zurna bulunur, onun arkasından imam ve papazın arabası gider, bunu da kırmızı bezlere sarılan seçim sandığı takip ederdi. Herkes de soğuk bir azamet ve sahte bir neşe oluyordu. Bu geçişi yazar şöyle tasvir ediyor. Davul bana köy

düğünlerini hatırlattığı kadar şimdi mebusan intihabını da derhatır ettiriyor. O önde imamla papazın kurulduğu araba, arkada al gazetelere sarılmış rey sandığı, iftarla mahalleler arasında geçişi görülecek şeylerdendi. Seçimi takip eden günlerde ise iş daha zordur. Çünkü seçim sırasında pek çok kimseler yaralanmış, birçoğu sürülmüş, halk perişan durumda. Seçimden sonra da rahat yaşayamıyorlardı. Bir kısmı seçim sırasında yaralarını tedavi etmekle meşgul oluyordu. Yani halkın eksikliğini giderecek, durumu düzeltecek, geleceğini aydınlatacak olan seçim zaten zor durumda olan halkı daha da müşkül hale düşürmüş oluyordu. Yazar bu durumu şu şekilde anlatıyor. İntibahtan sonra ahalinin %20'si hasta bakıcılık etti. Haftalarca evlerde mecruhların yaraları sarıldı. Vücutlarına merhemler sürüldü. Son nefesini ha şimdi verecek diye başlarında Kur'anlar okundu. Bu günleri gördükten sonra domuz topu, tırnak sökümü, perde değneği gibi maharetlerini öğrendikten sonra İspanya Engizisyonu üzerine en mufassal, en feci kitabı ben yazarım diyor Refik Halit Karay. Biz de bu anekdotla programımızın sonuna geldiğimizi anlıyoruz. Efendim, bir dahaki bölümde Nüktedan programıyla görüşmek üzere diyoruz. Yüzünüzden tebessüm, sözünüzden nükte, özünüzden de letafet eksik olmasın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

Nükteden. Mehmet Dumlupınar.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Radyo 15, Radyo 15 sunar. Arkası yarın. Arkası yarın.
0: Denizler hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme yönetmeni Barış Yıldırım. Teknik yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, mezarçı Yakup Gökçen, aydın Aziz Mulla Aziz, Emir Şahap Mehmet Akman.

0: Naxos Kalesi'nin taş odalarından birine hapsedilen Hızır ve arkadaşları akıbetlerini beklerken gelen akşam yemeğiyle beraber oldukça şaşırmışlardı. Zira gelen yemek hiç de esirlere verilen yemeklere benzemiyordu.
1: Yahu bu yemekler hep böyle olursa benim buradan çıkmaya hiç niyetim olmaz.
2: Hızır abi, bütün bu olanlara ben sebep oldum. Fakat ne yapayım? Müslüman kıza o halde davranmalarına gönlüm razı gelmedi.
3: Ah Aydın ah, sen hep böyleydin zaten. Bu kaçıncı oldu, hala uslanmadın. Şimdi bizi buradan kim kurtaracak? Forsada çürüyüp gideceğiz. Hızır abinin de hem gemisi gitti hem de paraları.
1: Kavgayı bırakın arkadaşlar. Her şey olacağına bakın. Allah'ın alnımıza yazdığı yazıyı ne Capello değiştirebilir ne de biz değiştirebiliriz.
3: Sen kadere çabuk boyun eğiyorsun Hızır abi. Bütün servetin istikbalin elinden gidiyor da aldırmıyoruz.
1: Servet her zaman bulunur Murat. Ama ben sizin gibi dostları her zaman bulamam. Hem bir Müslümana eziyet ediliyorken seyredeceksen ne kıymeti var o servetin?
0: Başta Aydın olmak üzere dört arkadaş Hızır'ın ellerine sarılarak öptüler. Birden eski neşeleri tekrar geri gelmişti. Gece yarısına kadar oturdular. Zindanda değil de görkemli bir handaymış gibi geç saatlere kadar muhabbet eden arkadaşlar tam sedirlerine uzanıp uyuyacakları sırada koridorda ayak sesleri işittiler. Zindanın kapısı açıldı ve içeriye Carolina, kumandan ve zindancı girdi. Hızır ve arkadaşlarının şaşkın bakışlarını aldırmayan Prenses Carolina konuşmaya başladı.
4: İçinizde İtalyanca bilen var mı?
1: Ben biliyorum.
4: Bugün panayırın altını üstüne getirdiniz. Korkarım ki babam size ağır bir ceza verecek.
1: Evet, bunu tahmin ediyorum. Fakat bizim başka bir teklifimiz var. Gemimizi içindeki mallarla beraber babanıza hediye edelim. O da bizi serbest bıraksın.
4: Babam namuslu bir adamdır. Rüşvet kabul etmez. Ne cüretle bana bunu teklif edebiliyorsunuz?
1: Namustan bahsetmedim. Fakat babanızın paraya ne kadar kıymet verdiğini adaya geldiğimiz 3 gün içinde öğrendik. Siz de kabul edersiniz ki...
4: Babam hakkında yanlış bilgiler edinmişsiniz. Hepsi iftiradır. Ben buraya pazarlık yapmak için gelmemiştim. Çok yazık. Zindancı, kapıyı aç, gidiyoruz.

0: Kumandanla zindancı Carolina'nın ardından odadan çıktılar. Tekrar arkadaşlarıyla yalnız kalan Hızır'ın içini bir pişmanlık kapladı. Zindandan kurtulmak için ayaklarına gelen fırsatı tepmişti. Bu mağrur halimi her seferinde takınmasam olmaz sanki, diye geçirdi içinden.
1: Galiba iyi yapmadım.
2: Abi, bu kız buraya bizi kurtarmak için gelmişti.
1: Nereden bildin?
2: İçime öyle doğdu.
3: Bu da babasına çekmiştir. Herhalde kurtulmamıza yardım etmek için bizden epeyce para isteyecekti.
2: Niyeti iyi olmasa ayağımıza kadar gelir miydi? Tüh be, kaçırdık fırsatı.
1: Bu kadar dertlenmeyin arkadaşlar. Vardır bunda da bir hayır. Hazreti Yusuf'un zindana düştüğü zamanı hatırlasanız ya.
3: Evet ya, zindandan çıkmak için Allah'tan değil de kuldan yardım istedi diye 7 yıl daha zindanda kalıyordu, değil mi?
1: Doğru. Neyse, artık uyuyalım.

0: Hızır ve arkadaşları sabahın erken saatlerinde uyandıklarında kapının altından bırakılmış bir kağıt buldular. Kağıtta kumandan Alberto imzasıyla "Yarın akşam hazır olun. Gece yarısına doğru gelip sizi zindandan çıkartacağım ve geminize götüreceğim. Ancak kendimi tehlikeye attığım için 200 altın istiyorum. Bunu unutmayın." 200 altın o zaman için neredeyse bir servet demekti. Hızır ve arkadaşları daha gemideki malları satmadıkları için bu kadar parayı bir anda bulamazlardı. Az sonra Rum zindancı da yemekle beraber içeriye geldi.
1: Merhaba arkadaşlar.
2: Merhaba zindancı.
1: Behzadelerim, bu akşam burada büyük bir ziyafet verilecek.
2: Ne ziyafeti bu böyle arkadaş? Bu arada iki gündür aklıma takıldı. Burada mahkumlara hep böyle iyi mi davranırlar?
1: Burayı ne sandın beyzade?
2: Allah Allah. Peki bize yapıla gelen bu ziyafetin anlamı ne?
1: Burada mahkumlara ancak doyacakları kadar yemek verirler. Ben de size yapılan bu lütufları anlayabilmiş değilim. Hatta size gelen yemekler Vali Capello'nun şatosundan gönderiliyor.
3: Peki buna neden lüzum görüyorlar?
1: İşte benim de anlayamadığım

0: da bu ya? Sizin diğer mahkumlardan farkınız ne?
1: Allah hayretsin. Bunun altında bir iş var.
2: Belki bizim için Oruç Reis'ten fidye isteyecekler.
1: Sanmıyorum. Başka bir şey olmalı.
0: Beyzade ederim, ben size çok alıştım. Siz buradan gittikten sonra ben ne yapacağım? Size kanım çok kaynadı. Hele panayır yerindeki kılıç sarlayışınıza hayran kaldım. 4 senedir bu adadayım. Sizin gibi mahir silahşörlere rastlamadım. Aslında ben Türkleri çok severim. Midilli'de yaşarken hep Türklerle arkadaşlık ettim. Aslen Midilliliyim. İyi kılıç kullanamam ama yelkene iyi hükmederim. Biz babadan denizci sayılırız.
1: Bizim de sana kanımız kaynadı Dimitros. Mert bir adama benziyorsun.
3: Dimitros, sen az önce siz gidince ben ne yapacağım dedin, değil mi?
0: Evet.
3: Buradan gideceğimiz hakkında nasıl böyle emin konuşabiliyorsun?
0: Bundan hiç şüphem yok. Şövalyenin size gönderdiği mektuptan da haberim var. Hatta mektubu buraya ben getirdim. Alberto 200 altın için Naxos adasını bile satar. Validen sonra adada en nüfuzlu adam odur. Ayrıca Capello'nun kızı Carolina'ya da aşık. Bu kararda Carolina'nın parmağı olduğuna eminim. Muhtemelen şövalyeyi bu işe o ikna etmiştir. Sizin buradan çıkmanızı neden istiyor bilmiyorum ama Prenses Caroline böyle istiyor işte. O çok güçlü bir prenses. Eminim ki siz zindandan çok yakında çıkacaksınız. Hızır Dimitros'un iyi bir adam olduğuna kanaat getirmişti. Zindanca gittikten sonra 4 arkadaş aralarında bir müddet daha Dimitros, Alberto, Capello ve Carolina hakkında konuştular.
1: Hayırdır inşallah. Bu Prenses Carolina denilen kadın neden bizim zindandan çıkmamızı istiyor ola ki?
4: Vardır bir menfaati reis.
5: Bence de vardır bir menfaati.
1: Vardır, vardır ama bu menfaat buradan çıkmakla kıyaslandığında bizi zarara mı sokacak, kâra mı geçirecek, onu anlamamız lazım.
3: Ben derim ki bir gavur prensesinin aklından geçenleri biz bilemeyiz.
4: Boşuna düşünüp de güzel kafacığımızı zahmete sokmayalım diyorsun ha?
5: Öyle diyorum, öyle.
0: Arkadaşlar hep beraber gülmeye başladılar. Diğer hücrelerdeki mahkumlar iyiden iyiye şaşırmıştı. Bu kahkahayı da duyunca kafalarını demir parmaklıkların arasından uzatıp ne olduğunu görmeye çalıştılar. Öyle ya, gece muhabbet, gündüz eğlence. Bu adamlar nasıl mahkumdular böyle? Fakat onların bilmedikleri bir şey vardı. Dostluk ve denizler bu adamlar için en önemli iki şeydi. Belki şimdi denizde değillerdi ama dostlar arasındaydılar.

0: Gece yarısını bir saat kadar geçtikten sonra koridorda ayak sesleri işitildi. Anlaşılan şövalye Alberto geliyordu. Hepsi birden ayağa kalktılar. Tahminlerinde aldanmamışlardı. Kapı açılınca içeriye şövalye Alberto girdi.
1: Paralar yanınızda mı?
2: Evet.
1: Bakalım. Burada 200 altın olması gerekiyor. 10, 20, 30, 40, 50. Evet, 200 altın tamam. Dimitros, al bu 40 altın senin hakkın. Vazifeni iyi yaptın doğrusu. Fakat bu işten sakın ola kimseye bahsetme. Sonra sen de ben de mahvoluruz.

0: Zindandan şövalye önde, Hızır ve arkadaşları arkada dışarı çıktılar. Dimitros da onları takip ediyordu. Kale kapısından kolayca geçtiler. Muhafızlardan hiçbiri başlarında Alverdo olan bu gruba bir şey sormadılar. Sahile indikleri zaman Alverdo tehditkar bir edayla Hızır ve arkadaşlarına bakarak,
1: "Bir daha Naxos adasına uğramamak şartıyla şafakla beraber batıya doğru yelken açarsınız. Bu iyiliğimi de ölünceye kadar unutmayın."
0: Hızır ve arkadaşları bir müddet tereddüt ettikten sonra şövalye

diye teşekkür ederek sahilde bekleyen Filika'ya bindiler. Filika'yla tam açılmak üzereydiler ki sahilden Dimitros'un sesini duydular.

0: Kardeşlerim, ben 46'nı istemiyorum.
1: Ne önemi var Dimitros? Sen de kalsaydın.
0: Lütfen alın. Benden daha çok size lazım olacak.
1: Söylesene Dimitros. Senin Naxos'ta kimin var?
0: Allah'tan başka kimsem yok.
1: İstersen bizimle gelebilirsin. Bize yol arkadaşı olursun.
0: Sizi Naxos'a Allah gönder. Ben bunu daha önce size teklif edecektim ama kabul etmezsiniz diye cesaret edemedim. Sağ olun dostlarım.

0: Gemilerindeki buğdayları Trablus'a oldukça iyi fiyatlarla satan Hızır ve arkadaşları oradan para karşılığında birkaç tayfa alarak Prevese'ye doğru hareket ettiler. Bu limanda ellerindeki yelkenliği iyi bir paraya satarak Tuna'nın doğu sahillerine gidecekler ve denizden uzakta toprakla uğraşarak rahat bir hayat süreceklerdi. Gemileriyle yola çıktıktan birkaç saat sonra aralarında şu konuşmalar geçti.
1: Ben size hiçbir menfaati yok bu prensesin ve şövalyenin. Bizi öylece serbest bırakacaklar dememiş miydim?
2: Ya ne demezsin. Tam da öyle dediydim Murat kardeş.
0: Ben bile anlayamadım neden böyle davrandıklarını.
3: Nedenini boş verin. Allah bu garip kullarına yardım etmek istedi ve o kafirlerin eliyle verdi.
0: Aydın, Hızır'ın Dimitros'un yanında kafir lafını kullandığını hatırlatmak için seslice öksürmüştü. Onlar kendi aralarında Müslüman olmayan manasından bunu gayet normal bir niyet ve hissiyatla kullanıyorlardı. Ama belki Dimitros'a bu hakaret olarak görünebilirdi. Hızır da yaptığı gafın çabuk farkına vardı. Kırmızı yanakları daha bir kızardı, başını bir müddet göğsünde tuttu ve sonra mahcup bir edayla konuşmaya başladı.
3: Kardeşlerim, boş verelim bu meseleyi de işimize bakalım.
0: Ben bir şey diyecektim Hızır kardeş.
3: Buyurasın.
0: Siz de uygun görürseniz adımı ve dinimi değiştirmek istiyorum. Hepsi bu teklife çok sevindiler. Dimitros'a Müslüman olmayı öğrettiler. Namaz kılmayı anlattılar ve sıra ona yeni bir ad seçmeye geldi.
2: Peki ona bundan sonra ne diyeceğiz?
4: Müslüman Dimitros.
3: Bence Hasan diyelim kardeşlerim.
0: Hasan ismi herkes tarafından benimsendi ve Dimitros Hasan olarak yeni bir hayata adımını attı.
5: Denizler Hakimi adlı oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte yeni bir bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorse Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
4: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle

0: Şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rolko 0212 485 69 64.
1: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Hayatın kalbinden sözler. Dilaver Selvi.

Kıymetli kardeşlerim, bu sohbetimizde, bu beraberliğimizde yine bize ilaç olacak bir güzel amelden, bir güzel hediyeden bahsetmek istiyorum. Bu güzellik Allah-u Teala'nın bütün kullara kolayca gösterdiği bir cennet yoludur. Cennet, dünyada yaşanan imanla, Allah sevgisiyle başlayan hayatın adı, ölürken devam eden, bozulmayan güzellik, saltanat ve ahirette de ebediyen devam eden Allah-u Teala'nın ikramı, tecellisi, yakınlığı ve dostluğu. Şimdi kardeşlerim, kim istemez? Şu dünyada hepimiz gerçekten nefsimizin peşinde koşarken de, bir alimin dediği gibi günah işlerken de, hayır yaparken de, herkesin o şeyin içinde almak istediği bir tat var, bulmak istediği bir huzur var, saadet var, öyle zannediyor ve dalıp gidiyor, peşine düşüyor. İyiliklerin peşinde koşanlar da kardeşlerim, kötülüklerin peşinde koşanlar da gerçekten bir mutluluk, bir saadet arıyor diyor. Arıyor da kim bulacak, nasıl bulacak? Mevlamız bize şöyle bir kolay yolu tarif buyuruyor. Saadet bulunması için. Bismillah. Ya eyyühellezine amenüttegullâhe ve kûnû ma'assâdıkîn. Ey müminler, ey Allah'a yönelen, Rabbine iman eden kullar, Allah'tan korkun. Allah'ın hakkı büyük, vazife kulluk, ona karşı kusurdan, kusura devam etmekten, isyandan çekinin. Yaptıysanız Allah'a koşun, tövbe edin. Allah'tan hakkıyla gücünüz kadar korkun. Allah'tan korkmak, Allah'a koşmak. Diğer varlıklardan korkmak, onlardan kaçmaktır. Mevla'dan korkmak, ona koşmaktır. Yani ondan kopmaktan korkun. Ondan ayrılmaktan korkun. Ona isyan etmekten korkun. Onun gazabına uğramaktan korkun. Ve bu korkunuz ona koşarak, sana geldim ya Rabbi diyerek korkunuzu giderin. Allah'tan korkun, korkunuzu Allah ile giderin. Allah'ın huzuruna koşun ve Allah'ın sevgilileri

kardeşlerim muttaki sıfatını almışlardır. Muttakiler yeryüzünün süsü olan zatlar, hukuku bilenler, edebi bilenler, insanlığın hakkını verenler ve Allah'tan hakkıyla korkanlar, sevgilimi üzerim diye Allah'a yönelen ve onu üzmemek için de elinden gelen bütün güzelliği ortaya koyan

en güzel insanlar, hayatın hedefini bulanlar, hayatını ebedi saadete bağlayanlar, güzel insanlar. Kardeşlerim, Mevlamız diyor, siz de bunu öğrenmek istiyorsanız, güzelliği, güzel kulluğu, insanlığı, cennet yolunu sadık kullarımla beraber olun. Sadık kullarımla ve kûnû mâ's-sâdıkîn. Artık siz de diyor onlara yönelin, onlarla birlikte bu yüksek hedefte, Allah rızasında, güzel kullukta, cennet yolunda beraber olun. Bazı müfessirler, Allah'tan korkun ve sadıklardan olun. Siz de doğru söyleyin, siz de sadık olun, sadıkların içinde olun, sıfatında olun manasını vermişler. Kardeşlerim, büyük alimler demişlerdir ki, bir insanın güzellerle, salih insanlarla, dostlarla, Allah dostlarıyla hayır üzere olması birkaç şekilde olur. Önce bir insan onlarla cisim olarak beraber olur. Cisim olarak yeryüzünde hayra koşan kim varsa, Allah için ibadet ehli, zikir ehli, şükür ehli, o güzel insanlarla birlikte, insan da der ki ben de paylaşayım onlarla, ben de onlarla birlikte olayım der ve gider onların arasına, cismiyle katılır, vücuduyla katılır, aklıyla katılır. Şimdi bu hayır üzere Allah'ın yolunda birleşmek, buluşmanın bir manası fiili olarak beraber olmaktır. Yine yeryüzünde kardeşlerim, nefsimiz ne derse desin, kulluğun hakkını veren, şükreden, zikreden, hayra hizmete koşan ve varlığın sebebi olan, güzellikleri muhafaza eden dostların yaptıklarıyla bir insan, keşke ben de onlarla birlikte olsaydım diye niyet de onlarla olur. Yani bu niyet kardeşlerim, iyilikte de kötülükte de kendisini gösterir. Bir insan, Efendimiz Aleyhisselam öyle buyurmuşlar, buna da çok dikkat etmeliyiz doğrusu, hepimiz ilgilendiren bir durumdur. Bulunduğu yerin çok uzaklarında bir kötülük işlense buyuruluyor. O kötülüğü bu insan duysa, kendisi orada değil, bir yerde zulüm yapılmış, hırsızlık yapılmış, haksızlık yapılmış, haydutluk yapılmış. Onu duyan insan birisi beri tarafta, o kötülüğü sevse, ona sevinse, oradaki olanlara rıza gösterse ve onları sanki gönlüyle alkışlasa, kardeşlerim bu kimse diyor aynen o insanların arasında olmuş, o fiile ortak olmuş, yapmış gibi günahlarına ortak olur. Oturduğu yerde dünyanın öbür ucundaki bir kötülüğe belki insan gönlüyle ulaşıyor, koşa koşa, gönlüne bir mani yok, varıyor oraya, oradan gelen habere veya gönlünü açıyor, içinden seviniyor. Fıtratında bir böyle bir ona yönelme oluyor. O kötülüğün içine kalbiyle katılıyor. Rıza gösteriyor. Vicdanıyla sanki evet diyor, o bozulmuş vicdanıyla oluyor bir kötü. Kötülüğe ortak oluyor rıza gösterdiğinden. İçinden evet dediğinden ve olanlara sevindiğinden. İşte bu ortaklık gönül ortaklığıdır. Kalbin ortaklığıdır, nefsin ortaklığıdır. Aynı şekilde kardeşlerim, güzellikler de kainatta var. Yeryüzünde sen bu beldedesin, bu köydesin, öbür mahallede, öbür köyde, öbür şehirde, dünyanın öbür ucunda bir hayır duysan, hayırlı bir iş duysan, hayırlı bir amel duysan, hayırlı bir kul duysan, o güzel insana içinden sevinsen, yeryüzünde Rabbime şükrediliyor, Rabbime, Rabbim zikrediliyor, hayır ayakta tutuluyor, hizmet ayakta tutuluyor, adalet ayakta tutuluyor, doğruluk ayakta tutuluyor diye olan güzelliğe önce seviniyorsun. Sonra keşke ben de yapsaydım diye imreniyorsun. Sonra ona rıza gösteriyorsun. İçinden sevinerek alkışlıyorsun, tasdik ediyorsun. Buyruluyor ki işte bu insanda o insanların arasında olmuş gibidir. Ortak olur. Onların sevabında bir azalma olmaz. Bu da niyetlendiğinden, rıza gösterdiğinden, o hayırdan bir hissesi olur. Ne oldu? Oturduğu yerde, çalışmadığı halde, yorulmadığı halde, sırf şu gönlünü kullanarak dünyanın öbür ucu

arasındaki bir hayra ortak oldu. İşte insanların çokları kardeşlerim, buyuruluyor ki ahirette önlerine bir insanın, ahiret dediğimiz önümüzdeki alem demektir. Gidiyoruz, yaklaşıyoruz, hakikat alemidir. Burası rüya olacak, orası gerçek olacak ve onun da başka bir ikinci alemi olmayacak. Hakikat alemine gidince orada kulların önüne bir sürü böyle yapmadığı ameller gelir. Bir Müslümanın, bir müminin diyor Efendimiz Aleyhisselam hadiste geçiyor. Önüne bir sürü yapmadığı ameller gelir. Hayır amellerdir, güzel amellerdir. Kul der ki düşünür böyle bir ameli yapmamıştır. Mevla'ya diyor ey Allah'ım sen en iyisini bilensin. Fakat benim hatırladığım bildiğime göre ben bu amelleri dünyada yapmadım der diyor. Bana sevabı verilecek olan, yapmış gibi yazılmış olan bu amelleri hatırlamıyorum der. Mevlamız da der ki, evet sen onları yapmamıştın, fakat yapanları duymuş da niyetlenmiştin. Sen o hayırlı amele gönlünle niyetlenmiştin. Keşke ben de yapsaydım. Şu hasret, şu özlem, şu istek, şu niyet kardeşim oldu, o ameli yapanla ortak oldu. Yapan da sevap aldı. Bunu niyetlenen de sevap aldı. Güzellikle diyor Allah'ımız bu yolda buluşabilirsiniz. Sandıklarla, Allah dostlarıyla, hayır ehli insanlarla, hizmet ehli insanlarla ey kardeşim. Belki iş yeri işinin çokluğundan fırsat bulamayabilirsin. Belki öyle bir haldesin ki vücudun imkan vermiyor. Hastasın, evdesin, ihtiyarsın, gücün yetmiyor. Fakat ne olur gönlün solmasın, gönlün ihtiyar olmasın. Gönlün usanmasın, gönlün paydos olmasın, niyetinden emekli olma, kendini emekliye ayırma. De ki ben de hayra yöneliyorum Allah'ım de. Yeryüzünde senin için kim adım atıyor, kim tövbe veriyor, kim tövbe ediyor, kim tövbeye davet ediyor, sana çağırıyorsa, senin için hakkı, adaleti, mertliği, cömertliği yaşıyorsa, duyduğun zaman bir örneğini haset etme, gıpta et. Sen de keşke ben de onların içinde olsaydım de. Vaktim olsaydı da katılsaydım o zikre, o hizmete, o güzelliğe, o cömertliğe, o hizmetlere. Keşke malım olsaydı katılsaydım de. Keşke vücudum olsaydı katılsaydım de. Şunda samimi ol da yattığın yerde amel yapmış gibi ol. Bakınız herkese, gençlere, ihtiyarlara, yapamayanlara, gönlü arzulayanlara cennet yolu kardeşim böyle de açık tutulmuş. Ey insan, güzel insanlarla cisim olarak, amel olarak paylaşamıyorsan, vakit bulamıyorsan, güç, imkan bulamıyorsan, gönlünü kullan, sadık kullarla beraber ol. Şu hadis-i şerifi beraber düşünelim. Tebük seferinden dönülüyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın en zor savaşlarından bir tanesi. Savaştan dönülürken Efendimiz Aleyhisselam yanındaki insanlara buyurdu ki, bizim çıktığımız Medine-i Münevvere'de, Medine'de öyle insanlar var ki onlar hep sizinle beraberdiler. Sizinle yola çıktılar, sizinle bu vadileri aştılar, sizinle tepe indiler, sizinle yol yürüdüler, sizinle savaştılar, sizinle döndüler, sizinle aynı sevabı aldılar buyurdular. İşe bakın, sahabe-i kiram sormuşlar, ya Resulallah, onlar Medine'deyken bunları nasıl yaptılar? Ve nasıl bize ortak oldular? Efendimiz Aleyhisselam buyurmuşlar, niyetleri sizinle olmaktı, fakat özürleri vardı, katılamadılar. Kardeşim, Allah Resulü ile bir hizmet grubu cihada çıkmışlar, geride kalan bazı gönüller, ah ben de çıksaydım diye gönlünü vermiş onlara, takmış onlara. Onlar, kardeşlerim, hangi vadiyi açtılarsa işte şimdi açtılar, ben de orada olsaydım. İşte yoldalar, ben de böyle gönüllüyle onlarla birlikte dönene kadar beraber olmuşlar. Niyetleri sizinle beraber olmaktı, özürleri mani oldu. Ya ihtiyarlar, ya hastalar, ya başka bir sebep. Öyleyse kardeşim, niyetimizle gönlümüzle cennet yoluna yönelmiş, zikre hayra yönelmiş, adalete cömertliğe yönelmiş bir hizmet grubu, bir insan, bir insan grubu duyduğunuz zaman ne olur Allah için biz de katılalım, destek verelim, rıza gösterelim, gönlümüzle onlarla beraber olalım. Bunun da bizim için bir büyük kar olduğunu, hayırda ortak olmak olduğunu bilelim.

Hem de bu yolu da deneyelim, salih ve sadık kullarla hem halde, hem gönülde, hem yolda Allah beraber olun buyuruyor. Ve salihlere de sanki gizli bir işaret olarak, ey salihler siz de sadıklarla beraber olun, yani onları destekleyin, onlara dua verin, dua yapın. Onlar da onu yapıyorlar. Biz de onlarla beraber olmaya niyetlenelim. Allah'ım onlardan, sadıklıktan, dostluktan, güzel kulluktan dünya ve ahirette ayırmasın cümlemizi inşallah. Hepinize hayırlı günler dilerim efendim.

Hayatın Kalbinden Sözler. Dilaver Selvi.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüyle

0: sevgiyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Enfes tatları karamel pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Hayat ailede başlar. Özlem Gülmez. Hayat ailede başlar.

0: Kıymetli hanımlar, Hayat Ailede Başlar programındayız. Bugün program konuğumuz bir hukuk öğrencisi Büşra Bozkurt Hanım. Büşra Hanım'la önce kendi hayat tecrübesinden, neden bu fakülteyi seçtiğinden biraz bahsettikten sonra ilgi alanı olan İslam hukukunu neden seçti? Acaba burada bizim gördüğümüz görmediğimiz neler var? O neyi gördü de böyle bir yola yöneldi? Onu öğrenmek istiyoruz. Hoş geldiniz Büşra Hanım.
1: Hoş buldum. Merhabalar.
0: Merhabalar. Büşra Hanım, nereden aklınıza geldi hukuk bölümünü seçmek?
1: Ben aslında Fen Lisesi'de okuyordum ve o dönem sayısal öğrencisiydim. Mühendislik ve tıp için çalışıyordum. Sonra bunun bana uygun olmadığını fark ettim son yılda ve bir alan değiştirip bir yıl yalnızca hukuk ve psikoloji alanına yönelik çalışıp sınava girdim. Sınav sonucuna göre de tercihlerimi tamamını sonrasında hukuka çevirip tüm tercihlerimi hukuk yapıp Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yerleştim.
0: Bu bölümü seçerken bilinçli bir tercih olarak seçmiş olmanız sonraki bölüm içindeki derslere baktığınızda sizi hangi alana yöneltti?
1: İlk başta beni en çok heyecanlandıran şey hukuku seçerken hukukun metodolojisi beni etkilemişti. Yani bir insan devlete nasıl ikna olur, hukuk nasıl kurulur, toplum sözleşmesi nedir, asgari hukuk seviyesi nedir? Bu tarz sorular benim ilgimi çok

0: celbetmişti ilk başta. İlk sene zaten bunlar üzerinde devam etti. Sonra daha ihtisas alanları gelişti tabii ileriki yıllarda, fakülte ilerledikçe, derse ilerledikçe. İkinci yıl itibariyle Türk Hukuk Tarihi dersi görmeye başladık. Ve bu derste Türklerin tarihinden işte Orta Asya'dan başlayarak görüyoruz. Osmanlı dönemine geldiğimizde Ahmet Cevdet Paşa ve Mecelle süreciyle karşılaştım. Bu benim Mecelle ile ilk gerçek tanışmam oldu aslında. Daha öncesinde tabii derslerde duyuyorduk ama Türk Hukuk Tarihi hocamız bu Ahmet Cevdet Paşa ve Mecelle sürecine dair müstakil bir ders işlemişti. Ve benim İslam hukukuna, o Tanzimat dönemine ya da İslam hukukunun günümüz koşullarında nasıl uygulanabileceğine dair o kafamdaki sorulara, onu tanımaya yönelik süreci çok aydınlatmıştı ve bana yine bir ufuk kazandırmıştı.
1: Ahmet Cevdet Paşa ile o zaman hem onun Mecelle'deki çalışmalarıyla hem de diğer tarihle ilgili çalışmaları ile ilgili bayağı araştırma yapmışsınızdır diye düşünüyorum.
0: Ahmet Cevdet Paşa bir Hazarfen aslında, birçok alanda öne çıkıyor. Kendini yetiştirmiş biri. Öğrencilik hayatı da zaten ilim tahsili görmüş bir ailede doğuyor. İlme yatkınlığı zaten orada başlıyor. Sonra tahsil için İstanbul'a geliyor. İstanbul'a geldiğinde kendini hem tarih alanında geliştiriyor. Tarihi Cevdet, Kısası Enbiya gibi yani çok takdir gören Osmanlı'nın en modern tarih kitaplarının yazarı olarak anılıyor. Hukuk alanında öne çıkan bir alim oluyor. Aynı zamanda onun aslında Mecelle sürecine hazırlanmasına en büyük etki olan bir dil dehasına sahip. Yani Osmanlıcayı çok iyi biliyor ve onu sadeleştirmek, sade ve açık bir şekilde konuşmak üzerine kitaplar, Belagat-ı Osmaniye, hukuk terimlerine dair eserler ele alıyor. Bu çok yönlü kişiliği hem Fransızca bilmesi, Farsça bilmesi, Arapça bilmesi, hem geçmiş eserleri yani bin yıllık o kadim kültürü çok iyi okuyabiliyor ve tanıyabiliyor. Hem de o dönem, o Tanzimat döneminin yenilikçi bakışında Fransa, işte Avrupalı devletlerin hukuklarını çok iyi tanıyor. Bu onda büyük bir donanım oluşturuyor aslında ve bu donanım bir gün onu bir göreve hazırlıyor. O da Mecelle Cemiyeti'nin başkanlığı.
1: Günümüz hukuk fakültelerinde genelde batı kaynaklı normlar öne çıkıyor. Senin Mecelle ile tanışman ve onu senin gözünde özel kılan sanıyorum bu Ahmet Cevdet Paşa'nın çok yönlülüğünden de geliyor, değil mi?
0: Evet, iki tarafı da, iki yönlü oluşu beni çok etkilemişti. Yani hem o bin yıllık kadim geleneği çok iyi tanıyor, Osmanlı kültürünü, o halkı çok iyi tanıyor. Hem de Fransa'yı, Avrupalı devletleri, o gün gelişen işte Fransız medeni kanunu, sivil kodu çok iyi biliyor. Uluslararası hukuka hakim. Bu ikisini kendi bünyesinde birleştiriyor ve dönemin aksine, dönemde gündeme gelen batılılaşma, yenileşme, modernleşme, işte İslam hukukundan sıyrılma çağrılarına karşın köklerine çok sıkı tutunup yeni çağın diliyle o birikimi yeniden seslendiriyor.
1: Osmanlı bir İslam devletiydi. Kadılar da birer alim ve fakihti. Şimdi kanunlaştırma ihtiyacı burada neden doğuyor? Mecellenin hazırlanmasına sebep olan durumlar neler?
0: Orada şöyle, aslında bunlar bir olay silsilesi aslında. Tanzimat döneminde o gayrimüslim tebaaya işte eşit hakların verilmesi gibi işte talepler, Kırım Savaşı'ndan sonra Avrupalı devletlerle münasebetlerimizin iyi olması ve bizimle ticaret yapmak istemeleri sebebiyle diyorlar ki ya biz sizin hukukunuzu anlayamıyoruz. Yani bize maddeler halinde açıkça görebileceğimiz bir metin sunmalarını talep ediyor. Hatta bunu sunmalarını talep etmekten ziyade hani Fransız medeni kanununu kabul etseniz çok daha kolay ticaret yaparız gibi bir teşvikle hani yapmaya çalışıyorlar. Bir baskı kuruyorlar aslında bu konuda. Buna yakın olan, bunu destekleyen sadrazamlar da var dönemde. Ali Paşa gibi bu görüşte olan, alalım Fransız medeni kanunu, ticari ilişkilerimiz güçlensin, Avrupa ile aramız iyi, onlar da şu an güçleniyor gibi. Ama Ahmet Cevdet Paşa buna karşı diyor ki biz bir imparatorluğuz. 600 yıldır, 1000 yıllık bir birikimin üzerindeyiz. 600 yıllık bir imparatorluğuz. Ve diyor ki dışarıdan kanun almak ve bizim kültürümüze ait olmayan o karşımızda duran kişilerin kanununu alıp kendimize empoze etmek onur kırıcı bir davranıştır. Ben bunu kabul etmiyorum diyor.
1: Adil, hakka uygun değil bir kere.
0: Evet.
1: Sistemleri hakkaniyetli değil.
0: Zaten biz hukuk fakültelerinde ilk olarak şunu öğreniyoruz. İyi bir hukuk kanunu, yani iyi bir kanun halktan neşe

0: eden kanundur. Yani dışarıdan üzerine konulmuş ve uygulanması empoze edilmiş şeyler değil de halkın genel örfüne, adetine, teamülüne, yani onun ruhundan çıkmış kanunlar, tabii düzenlemek şartıyla oraları geçiyorum, çok daha uygun ve sağlıklı görülür. Yani önemli olan, çünkü kanun amacı ne? Halk tarafından uygulanması ve halka sirayet etmesi aslında. O güven ortamının, hukuk güvenliğinin sağlanması. Bu da halkın içinden çıktığında oluyor. İşte bu Tanzimat döneminde bu işte Avrupalı devletlerin baskısı ve Nizamiye medreselerinin kurulması aslında mecelleye götüren adımlar. Nizamiye mahkemeleri de önceden Osmanlı'da şeriye mahkemeleri vardı. Ve bu şeriye mahkemeleri Müslümanların şahıs, aile, miras davalarını görüyordu. Aynısı gayrimüslimler için de işte patrikhanelerde vardı. Kendi dinlerine uygun bir şekilde davalarını görmeleri için, şahsi davalarını görmek için. Bu ikisi arasında ticaretin gelişmesiyle beraber ticaret, alım satım, işte eşya hukuku gibi konularda ikisinin de bir heyet tarafından temsil edildiği nizamiye mahkemeleri kuruluyor. Yani bağımsız ve iki tarafında temsil hakkının olduğu mahkemeler kuruluyor. Ama bu mahkemede yer alan heyeti, bu mahkemelerde laik görüşlü hakimler de yer alıyor. Ya da artık o kadar ehliyetli hakimler yetişmediği için.
1: Hakim derken o dönem kadıları kastediyoruz değil mi?
0: Kadıları kastediyoruz, evet. Bunlar yetişmediği için onlar da tam olarak nereye bakacaklarını bilemiyorlar. Aslında bir eğitim zafiyeti oluşuyor. Ve çoğunlukla kararlarını müftülüğe danışıyorlar. Yani müftiye, o zamanın Şeyhülislam'ına ya da başka merciye danışıyorlar. Bunlar için, buradaki mahkemedeki üyeler için aç bak uygula şeklinde bir kanun ya da tek bir kitap ya da bir külliyat oluşması isteniyor yani. Ellerinin altında olması ve genel kaidelere
1: ortak bir uyum sağlanması için
0: ortak
1: herhalde
0: bir uyum
1: demek
0: sağlanması
1: ki
0: için.
1: O dönemde de böyle bir ihtiyaç doğmuş. Peki bu süreç nasıl işliyordu? Mecelle hazırlanırken İslam fıkhının sistematiğiyle modern anlamda kanunlaştırma fikri arasında nasıl bir denge kuruldu? Zorluklar yaşandı mı?
0: Tabii birçok zorlukla karşılaştılar. İki ayrı ucu dengelemek üzerine çalıştı Ahmet Cevdet Paşa ve cemiyeti. Bir taraf diyordu ki fıkıh kanunlaştırılamaz, bu fıkhı dondurmak olur. Çünkü İslam fıkhı meseleci bir sistem.
1: Ne demek meseleci sistem?
0: Yani her olaya ait Kur'an-ı Kerim'de ve Sünnet-i Seniyye'de ayrı hükümler var. Yani bir genel başlık altında toplamak zor. Yani hepsi için ayrı ayrı hüküm ve ayrı ayrı istisnalar var. Ve bu aslında onu daha adil, daha kapsayıcı yapıyor. Ama bir kanun maddesi haline getirmek bu durumu zorlaştırıyor aslında. Genel kaide koymak zorlaştırıyor. Kanunlaştırmak da birazcık genel kaide koymayı ve onu belli bir çatı altına toplamayı gerektirdiği için buna karşı çıkıyorlar. Siz dondurmuş olursunuz gibi bir karşı çıkış oluyor. Diğer taraftan da hani bu artık atıl oldu. Fransız Medeni Kanunu orada parıl parıl parlıyor. Alalım bunu. Alalım bunu uygulayalım, Avrupalı devletlerle de ticaretimiz yerinde olsun gibi kaygılarla onların desteğiyle konuşanlar var. Ahmet Cevdet Paşa bu ikisi arasındaki dengeyi şöyle kuruyor. Hem kendisi bir fakih alim oluşuyla hem dili çok iyi bilişiyle cemiyeti de çok yetkin hukukçularla kuruyor. Ve hazırladı. Normalde kanun hazırlanacağı zaman tüm kitap hazırlanır ve tüm kanun hazırlanır, sultana sunulur ve yayınlatılır. O öyle yapmıyor. Hangi parça hazırlandıysa onu hemen Sultan Abdülaziz'e sunuyor, onaylatıyor ve yürürlüğe koyuyor. Hemen nizamiye medreselerine aktarıyor. Böylece nizamiye mahkemelerine aktarılıyor hemen, uygulamaya, yürürlüğe sokuyor. Böylece incelenme, takdir görme imkanı sağlıyor aslında. Halk da takip ediyor bu süreci. Ve ilk başta külli kaidelerden başlıyor buna. Külli kaidelerde zaten halk nezdinde, ulemada, ariflerde geniş karşılık bulup takdir görüyor. Ondan sonraki çalışmalar bu takdirle birazcık daha kolay ilerliyor. Ama tabii sesler hiçbir zaman susmuyor.
1: Biraz Mecelle Kanunu'nun içeriğinden bahsedebilir misiniz?
0: Tabii Mecelle Kanunu 4 ana kitaptan oluşuyor aslında. 1000'e aşkın maddeden meydana geliyor. Bu 4 ana konu borçlar hukuku, külli kaideler yani genel kurallar, eşya hukuku ve usul hukuku. Aslında 4 kitaptan oluşuyor. tabii borçlar hukuku, eşya hukuku ve usul hukuku birazcık daha hukukun artık uygulamasına, işte daha özel kanunların yer aldığı kısımlar. Külli kaideler geniş yankı buluyor bu süreçte. Külli kaideler hem Ahmet Cevdet Paşa'nın ne kadar büyük bir fıkıh alimi olduğunu, hem de Osmanlı Türkçesine ne kadar hakim bir dil dehası olduğunu ortaya koyan kaideler oluyor. Zaten geniş de yankı buluyor.
1: Külli kaideler neyi kapsıyor? Biraz daha detay verebilir misiniz?
0: Mesela birkaç örnek verebilirim külli kaidelerden. Tabii külli kaidelerin hepsinin yüzlerce, onlarca belki istisnası vardır. Belki külli kaide istisna haline dönüşmüş bile olabilir. Ama bunlar birer vecize ve halka da şeriatı yaşamak için birer söz, atasözü gibi, böyle kulaklarında ceplerini taşıyabileceği birer söz olması cihetiyle kıymetli buluyorum. Mesela şek ile yakin zail olmaz. Bu bir kanun maddesi, yani mecellenin külli kaidesinde yer alan bir kanun maddesi.
1: Ne demek istiyor?
0: Şek şüphe demek. Yakin kesin olarak bilinen şey. Yani şüpheyle kesin olunan olarak bilinen şey zail olmaz. Mesela borçsuzluk esastır yani. Bunun şüphesiyle borçlu hale düşmez. Ya da bir insan, bunu hukuk açısından böyle uygulayabiliriz. İbadet açısından da uygulayabiliriz. Yani ikisine de fıkıh, çünkü aslında ikisini de kapsayan bir şey. Hem hayatı, hem ibadeti, hem ahlakı kapsıyor. Bir insan abdest aldığını kesin olarak biliyorsa bunun şüphesiyle abdesti bozulmaz. Mesela bunu şek ile yakin zail olmaz sözüyle bunun da cevabını bulabiliyor kişiler. Ya da sıfat-ı arızada asıl olan Adem'dir. Sıfat-ı arıza bir şeyin doğasında bulunmayan, sonradan kazanılan veya eklenen niteliklerdir. Asıl olan Adem'dir, yani onun yokluğudur diyor. Bir kişi veya eşya hakkında sonradan oluştuğu iddia edilen bir durum varsa bu durum kanıtlanana kadar yok kabul edilir. Yani bir insana suçluluk isnat ediliyorsa o kanıtlanana kadar suçsuzdur. Bu aslında masumiyet karinesi dediğimiz şey. Ya da günlük hayattan örnek verecek olursak, işte yaya geçidinde yayaların geçmesi. Arkadaşımla gelirken bunun hakkında konuşmuştuk. Asıl olan aracın yokluğudur. Yani o yüzden yol hakkı benimdir. Sıfat-ı arıza araçlı olmaktır. O yüzden benim geçmem asıldır yani. Bunun bir istisnası olan kayda da zararı ammı def için zararı has ihtiyar olunur. Yani kamu zararı için özel zarar ihtiyar olunur. Göz ardı edilir gibi bir şey. Otobanlarda artık orada bir çoğu kişinin yararına bir durum olduğu için benim yaya olarak zararım, alt geçitten üst geçitten ya da araçları bekleme zararım bertaraf edilir onların yararı için mesela. Ya da işte bu birçok hükümde kullanılabilir kanun maddesi olarak. Ben günlük hayattan da örnek verip aslında o günde halk bunu nasıl karşıladı bundan bahsetmek istedim. Yani günlük karşılaştığı olaylarda bu külli kaideleri kullanarak şeriatı yaşama tatbiki elde etmiş oldular aslında. Hem kanunu tanıdılar, hem günlük hayatında bir cevap buldular.
1: Mecellenin bazı alanları kapsadığını söylediniz. İşte borçlar hukuku, genel hükümler gibi. Ama aile hukuku, miras hukuku adı hiç geçmedi. Bazı alanlarda olmaması neyi gösterir? Bu bilinçli bir tercih miydi?
0: Bilinçli bir tercih de yine Ahmet Cevdet Paşa'nın o vizyon sahibi, idealist bakışıyla aslında. Hem idealist hem de realist. İkisini de kapsayan bir bakış. İdealist olsaydı belki ilk şahıs hukukundan, işte daha büyük kapsamlı bir kanun hazırlama metni ve hepsini yayınlama zahmeti altına girebilirdi. Ama o ilk başta en büyük sorunu, yani borçlar hukuku o zaman çok ciddi bir sorundu ve ticaret yapılıyordu. Gayrimüslimle yapılıyordu. Nizamiye mahkemelerine kanun yetiştirilmesi gerekiyordu. Oradan başladı ve yayınladıkça gönderdi. Şahıs, aile, miras gibi şahsi davalar zaten şer'iye mahkemelerinde görülüyordu. Orada kadılar bu hükümleri uyguluyorlardı kendileri zaten fıkıh alimleri olduğu için. Ya da gayrimüslimler kendi mahkemelerinde, o patrikhanelerde kendine ait hükümleri uyguluyordu. O yüzden önce acil olanlara odaklandılar ve buradan başlar. Belki zamanları ve şartlar yetseydi şahıs ve aile hukuku, miras hukuku alanında da bir şeyler yapabilirlerdi. Ama zamanları yetmedi.
1: Ömrü vefa etmedi.
0: Evet.
1: Mecellenin dili ve üslubu oldukça sade deniyor. Bu özellik hem hukukçular hem de bizim gibi sıradan hukuk terimlerini bilmeyen yabancı olanlar için de aynı mıdır?
0: Aynı o dönem zaten çok büyük bir takdirle karşılanıyor. Buna edebiyatta Sehli Mümteni

0: gibi bir şey de söyleniyor. Hani çok basit gibi söyleniyor.
1: Evet, çok geniş bir takdir görüyor zaten o dönemde de. Kanun maddesi yazmak şu açıdan çok zor bir şey. Yani her hukukçunun, yani çok iyi bir hukukçu, çok iyi bir fıkıh alimi olabilir biri. Ama kanun maddesi yazmak için çok iyi bir dil bilgisine ihtiyaç var. Çünkü hem her şeyi söylemen lazım, hiçbir eksik olmadan tam tanımlaman lazım, hem de hiçbir şeyi fazla söylememen lazım. Yani bu çok büyük bir yetkinlik gerektiriyor. Ahmet Cevdet Paşa da bu konuda gerçekten imza atıyor. Onun başkanlığı dışında yapılan bir dönem var. O bir başkanlıktan alınıyor. O dönem bir kitap daha çıkarılıyor. Yani bir kanun daha çıkarılıyor. Çok eleştiriliyor. Asla kabul görmüyor. Ahmet Cevdet Paşa tekrar mecelle heyetinin başına getiriliyor. O kitapların tamamını toplatıp tekrar hazırlatıp Nizamiye mahkemelerine sunuyor. Bu Ahmet Cevdet Paşa'nın oradaki yetkinliğinin aslında delili. Tamam, heyette, o cemiyette bir şey tabii ki faydası çok vardır ama asıl o döneme imzasını atan ve o dili kuran kişinin Ahmet Cevdet Paşa olduğunu kanıtlıyor bu olay.
2: Şimdiye kadar mecelle ve Ahmet Cevdet Paşa ile ilgili konuştuklarımızı genel olarak bir toparlarsak, bizim tarihte gördüğümüz, hani belki de sadece isim olarak tarih dersinde gördüğümüz mecelle toplumun hukuk hayatına ne kazandırdı?
1: Şöyle bir kazanımı oldu. O dönemki o iki ayrı sesin çatışması altında hukuk aksıyordu aslında. Artık davalar ağırlaşıyordu, tiz sesler çıkıyordu. Bu mecelle kanunun hazırlanmasıyla aslında Osmanlı son dönem ve Cumhuriyet ilk dönemine ciddi bir nefes aldırdı. Hem Osmanlı hukuki rüştünü ispatlamış oldu aslında. Bin yıllık bir geleneğin o birikimini, gücünü alıp yeni çağın diliyle uluslararası hukuk arenasına çıkabilecek yetkinlikte bir kanun hazırlayabildiğini ispatlamış oldu aslında.
2: Kıymetli hanımlar, Büşra Bozkurt Hanım'la mecelle ve Ahmet Cevdet Paşa'nın Osmanlı hukuk sisteminde getirdiği yenilikler üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Ama önce kısa bir aramız var. Bu aradan sonra yine sizlerin huzurunda olacağız inşallah.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Kıymetli hanımlar, Hayat Ailede Başlar programımız devam ediyor. Program konuğumuz Büşra Bozkurt Hanım'la birlikte Mecelle'den Osmanlı'nın ilk medeni kanunu olan ve Ahmet Cevdet Paşa'nın zekasının edebiyat, tarih, fıkıh, ilim ve aynı zamanda Fransızca gibi Batı kültürlerine ve Doğu kültürlerine hakim olmasıyla ortaya çıkardığı büyük bir eserden bahsediyoruz. Büşra Hanım bize Mecelle'nin neden önemli olduğunu açıkladı. Ahmet Cevdet Paşa'nın Ebu Suud Efendi gibi farklı, çağına yeni bir bakış kazandıran bir yönü de var değil mi?
4: Evet, bu yurt dışında uluslararası kaynaklarda da böyle geçiyor. İslam hukukçusu denildiğinde hukukçu vasfını kazanan iki kişiden

0: bahsediliyor genelde. İlki Ebu Suud Efendi, Sultan Süleyman'a kanuni vasfını kazandıran kişi aslında bu. İkincisi de Ahmet Cevdet Paşa. Yani aslında fıkıh alimi çok daha büyük isimler, Molla Hüsrevler olmasına rağmen, daha birçok isim olmasına rağmen, bu iki isimde hukukçuluk vasfı çok öne çıkıyor. Çünkü bilmek, uygulamak başka bir şey, onu madde haline getirmek, kanunlaştırmak bambaşka bir şey. Ve bu tam her hukukçuda olmayacak bir vasıf. Ahmet Cevdet Paşa ve Ebu Suud Efendi de bu vasıf öne çıkıyor. Kendi dönemlerinde kanun hazırlamanın yanında kanunun şiar edilmesi.
1: Ne demek oluyor?
0: Yani karşılık buluyor halkta. Uygulanabilir, kabul edilebilir, o dönemin ruhunu yansıtan bir kanun ortaya çıkarıyorlar aslında. Bir uyum sağlanıyor. Sanki halkın doğal bir uzvuymuş gibi kanun maddesi. Beraber büyüyüp, gelişip birbirini besleyen bir şey haline dönüşüyor.
1: Ebu Suud Efendi'yi en çok Kanuni Sultan Süleyman'ın defnedilirken bir sanduk aile defnedilmesini istiyor. Böyle bir talebi oluyor. Bir bakıyorlar ki Ebu Suud Efendi'nin yaptığı her işte verdiği fetva. Buradan tanıyoruz en çok, değil mi?
0: Evet, bir devlet başkanının, bir padişahın da yanında götüreceği deliller onlardır muhakkak. Çünkü onlarla yürüyor. Kanun, nizam, halk onlarla yürüyor. Onları belirlemek çok çok üstün bir zeka, kültürel bir bilgi ve zamanı iyi yorumlamayı gerektiriyor. O fetvalar aslında onların beratı.
1: Mecelle, Cumhuriyet dönemi hukuk reformlarına ve özellikle İsviçre Medeni Kanunu'nun kabulüne giden süreçte bir etki bıraktı mı? Ya da bıraktıysa nasıl bir etki bıraktı? Neden yetersiz görüldü de biz İsviçre Medeni Kanunu'na geçtik?
0: Aslında o dönemi hazırlayan bir sürü olay var. Osmanlı'nın son döneminde mecelle uygulanmaya devam ediliyor. Hatta Cumhuriyet'in ilk döneminde 1926 yılına kadar uygulanmaya, aynen tatbik edilmeye devam ediliyor mecelle kanunu. Ama 1918'de Birinci Cihan Harbi'nin sonunda dünya çok değişiyor. Yeni ticaretler, yeni gündem, sanayi devrimi, o gelişmelerin hepsiyle bu yeni doğan ihtiyaçlar için tekrar bir encümen kuruluyor aslında. Yeni bir cemiyet kuruluyor ve mecelleni için yeni çalışmalar yapılması isteniyor. Bir araya geliniyor, bir topluluk oluşturuluyor. Hatta topluluğun katibi de Ömer Nasuhi Bilmen Hoca. Bir dönem o da katiplik yapıyor. Üzerine yoğun çalışmalar da yapılıyor aslında. Uzun araştırmalar, alimlerle çalışılıyor. Mecelle o yeni gelişen dünyaya ayak uydurabilsin, yeni gelişmelere cevaplar bulabilsin diye uzun süren çalışmalar yapılıyor. Ama en nihayetinde sonuçsuz kalıyor. Sonuçsuz kalıyor ve İsviçre Medeni Kanunu'nun kabul edilmesine karar veriyor. Daha yeni işte Avrupalı devletlerle ilişkilerimiz, ticaret ilişkilerimizi daha kolaylaştıracağı düşünülerek yeni bir kanun olduğu düşünülüyor. Halbuki İsviçre Medeni Kanunu da neredeyse mecelle ile yaşıt bir kanun. Hatta bazı yönlerden de eksik. Mesela kat mülkiyeti mecellede düzenlenirken İsviçre Medeni Kanunu'nda düzenlenmemiş oluyor ve bunun için tekrar uğraşıyorlar. Bir de dışarıdan bir hukuk sistemi alıp ülkeye, kendi kültürüne adapte etmek çok zor ve meşakkatli bir şey. Bunların hepsi yaşanıyor ve en nihayetinde İsviçre Medeni Kanunu kabul ediliyor. Yani Ahmet Cevdet Paşa'nın aslında yaklaşık 60 yıl önce o Tanzimat Fermanı'ndan sonra o gerçekleşen batılılaşma, Fransız Medeni Kanunu'nu kabul etme seslerini bastırmak için Ahmet Cevdet Paşa'nın kurduğu o mecelle ve mecelle heyetinin çalışmaları 60 yıl erteleyebiliyor bu süreci. En nihayetinde mecelle ilga ediliyor İslam şeriatinden. 1926 yılında Türkiye'de bu böyle oluyor ama mecellenin etkileri İslam dünyasında ve Osmanlı'nın bakiyesi olan topraklarda böyle olmuyor. Birçok devlette, Mısır'da da devam ediyor, etkileri sürüyor. Lübnan'da, Yemen'de, İsrail'de, Ürdün'de, Filistin'de mecellenin etkileri aynen devam ediyor. Uzun süre tatbik ediliyor. Kıbrıs'ta keza öyle. Onlar bir süre daha mecelleyi yürütmeye devam etmeye, kullanmaya devam ediyorlar. Kendi hukuk sistemlerini kurmak isteyip hani daha milli bir şey yapalım çağrıları yükseldiğinde de mecellerin çok uzağına gidemiyorlar aslında. Çünkü çok donanımlı hazırlanmış, çok yetkin bir şekilde hazırlanmış bir belge. Yine onun etkileri devam ediyor. Hatta Ürdün yasasında olması lazım. Ürdün yasalarında bir uyuşmazlık çözülemediğinde mecelleye başvurulması hükmü var. Direkt olarak hüküm olarak yer alıyor bu. Mecellenin en son tatbik edilen ve en uzun süre tatbik edilen yer biraz şaşırtıcı aslında. Ben de okuduğumda ilk çok şaşırmıştım. Hala da devam eden 1984'e kadar ülkesindeki tüm vatandaşlar için devam eden ülke İsrail.
1: Bu gerçekten şaşırtıcı.
0: Evet. Hem Müslüman hem Yahudi hem Hristiyan için mecelleyi kullanıyor. Mecelleye göre hüküm veriyor. 1984 yılına kadar böyle. 1984 yılında Yahudiler için ayrı bir kanun düzenliyor. Yani kendi vatandaşları için. Ama hala Müslümanlar ve Hristiyanlar için mecelle hükümleri uygulanıyor. Yani şurada, şu an oradaki hakimler mecelle tahsili görüyorlar. Müslümanlara ve Hristiyanlara hüküm verebilmek için şu an hala orada tatbik ediliyor. Diğer İslam coğrafyalarında da etkileri devam ediyor aslında. Bizde de etkileri aslında şöyle, yine tamamen sıyrılabilmiş değiller. Çünkü oradaki hukuki tanımlamalar, o terimler hala mecelledeki usul üzere kullanılıyor. Öyle bir sistem ve matematik kurulmuş ki hala o tanımlamalar üzerine devam ediyor aslında. Bizim medeni kanunumuzda da.
1: Anladığımız kadarıyla çok işlevsel, hayatın içinden ve insana faydalı bir sistem zor bir şekilde başarılmışken neden bu kadar hızlı geri sırtı dönülmüş ve terk edilmiş olabilir mecelle?
0: Evet, bu çok üzücü bir durum aslında. Çünkü vakti zamanında Almanya daha kurulmamışken, böyle küçük devletçiklerken diyorlar ki hani bizim bir siyasi birliğimiz yok, en azından hukuk birliğimiz olsun. Ve bir ortak hukuki medeni kanun, borçlar kanunu, ticaret kanunu kuralım diyorlar ve bir meclis kuruyorlar. Bu mecliste şöyle bir şey söylüyor. O dönemin işte Napolyon öncülüğünde hazırlandı. Kendi kültürüne uygun, örfünü, adetini, kral emirnamelerini, İslami kaynakları, Hristiyan kaynakları kullandığı bir sivil kod, yani bir medeni kanun hazırlanıyor ve şu an dahi en iyi medeni kanunlardan biri olarak kabul ediliyor o medeni kanun. Bu Almanlarla buluşturdukları birliklerde şöyle sesler çıkıyor. Diyorlar ki ya bu kadar iyi bir medeni kanun hazırlanmış, biz bunu alalım. Yani kabul edelim, uygulayalım diyorlar. Oradan şöyle bir ses yükseliyor tekrar. Net bir şekilde karşı çıkılıyor ve diyor ki hukuk bir milletin ruhundan doğar. Biz yüzyıllardır farklı topluluklarız onlarla. Savaş halindeydik bir dönem. Onların hukukunu alıp kendimize uygulamak haysiyet kırıcı bir durumdur diyor. Biz kendi kanunumuzu hazırlayalım diyorlar. Ve Fransız Medeni Kanunu kabul etmeyi reddedip kendi örflerine, adetlerine ve kendi hukuk kurallarına, toplumuna uygun bir medeni kanun hazırlıyorlar. Ahmet Cevdet Paşa da bu görüşteydi. Bu yüzden zaten o cemiyeti kurdu ve mecelleyi hazırladı. Ama bu süreci ancak 60 yıl ileriye atabildi. 60 yılın sonunda biz Avrupalı devletlerin hukukunu kabul etmiş olduk.
1: Şu an hali hazırdaki hukuk sistemlerimizi, Türkiye'de uyguladığımız sistemleri düşünürsek hangi hukuk sistemi nereden?
0: Evet, birçok farklı ülkeden alındı kanunlarımız. Medeni kanun ve borçlar kanunumuz İsviçre'den alınıp ülkemize iktibas edildi. Ceza kanunu İtalya'dan, ticaret kanunu Almanya'dan, idare kanunu Fransa'dan, icra ve iflas kanunu ise İsviçre'den alındı.
1: Kıta Avrupa'sını görüyoruz burada.
0: Evet.
1: Farklı ülkelerde olsa sonuçta biz kıta Avrupa'sı o zaman kanunlarıyla yönetiliyoruz.
0: Evet, öyle. Aslında Avrupalı milletlerle ilişkimizin düzenlenmesi ve ortak bir hukuk sisteminin kurulması amaçlandı aslında burada.
1: Mecelle deyince aslında genel bir bilgi sahibi olduk. Hayatı nasıl dokunduğunu, hangi yeteneklerin bir araya geldiği, insanların bu eseri ortaya koyduğunu, heyetin ortaya koyduğunu gördük ama biraz da hayatın içinden sorsak. Mesela biz hanımların en sevdiği şeylerden birisi hediye. Hediyeleşme mevzuunda mecelle bize ne söylüyor?
0: Bununla ilgili aslında bir külli kaide var. O da şöyle: teberru ancak kabz ile tamam olur.
1: Yani ne anlayacağız?
0: Evet, hadisi şerife dayanıyormuş. Oradan çıkarmışlar bu hükmü. Teberru karşılıksız verme. Yani hibe, bağışlama, hediye demek. Kabz eline alma, tutma demek. Yani hediye eline alındığında, yani karşı tarafa ulaştığında tamam olur. bir şeyi vaat etmesiyle, yani teslim edene kadar o hediye tamamlanıyor.

Almış olmaz. O sürece kadar vazgeçebilir. Bunu söyledi diye vermek mecburiyetinde değil. Hatta İslam hukukçuları hediyeyi verdikten sonra, işte bu hediyeyi illa küçük bir şey olarak da düşünmemek lazım. Ev hediye etmiştir, arsa hediye etmiştir. Uygun görmeseler de, yani yakışık almasa da bununla, geri isteyebileceğini söylüyorlar hediyeyi. Böyle bir

0: Muhakkak vardır. Sayfalarca düzenlenmiştir. Çünkü hayatın tamamen içindir ama birçok istisnası vardır.
1: Kişiye göre değişiyor.
0: Kişiye göre değişir. Büyük evet. ihtimal.
1: Hayatın içinde başka neler var?
0: Mesela şöyle bir kural var. Alması memnu olan şeyin vermesi dahi memnu olur. Yani bir şeyin alması yasaksa onu teklif etmesi, vermesi de yasaktır. Mesela rüşvet almak yasaktır. Teklif etmek de yasaktır ve suçtur. Karşı taraf almasa dahi. Falcıların halktan para almaları caiz olmadığı gibi alamazlar. Yasaktır. Halkın da onlara para vermesi yasaktır. Çünkü o da memnudur. Ya da başka ne olabilir? Yenilmesi ve giyilmesi yasak olan şeylerin çocuklara yedirilip giydirilmesi de yasaktır. Alması memnu olan şeyin vermesi de memnu olur. Mesela gasp gibi haram yollardan elde ettiği malı başkasına hediye veya fakirlere sadaka veremez. Çünkü alması memnu olan şeyin vermesi de memnu olur. O da yasak olur. Sahibine iade etmesi gerekir.
1: Şu hani kanun yazmak zor demiştiniz. Bir kelimeyle hem her şeyi söyleyecek hem de o konu dışında hiçbir şey söylemeyecek. Evet, gerçekten bir cümleyle ne kadar çok şey ifade ediliyor.
0: Ne kadar çok detaya giriyor. İşte bunlara aslında edebiyatta bir tanımı var bunun. Sehli mümteni. Duyunca diyorsunuz ya çok kolay söylenmiş. Hani kolaylıkla söylenebilir ama bir alternatifi getirilemiyor. Bir kelimenin yeri değiştirilemiyor. Böyle Yunus Emre'nin şiirlerinde de bunu görüyoruz. Böyle apaçık sade bir şey söyler ama alternatifi getirilemez. Ahmet Cevdet Paşa'nın dili de böyle. Yani öyle bir hüküm koymuş ki al bunu hayatına uygula. Bak alması memnu olan şeyin vermesi de memnu olur.
1: Bunu da biz öğrenmiş evet. olduk bu vesileyle. Alması memnu olan şeyin vermesi de memnu olur.
0: Evet, mesela bir tane daha örnek vereyim. Def-i mefasit celbi menafiden evladır.
1: Yani?
0: Tabii biraz ağır kaçıyor. Şöyle Türkçeleştirebiliriz. Kötülüklerin giderilmesi menfaatlerin elde edilmesinden daha önde gelir. Yani evla olan menfaat kötülüğün giderilmesidir. Çünkü def-i mefasit celbi menafiden evladır. Önce amaç kötülüğü gidermektedir. Fayda sonra.
1: Aslında bugünle bağdaştırdığımızda hani çocuklarımızı biz hep iyisi olsun diye bir yerlere gönderirken önce onları kötülükten korumamız gerekiyor o zaman.
0: Tabii önce kötülükten korumak evla o orada barınıyorken iyilik de ona sirayet edemiyor çünkü. Önce bir onun önüne set çekmek.
1: O zaman hayrı yaymak için kurulan vakıflar biraz da bugünün toplumunda bu vazifeyi yerine getiriyor.
0: Tabii yani bir alternatif sunuyor aslında. Onu oradan alıyor. Bir alternatif sunup
1: kötülükten uzak tutacak
0: evet,
1: meşguliyetler kötülük. Veriyor.
0: Evet öyle. Bu Osmanlı'da da böyleydi. Vakıf sistemiyle yürüyordu zaten. Devlet yalnızca vakıfları denetliyordu. Çoğu şey vakıf eliyle yürüyordu. Bu deniz ulaşımı da hatta deniz ulaşımında Osmanlı'da deniz ulaşımının bu vapurlarla yapılan ilk sistemin ortaklarından biri de Cevdet Paşa. Tanzimat döneminden sonraki o ticaret, o gemiler ve işte büyük ticaret kanallarını düzenlemek için kanun maddeleri de düzenliyor. Hani o boğazdan hangi gemiler hangi tonda geçebilir bununla ilgili bir belge de yayınlıyor. Kendisi de o hatta bir şekilde ortak oluyor, hissedarı. Sonra Cumhuriyet döneminde bunların hepsi kamulaştırılınca tabii kendisinin de ortaklığı son buluyor.
1: Yine böyle hayata dokunan mecelleden örnekler paylaşabilir misiniz bizimle?
0: Tabii bir örnek daha paylaşayım hemen. Ehveni şerreyn ihtiyar olunur. Ehveni şerreyn iki kötüden daha az kötü olan tercih edilir. Yani iki kötülükle karşı karşıya kalındığında daha hafif olan seçilir.
1: Zorlamaya gerek yok.
0: Evet yani buna örnek olarak da şunu söylemişti hocamız. İki zalim kişi hükümdar adayı olarak karşımıza çıksa ve başka seçeneğimiz de olmasa. O iki zalim kişiden daha az zalim olan seçilir. Çünkü devletin başsız kalması en büyük kötülüktür. Ehveni şerreyn ihtiyar olunur. Yani iki kötülükle karşıya karşıya kalındığında daha az kötü olan seçilir.
1: Mecelle ile birlikte aslında Ahmet Cevdet Paşa'nın da çok büyük bir vizyonu olduğunu gördük. Hem geçmişe hem de geleceğe bakarsak bu vizyon bize neyi söylüyor?
0: Bu vizyon bize hem çağı kabul etmeyi, çağın gerçeklerini bilmeyi, çağı tanımayı, kapalı olmamayı söylüyor en başta. Çünkü kendisi öyleydi. İki dünyayı da tanıyordu.

0: bizim de iki dünyayı tanımamız da gerekiyor aslında. Ama bunu o tarafa öykünerek değil, kendi köklerine sağlam basarak, kendi köklerine sıkı sıkıya tutunup taviz vermeden, gözünü ufka dikip kendi özünden yeni bir formül ortaya çıkarmayı gösteriyor aslında benim için Ahmet Cevdet Paşa'nın vizyonu. Çünkü kendisi de öyle yaptı. Kendinden hiç taviz vermedi, geleneğinden, o bağlılığından, ama çağı da reddetmedi. Çağı da gördü, gereklilerini karşıladı ve sahaya çıktı.
1: Yani bahsettiğiniz cümleler aslında insan düşündüğünde birçok hadisi şerifte de bize anlatılan Müslüman ahlakının, Müslüman iş yapma tarzının, Müslümanca yaşamanın cümleleştirilmiş halleri olduğunu örneklerden de gördük.
0: Aynı kaynaktan besleniyorlar aslında. Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniye alimlerin içtihatlarından hem ibadet, iman esasları ortaya çıkıyor, hem de hukuk kaideleri oradan neşet ediyor. Aynı kaynaktan besleniyorlar aslında. Bu hem istikrar sağlıyor, hem de hukuk kaidelerini daha ahlaki hale getiriyor.
1: Çok alana bakmak, çok kendini geliştirmek her alanda. Öncelikle tabii ki imani, itikadi açıdan sağlam temelleri oturduktan sonra, hani Hazerfen diye bahsettiniz ya Ahmet Cevdet Paşa'dan. Zamanın Hazerfenleri çok olsun diyerek bugünkü yayınımıza da son verelim inşallah. İnşallah. Kıymetli hanımlar, bugün konuğumuz hukuk öğrencisi Büşra Bozkurt Hanım'dı. Kendisiyle özel ilgi alanı olan aslında İslam hukukundan, Mecelle'den bahsettik. Genç kardeşlerimizin aslında her alanda önlerinin açık olması, kendilerini geliştirip ümmete faydalı olması duasıyla hem Büşra Hanım'a veda edelim hem sizlere. Yeni bir programda görüşünceye kadar Rabbimize emanet olunuz.

Hayat ailede başlar. Özlem Gülmez. Hayat ailede başlar.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Hiç affetmeyeceğim hanım. Hiç affetmeyeceğim.
1: İyi misiniz? Hayırdır inşallah. Niye ağlıyorsunuz?
0: Hiç yok bir şey. Çok kırdı beni. Bir daha asla konuşmayacağım. Yüzünü bile görmek istemiyorum.
1: Şimdi çok üzgünsünüz. Onun için böyle söylüyorsunuz. Ama her kim üzdüyse sizi, eminim affedeceksiniz. Biliyorum canımızı acıtan, bizi üzen, hatta hayatımızı etkileyen kırıcı söz ve davranışlar karşısında affedici olabilmek çoğu zaman mantıksız, dahası imkansız gelir hepimize. Bize yapılanı unutmayız. Ama affetmek unutmak da değildir. Unutmamalıyız da. Yaşadıklarımız bizi çok üzmüş olsa da kazandığımız tecrübelerdir. O kişiyle olduğu kadar başka kişilerle de olan ilişki ve iletişimimizde de bir daha böyle tatsızlıkların yaşanmaması için neler yapabileceğimizi öğretmiştir o acı hatıra. Affedebilmek için ilk ve tek yapabileceğimiz şey sabırlı olmaktır. Sabredebildiğimiz sürece öfkemize ve kinimize hakim olabilir, zamanı lehimize çevirebiliriz.
0: Nasıl yapacağız bunu? Bana yaptığını unutup bir şey olmamış gibi mi davranayım yani?
1: Bir söz vardır. Akılsız insan ne affeder ne de unutur. Saf yürekli insan önce affeder, sonra da unutur. Bilge insan affeder ama hiçbir zaman unutmaz. Allah Kur'an-ı Kerim'de kim sabreder ve affederse şüphesiz bu hareketi yapılmaya değer işlerdendir diye buyururken Rabbimiz bizi affetmenin faziletini işaret ediyor. Sabretmek ve affetmek şüphesiz salih amellerdendir. Ruhu özgürleştirir, benliği köreltir.
0: O benim kaç yıllık dostum. Ben ister miyim dostumu kaybetmeyi? Ama çok kırdı beni. Bilmiyorum, aklım karıştı.
1: Affederseniz hafiflersiniz. Üstün ahlak sahibi olan kişilerin kendilerine yapılan haksızlık

0: acı ve üzücü olaylar karşısında takındığı tavır vardır ki bu hakikaten takdire şayandır. Bu kişiler hakkında Rabbimiz iyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir tavırla önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki yakın bir dost olur. Bu haslete ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan büyük pay sahibi olan kimse kavuşturulur buyurur. Allah'ı memnun etmek isterseniz, hafiflemek isterseniz arkadaşınızı affedin.
1: Evet, çok haklısınız. Çok teşekkür ederim. Daha şimdiden içim rahatladı. Sizi görmeseydim akşama kadar ağlardım burada. Sağ olun, çok sağ olun.
2: Zamanıdır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Esma-i Hüsna ile yaptığı münacat.

Ey Allah'tan izzet ve yücelik hazinesine ulaşmak isteyen kimse, onun yüce isimleriyle dua ve münacatta bulun. Abdest alıp seni Allah'a yaklaştıracak iki rekat namaz kıldıktan sonra tevazu ve kırık bir kalple de ki, Allah'ım, Esma-i Hüsna hakkı için senden hemen yardımını dilerim.

El-Habir. Her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan. Ey tüm eşyanın hakikatine vakıf, her şeyden tam olarak haberdar, Habir Allah'ım. Sen sır ve sırrın ötesini bilensin. El-Halim, yumuşak davranan, hilmi çok olan. Ey hilim sahibi, asi kullarına genişlik veren, sabırla bekleyen ve suçluları hemen cezalandırmayan Halim Allah'ım. Bana hilminle muamele eyle, hilminden bahşeyle. Benim tek güvencem senin hilmindir. El-Azim, pek azametli ve yüce olan. Ey hiçbir akıl ve idrakin erişemeyeceği derecede büyük ve azamet sahibi Azim Allah'ım, bize büyük kerem ve ihsanından lütfeyle. El-Gafur, çok bağışlayan, mağfireti çok olan. Ey kullarını çok bağışlayan, mağfireti ve yargılaması çok Gafur Allah'ım. Benim ve bütün müminlerin günahlarını bağışlayarak affeyle. Eş-Şakûr, kendi rızası için yapılan amelleri daha ziyadesiyle karşılayan. Ey kendisine itaat eden kullarından razı olan, her iyiliğe en güzel karşılığı veren, verdiği zaman bolca ikram eden Şekûr Allah'ım, bana ve sevdiklerine en güzel nimetlerini arttırarak ihsan et. El-Ali, çok yüce olan, ey derecesinin ve yüksekliğinin sonu olmayan Ali Allah'ım, benim ve sevdiklerimin makamlarını âli kıl. El-Kebir, pek büyük olan. Ey ululuk ve kibriyası, hiç kimsenin erişemeyeceği büyüklükte kebir Allah'ım. Hayır ve kereminle bizi mükafatlandır. El-Hafiz, yapılan bütün işleri tüm tafsilatıyla hıfzeden, afet ve beladan koruyan. Ey semaları ve arzın içindekilerini koruyan, muhafaza ve hıfzedip hiçbir şeyi unutmayan Hafiz Allah'ım. Bizleri

yerden ve gökten, içimizden ve dışımızdan gelecek afetlerden muhafaza eyle. El-Mukit, bilen, tayin eden, her yaratılmışın rızkını tayin eden. Ey yarattıklarını geçindiren, barındıran, her canlının rızkını veren Mukit Allah'ım. Zahiri ve manevi rızıklarınla bizleri rızıklandır. El-Hasib, herkesin hesabını iyi bilen, mahlukatına kafi olan. Ey cümle mahlukatın ihtiyacını gören, herkesi hakkıyla hesaba çeken Hasib Allah'ım, ihtiyaçlarımı giderip bana kafi ol.

0: Allah'ım, senin en güzel isimlerinle münacatta bulundum. Allah'ım, büyük ayetlerini vesile ederek yalvardım. Allah'ım, bu güzel isimlerinin faziletini senden dilerim. Allah'ım, bu isimlerin hakkı için senden kemalat dilerim. Allah'ım, isteğime rızanla karşılık ver. Yaşadığım zaman dilimi içinde beni koru.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
4: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 83 56.
3: Cavedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Hayat yolculuğunda gönlümüzü doyuran sözler. Dini ve kültürel, kısacası hayata dair işaretler. Günün Ötesi, Duran Şahin'in sunumuyla hafta içi her gün saat 15.10'da Semerkant Radyo'da.

hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.

Hatırla, en son ne zaman tövbe ettin? Abdullah Dihlevi Hazretlerinin kıymetli eseri Marifet Deryası'ndan İnciler kitabında şöyle bir kıssa geçer. Feyiz hazinesi huzurlarındaydım. Abdullah Dihlevi Hazretleri buyurdular ki, Mevlevi Beşaretullah'ın bir mektubu gelmişti. Cevabında şöyle yazdık. Geçmiş günahlar için pişman olunuz ve tövbe istiğfar ediniz. Gelecek içinse günahlardan sakınmayı biliniz. Her an Allah Teala'yı hatırlamakla meşgul olunuz. Bu sırada biri, efendim, benim için bir şey yazsanız diye arz etti. Abdullah Dihlevi Hazretleri, Allah de, sonra onları bırak.

daldıkları bataklıkta oynaya dursunlar. Ayetini yazdılar. Bu ayeti kerimenin tefsirini de şöyle yazdılar. Küçük büyük bütün işleri Allah Teala'ya havale edip tedbir ve geçimini hiç düşünmemek lazımdır. Bağlılığımızı Hak Teala'ya verip işlerimizi ona havale etmemiz gerekir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Günahından tövbe eden sanki hiç günah işlememiş gibidir. Hatırla, en son ne zaman tövbe ettin?

hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller.

0: buraya geldik. Reklamları dinlediniz.
1: Allah dostlarının hayatları, velilerin ibretlik hayat hikayeleri, geçmişte yaşamış hak erlerinin hayatları arkası yarında anlatılıyor. Arkası Yarın, hafta içi her gün sabah 9, akşam 20.15'te Semerkant Radyo'da.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Semerkant Radyo'da kitaplık programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim, kitaplık programında Semerkant yayınlarından çıkan Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh'in kaleme almış olduğu Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabından okumaya devam ediyoruz. En son Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı işlerde ve konuşmalarda korunmuş olması faslında kalmıştık. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine gelecek olursak, Resulullah Efendimizin sözlerinin doğru olduğuna dair çeşitli mucizelerle desteklenmiş birçok delil bulunmaktadır. Ümmet, Resulullah Efendimizin kendisine vahyedilenleri tebliğ hususunda gerek kasten gerekse sehven yanılmayıp masum olduğu noktasında icma etmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vahyedilen emirleri tebliğ hususunda kasten yanlış yaptığını söylemek mümkün değildir. Çünkü Allah Teala'nın Hazreti Resulullah'a mucizeler vermesi dolaylı olarak Resulüm doğruyu söyledi manasını ifade etmektedir. İslam alimleri de bu konuda icma etmişlerdi. Peygamberi Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sehven de olsa hata etmediğinin delili ise Ebu İshak el-İsfereyani ve onunla aynı görüşte olanlara göre yine Peygamber Efendimizin gösterdiği mucizelerdir. Kur'an-ı Kerim, hadisler ve icma da Resulullah Efendimizin yanılmadığını göstermektedir. Ebu Bekir el-Bakıllani ve takipçilerine göre ise mucizeler Resulullah Efendimizin sehven yanılmadığını göstermezler. Ebu Bekir el-Bakıllani ve takipçileri arasında mucizenin neyi gösterdiği konusunda farklı kanaatler bulunmaktadır. Biz konu dışına çıkmamak adına burada onlara değinmeyeceğiz. Biz burada Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatın tebliği ve kendisine vahyedilenleri insanlara bildirirken, hoşnut olsun, kızgın olsun, hasta olsun, sağlıklı olsun, bilerek ve kasten yanlış yapmadığı noktasında Müslümanların ortak kanaate sahip olduğundan bahsedeceğiz. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yönelerek, "Ya Resulallah, senden duyduğum her şeyi yazayım mı?" diye sordu. Peygamber Efendimiz, "Evet," dedi. Abdullah bin Ömer, "Hoşnut ve kızgın olduğun zamanda da mı?" diye sordu. Peygamber Efendimiz, "Evet, muhakkak ki ben herhalde ancak hakkı söylerim," buyurdu. Şimdi mucizelerin Resulullah Efendimizin doğru söylediğini nasıl kanıtladığını açıklayacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece hakkı söyleyip Allah Teala katından gelenleri doğru bir biçimde tebliğ ettiğine dair bir mucize gerçekleştiğinde bu mucize Allah Teala'nın "Resulüm, benden tebliğ ettiğin şeylerde doğruyu söyledin" manasına gelir. Nitekim Peygamber Efendimiz insanlara "Ben Allah katından sizlere indirilenleri tebliğ edip açıklamak için gönderilmiş bir elçiyim" diyordu. O hevasından

konuşmaz. Onun konuştukları kendisine vahyedilen şeydir. Necm 53 Taksim 3 ve 4. Size Rabbiniz katından hakla bir elçi geldi. Nisa 4 Taksim 170. Yine Haşr suresi 7. ayeti kerime mealen, Peygamber size ne getirdiyse onu alın. Sizi neyden alıkoyduysa ondan uzak durun. Bu konuda hiçbir şekilde Resulullah Efendimizin Allah Teala'nın bildirdiğinin aksine bir şey söylemesi mümkün değildir. Şayet Nebi-i Muhterem Efendimiz sehven yanıldığını söyleyecek olursak, ona ait sözler diğer insanların sözlerinden ayrı bir yere sahip olmaz. Hak ve batıl birbirine karışırdı. Buna göre mucizeler, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin belli durumlarda değil, herhalde doğru söyleyip yanılmadığını gösterir. Ebu İshak'ın da belirttiği gibi, gerek mucize delili, gerekse icmaya göre Resulullah Efendimizin söz konusu tüm yanılmalardan tenzih etmek farzdır. Bu konuda hadsizce konuşan bazı kimseler çeşitli itirazlar öne sürebilirler. Bunlardan biri şu hadisi şeriftir. Peygamber Efendimiz Necm suresi ve sure içerisinde yer alan Lat, Uzza ve diğer üçüncü Menat hakkında ne dersinizi okuyunca devamında şunları ekledi. Onlar istekleri semaya alıp götüren yüce kuşlardır. Onların şefaati umudur. Başka bir rivayete göre ise onların şefaati umudur. Onlar ulu kuşlarla beraberdir sözünü ekledi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sureyi okuduktan sonra secdeye kapandı. Müslümanlar da Efendimiz aleyhissalatu vesselamla birlikte secdeye vardılar. Müşrikler de putların övüldüğünü duyunca putlarından övgülerle bahsetmeye başladılar. İtiraz olarak öne sürülen diğer bir mesele, yukarıdaki rivayette geçen sözleri Hazreti Resulullah'a hissettirmeden şeytanın söylediğidir. Peygamber Efendimiz kavmiyle kendisinin arasını düzeltecek vahiylerin gelmesini temenni ediyordu. Başka bir rivayete göre ise Peygamber Efendimiz kavmini kendisinden nefret ettirmeyecek vahiyler gelmesini arzulamaktaydı. Bu rivayetleri zikreden kimseler daha sonra yukarıda anlatılan olayı aktarmış, devamındaysa Cebrail'in Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek Necm suresini arz ettiğinden bahsetmiştir. Nebi-i Muhterem Efendimiz sureyi okuduktan, "Onlar ulu kuşlardır, onların şefaati de umulur" sözlerini ekleyince Cebrail, Hazreti Resulullah'a bu sözleri getirmediğini söylemiştir. Peygamber Efendimiz ümmeti içerisinde fitne çıkar endişesiyle hüzünlenmiştir. Bunun üzerine Allah Teala Resul-i Ekrem Efendimiz'i teselli etmek üzere şu ayetleri indirmiştir. Hac suresi 52. ayeti kerime mealen, "Senden önce gönderdiğimiz hiçbir Resul ve Nebi yoktur ki bir şeyi arzuladığı zaman şeytan onun arzusuna vesvese karıştırmamış olsun. Fakat Allah şeytanın attığını derhal iptal eder. Sonra kendi ayetlerini sağlamlaştırır. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir." İsra suresi 73 ve 74. ayeti kerimeler mealen, "O putperestler, sana vahyettiklerimizden başka şeyleri yalan yere bize yamayasın diye, neredeyse seni ayartıp ondan saptıracaklar. İşte o zaman seni kendilerine dost sayacaklardı." Kıymetli dinleyici ve okuyucu, Allah Teala hayırlı işlerde muvaffak kılsın. Söz konusu hadisteki problemin çözümünde iki yol vardır. Bunlardan birincisi hadisin zayıf olduğunu söylemek, diğeri ise böyle bir olayın yaşandığını kabul etmektir. Birinci yoldan bahsedecek olursak bu hadisi hadis alimlerinden güvenilen hiçbir kimse hiçbir eserlerinde zikretmemişlerdir. Aynı zamanda bu hadis senedinde hiçbir kopukluk olmayan güvenilir bir ravi tarafından da rivayet edilmemiştir. Bu ve bu tarzda anlatılan hadiselere genellikle müfessirler, tarihçiler ve doğru yanlış demeden her gördüğünü toplayan kimseler takılıp kalmışlardır. Kadı Bekir bin Ala el-Maliki söylediğinde haklıdır. Nitekim o şöyle söylemiştir. "Muhakkak ki insanlar nefsi hevasına kapılmış kimseler ve müfessirlerle büyük bir imtihana tabi tutulmuşlardır. Sapık kişiler kelimeleri farklı, senedi kopuk ravileri zayıf olmasına rağmen Necm suresiyle ilgili rivayetlere takılıp kalmışlardır. Bu zümreden bazısı Peygamber Efendimizin putlara övgü içeren sözlerin namazda, bazısı ise kavmiyle muhabbet edip konuştuğu esnada okuduğunu söylerler. Başkaları ise Peygamber Efendimizin bu sözleri uyukladığı sırada, bir başkası da bu sözleri şeytanın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sesine benzer bir sesle okuduğunu, Cebrail'in ise Resulullah'a "ben sana böyle okutmadım" dediğini belirtirler. Bazıları ise şeytanın onlara vesvese vererek Resulullah Efendimizin okuduğunu vehmettirdiğini, bu durum kendisine ulaşınca Resulullah Efendimizin

Allah'a yemin olsun ki bu şekilde nazil olmadı diyerek itiraz ettiğini söylerler. Bu hadisi nakleden müfessirler ve onları takip edenlerden hiçbir kimse hadisin senedini zikretmemiş, kime ait olduğunu belirtmemişlerdir. Konuya dair anlatıla gelen bu hadisin rivayet zincirlerinin çoğunluğu ciddi ölçüde zayıf olup kabule şayan değildir. Konuya dair Peygamber Efendimiz'e nispeti güvenilir olan tek rivayet Şube yoluyla Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadistir. Ebu Bekir el-Bezzar şöyle söylemiştir. Bu hadisin muttasıl ve güvenilir ravilerle aktarılan tek rivayeti Şube kanalıyla gelendir. Şu hadisi Şube'den tek rivayet eden Ümeyye bin Halid'tir. Ümeyye dışındakiler bu hadisi Said bin Cübeyr'den senedi kopuk halde rivayet etmişlerdir. Oysa ki hadisin kesintisiz rivayeti Kelbi Ebu Salih İbni Abbas radıyallahu anh aracılığıyla gelendir. Bezzar'ın da ifade ettiği gibi Şube'den rivayet edilen sanırsam Hazreti Peygamber o sırada Mekke'deydi sözü bu rivayette şüphe ve tereddüdün bulunduğunu. Rivayetlerin birbiriyle uyuşmadığı için önceden söylediğimiz gibi güvenilir bir rivayet olmadığı için bu hadise güvenilmez. Kelbi'nin rivayetine gelecek olursak, Kelbi zayıf ve çok yalan söylemekle itham edildiği için ondan hadis rivayet etmek caiz değildir. Necm suresiyle ilgili sahih hadis kitaplarında geçen diğer bir rivayet de şudur. Peygamber Efendimiz Mekke'deyken Necm suresini okudu ve secdeye kapandı. Müslümanlar, müşrikler, cinler ve insanlar, herkes secdeye kapandı. Anlattıklarımız hadisin nakil yönünden zayıflığına dair bilgilerdir. Mana yönünden hadisin zayıflığı konusundaki bilgilere gelinecek olursa, Hazreti Peygamber'in nübüvvet öncesinde bu tarz aşağı vasıflardan uzak ve masum olduğu noktasında hem kat'i deliller hem de ümmetin icma bulunmaktadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'tan başka ilahları öven ayetleri istemesi küfürdür. Yahut şeytanın Hazreti Resulullah'a musallat olup Kur'an'a benzer şeyleri, Hazreti Resulullah'a söyleyerek Kur'an'da olmayan sözleri ondanmış gibi göstermesi ve Hazreti Resulullah'ın buna inanması sonucunda Cebrail'in kendisini uyarması gibi anlatılan olayların gerçekleşmesi mümkün değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözleri kendi isteğiyle yahut yanılarak dile getirdiğini iddia etmek de küfürdür. Hazreti Peygamber anlatılan tüm şaibelerden masum ve korunmuştur. Buraya kadar anlatılanlar Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğe dair söylediği sözlerle alakalıydı. Vahye dayanmayan, ahiret hayatı ve dini hükümlerle alakası olmayan ve tebliğ etmekle yükümlü tutulmayıp dünya işleriyle ilgili sözlere gelince, Peygamber Efendimiz dünyaya dair söylediği sözlerde de yalandan korunmuştur. Hazreti Peygamber içerisinde bulunduğu tüm durumlarda masumdur. Bunun delili selef ulemanın ittifakı ve görüş birliğidir. Biz biliyoruz ki Peygamber Efendimizin hangi konuda olursa olsun tüm haberlerine güvenip tasdik etmek sahabenin adetiydi. Sahabe Peygamber Efendimizin verdiği hiçbir haberde duraksayıp şüphe etmemiş, aslını araştırmaya kalkmamıştı. Yahudi İbni Ebu Hukayk kendisini Hayber'den çıkartmak isteyince Hazreti Ömer radıyallahu anh'a Hazreti Peygamber'in kendisine izin verdiğini söyleyip itiraz edince Hazreti Ömer ona Hazreti Peygamber'in şu sözüyle cevap vermiştir. Hayber'den çıkarıldığın zaman halin nasıl olur? Bunun üzerine İbni Ebu Hukayk bu Hazreti Peygamber'in bir şakasıydı dedi. Hazreti Ömer de yalan söyledin ey Allah'ın düşmanı diyerek cevap verdi. Aynı şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı olayları ve davranışları özenle takip edilir, en ince ayrıntısına kadar gözetilirdi. Hazreti Peygamber'in söylediği sözdeki hatasını düzelttiği yahut haber verdiği bir konuda tereddüte düştüğü yaşanmış bir şey değildir. Eğer böyle bir olay yaşanmış olsaydı mutlaka bize nakledilerek ulaşırdı. Nitekim Ensar hurma ağaçlarını aşıladığında Peygamber Efendimiz böyle yapmamalarını söylemiş, ağaçlardaki verim düşünce aşılama yapabileceklerini söylemesi bize ulaşan olaylardan biridir. Bu Peygamber Efendimizin kendisine ait bir görüştü, ümmetine aktardığı dini bir haber değildi. Hazreti Peygamber'in ilahi vahiy ile ilişkili olmayan konulara dair başka görüşleri de olmuştur. Bunlardan bazıları şöyledir. Allah'a yemin olsun ki ben bir şey için yemin ettiğimde onun tersinin daha hayırlı ve iyi olduğunu fark edersem onu yapar yeminimi bozduğum için de kefaret öderim. Yine siz bana bir davanın hallolması için geldiniz, bense bir insanım. Umulur ki biriniz delilini diğerinden daha güzel anlatır. Ben de sizden dinlediğim gibi aranızda hüküm veririm.
kime kardeşinin hakkı olan bir şeyi verdiysem onu almasın. Çünkü o cehennemden bir parçadır. Kıyamet günü onu elinden bir ateş parçası olarak getirir. Ey Zübeyir, bahçeni su duvara ulaşıncaya kadar sula. Aynı şekilde bir kimsenin herhangi bir konuda gerçeğin dışında yalan söylediği öğrenildiğinde onun söylediklerine şüpheyle yaklaşır, verdiği haberlere güvenilmez ve sözünün insanlar üzerinde bir tesiri olmaz. Bu sebeple de muhaddisler ve diğer alimler gaflet ve kötü hafızasıyla bilinen güvenilir kimselerin dahi naklettikleri hadisleri terk etmişlerdir. Muhakkak ki dünya işlerine dair konularda yalan söylemek masiyettir. Bu şekilde çokça yalan söylemekse ittifakla büyük günahlardan olup kişinin onurunu zedeleyen davranışlardandır. Peygamberlik makamı tüm bu davranışlardan münezzehtir. Böylesine kötü sayılan, sahibinin nur ve şerefine zarar verip onu rezil eden davranışlar nübüvvet makamında bulunan bir kimseye yakışmaz. Ancak bu günahlar derecesinde olmayıp küçük günah gördüklerimiz de aynı hükümde midir? İşte bu noktada alimler arasında ihtilaf vardır. Doğru olan nübüvvet makamında bulunan kimsenin küçük ve büyük tüm günahları kasten ve hatayen işlemekten korunmuş olmasıdır. Çünkü peygamberliğin temeli vahyi tebliğ edip açıklayıp doğrulamaktır. Peygamberi Zişan Efendimizin günah işlediğini söylemek nübüvvet makamının temelinden sarsar. Vahiy hakkında şüpheye neden olup mucizeye ters düşer. Kesin surette şunu söyleyebiliriz ki peygamberlerin ne kasten ne de yanılarak gerek peygamberlik öncesi gerek peygamberlik sonrasında yalan söylemeleri caiz değildir. Tebliğ ile alakalı konular dışında peygamberlerin yalan söyleyerek sözlerinde durmamalarının caiz olduğunu söyleyerek müsamahakar davrananlarla biz aynı görüşte değiliz. Bu konuda fikir sahibi olmak için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanındaki Kureyş kabilesine mensup olan ve olmayan Arapların ve diğer milletlerin onun hayatı hakkında bilgi edinmelerine ve doğru söyleyip söylemediğini sorup araştırmalarına bakmak yeterlidir. Onu tanıyan peygamberlikten önce de sonra da hiç yalan söylemediğini, her zaman doğru sözlü olduğunu dile getirmişlerdir. Bu konuda bize gelen bilgiler onun her türlü günahtan uzak olduğunu göstermektedir. Bu söylediklerimizin doğruluğunu gösteren rivayetleri kitabımızın 1. bölümünün 2. kısmında zikretmiştik. Diyor Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh. Efendim böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Kitaplık programında Semerkant yayınlarından çıkmış olan Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh'in kaleme almış olduğu Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem kitabından okumaya gayret ettik. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanılması konusundaki bazı itirazlara cevap faslında kaldık. Haftaya salı günü saatleriniz 12'yi gösterdiğinde Semerkant Radyo'da kitaplık programında buluşmak, görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Batuhan Şengül. Kitaplık.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken el...

0: renklendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: Nahl Suresi 42. ayetten 87. ayete kadar.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
4: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003.

0: İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz. Saat 13.
2: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personeli alacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Adalet Teşkilatı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımını gerçekleştireceklerini belirtti. Bu kapsamda Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda görevlendirilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkacaklarını aktaran Gürlek şunları kaydetti. Söz konusu alımları 2026 yılı içerisinde tamamlayarak teşkilatımızın insan kaynağını daha da güçlendireceğiz. Alım yapılacak kadrolar arasında 5259 zabıt katibi, 4508 infaz ve koruma memuru, 1300 destek personeli, 1041 mübaşir, 900 icra katibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire, 90 sosyal çalışmacıyla 44 farklı unvanda personel yer alıyor. Adalet teşkilatımıza, yargı camiamıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor. Yargı teşkilatımızın ihtiyaç duyduğu kadroların tahsisine verdikleri destek dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasındaki güçlü eşgüdüm ve koordinasyonun suç odaklarına karşı verdikleri mücadelenin en büyük teminatı olduğunu belirtti. Bakan Gürlek paylaşımında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yasa dışı bahis ve kumar oynatan ve bu yolla suç geliri elde eden şebekelere karşı yapay zeka destekli programlar kullanılarak İstanbul merkezli 35 ilimizde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon kapsamında 108 şüpheli gözaltına alınmış, suça aracılık eden 5151 internet sitesine erişim engellenerek sanal dünyadaki kirli bir ağ daha bertaraf edilmiştir. Devletimizin kurumları, vatandaşlarımızın huzuru, ailelerimizin birliği ve gençlerimizin dirliği için omuz omuza çalışmaktadır. Operasyonu büyük bir özveriyle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne yürekten teşekkür eden Gürlek, dijital suç yapılanmalarına ve yasa dışı bahise karşı yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Jandarma Genel Komutanlığı'nca Fethullahçı terör örgütüne yönelik 33 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 69 şüpheliden 43'ü tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca FETÖ'ye yönelik Ankara, İstanbul ve İzmir'inde aralarında bulunduğu 33 ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgütteki sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları ve yurt dışına kaçma girişiminde bulundukları tespit edilen 69 zanlı yakalandı. Şüphelilerden 43'ü tutuklandı. 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. İstanbul merkezde 16 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmalar kapsamında MASAK tarafından yapılan incelemede DEAŞ'la iltisaklı olduğu değerlendirilen kripto cüzdan adreslerinin örgüt bağlantılı Telegram kanalları üzerinden para toplama faaliyetlerinde kullanıldığı, elde edilen fonların soğuk cüzdanlara aktarılarak takibinin zorlaştırıldığı belirlendi. Yapılan teknik, fiziki ve saha çalışmalarının ardından ekipler İstanbul, Ankara, Antalya, Bilecik, Bursa, Hatay, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Van'da belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 43 zanlı yakalanırken adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü. İran'ın Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, düşmanların

0: ülke ekonomisi üzerinde baskıyı arttırarak kamuoyunda hoşnutsuzluk oluşturmak istediğini belirterek, üretici ve tüketiciyi koruyacak politikalar izlenmesi gerektiğini ifade etti. Pezeşkian burada yaptığı konuşmada, savaş şartlarında stokçuluğu, dağıtım ağının aksamasını ve kontrolsüz fiyat artışını önlemek için üretimden tüketime kadar zincirin tüm halkalarının sürekli izlenmesi ve denetlenmesi gerekiyor ifadelerini kullandı. Toplumun birinci derece ihtiyaçlarının belirlenmesi, arzla talebin dengeli şekilde yürütülmesi gerektiğini söyleyen Pezeşkian, bu şekilde ülke kaynaklarının verimli şekilde kullanılabileceği ve piyasa dengesinin korunabileceği değerlendirmesinde bulundu. Düşmanın kamuoyunda hoşnutsuzluk yaratma stratejisiyle hareket ettiğini söyleyen Pezeşkian, mevcut durumda düşmanın en önemli hedeflerinden biri ekonomiyi bozmak ve insanların geçim kaynaklarına baskı uygulamaktır. Biz de toplumun gerçek ihtiyaçlarını karşılarken üreticilerin karını ve tüketici memnuniyetinin korunmasını sağlayacak şekilde hareket etmeliyiz dedi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bir eve düzenlediği hava saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA'ya göre İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Sur kentine bağlı Keferduni beldesinde bir evi hedef aldı. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 7 kişi ise hastaneye kaldırıldı. İsrail savaş uçakları Sur kentine bağlı Sarife beldesine de 2 hava saldırısı düzenledi. Öte yandan İsrail'e ait insansız hava araçları Litani Nehri çevresinde yoğun uçuş yaptı. İsrail güçleri gece saatlerinde Mercayun ilçesine bağlı Deir Mimas beldesindeki Huraras El Halle bölgesine sızma gerçekleştirdi. Güneş enerjisiyle çalışan ve beldenin tamamına içme suyu sağlayan su pompa istasyonuna patlayıcı yerleştiren İsrail güçleri istasyonu sabaha karşı havaya uçurdu. İstanbul'da bir kamyonette 92,5 kilo eroin ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ortak çalışma kapsamında Bağcılar'da durdurulan bir kamyonette uyuşturucu olduğunu tespit etti. Araca yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Kamyonetin arkasında paketli halde bulunan duş malzemelerinin içine gizlenmiş 92,5 kilo eroin bulundu. Şüpheli işlemler için emniyete götürüldü. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Muhtasarül Kuduri. Yücel Baştürk. Muhtasarül Kuduri.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme alimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilman ve fehman ve amelen ve ihlasan ya rabbil alamin ve elhiqna bi 'ibadikes salihin amma ba'd. Babul evgatilleti tukrahu fihas salatu. Namaz kılınmasının mekruh olduğu ve geçerli olmadığı vakitler. Ya mekruh ya da geçerli değil. Bu vakitler nelerdir? La tecuzu salatu, farz ve vacip namazın kılınması geçerli değildir. İnde tulu'u şemsi, güneş doğarken, güneş artık cismi doğmaya başlayınca 45 dakika, bir mızrak, iki mızrak

yükselinceye kadar farz ve vacip namazların kılınması geçerli değildir. Nafile namazların kılınması ise tahrimen mekruhtur. Yani o da bir tür günahtan dolayı onu da geçerli değil diyebiliriz. Yani çünkü fıkıhta bir sıhhat açısından ele alınıyor, bir de günah açısından ele alınıyor. Farz namazların güneş doğarken, tepedeyken, batarken kılınması hem geçerli değil, böyle bir şey yaparsa geçerli olmanı yaptığı için günah da zaten olur. Nafile namazların kılınması geçerli, sahih, fakat günah. Günahtır, tahrimen mekruhtur. Güneş doğarken وَلَا عِنْدَ قِيَامِهَا فِي الظَّهِيرَةِ öğlen güneş tepedeyken, öğlen vakti girmesine yaklaşık 5-10 dakika kala, bir görüşe göre de 45-40 dakika kala, وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا ve güneş batarken, güneşin batmasına da 20 ya da Türkiye koşullarında 40-45 dakika kalana kadar, kalmasından batana kadar namaz kılınması caiz değildir. Demek 3 vakitte asla namaz kılmamak gerekir. Güneş doğarken, güneş doğarken doğmasından başlar. Takvimde güneş diye yazar ya. Doğmasından başlar, yaklaşık 40-45 dakikaya kadar devam eder. Güneş tepedeyken öğlen vaktinin girmesine yaklaşık 5 dakika. Genel Türkiye'deki fetvaya göre 10 dakika fetvası veriliyor. Yani öğlen vaktini 10 dakikaya kala namaz kılınabilir. 10 dakika kaldıktan sonra kılınamaz. Bazı coğrafyalarda 5 dakika, 2 dakika. Buradaki koşuş şu: güneş tam tepeye ulaştı mı, ulaşmadı mı? Eğer gölge, nesnenin gölgesi duruyorsa hareketsiz olarak, artık güneş tam tepe noktasına ulaşmıştır. Tam tepe noktasına ulaşmasından gölgenin harekete ermesine, gölge harekete yani uzaması vaktine kadar güneş tepede sayılır. Buna zevalü şems denir. Artık öğlen vakti girmiştir. İşte gölgenin durmasından öğlen vakti girmesine kadarki vakit dilimi güneşin tam tepede olduğu vakit dilimidir. Böylesi bir vakit diliminde namaz kılınmaz. Bazı Hanefi fakirleri şöyle söylüyor. İşte sabah namazı vaktini ikiye böldüğün vakit, sabah namazı vaktini ikiye böl, ikiye böldüğün vakit dilimi diyor kerahat vaktidir. Yani öğleden önceki kerahat vaktidir. Fakat son genelde bu fetva ile amel artık günümüzde edilmiyor. وَلَا يُصَلِّ عَلَى جَنَازَةٍ cenaze namazı da kılınmaz. وَلَا يَسْجُدُ لِتِّلَاوَةِ tilavet secdesi de yapılmaz. İlla ancak asre yevmihi inde gurubi şemsi, güneş batarken, yani ikindi namazını kılmamış bir kimse güneşin batmasına 40-45 dakika kalmış, kerahat vakti girmiş olsa bile o günün ikindi namazını eda edebilir. Kerahat vakti olsa da eda edecektir, namazını kazaya bırakmayacaktır. O günün eda edilecek olan ikindi vakti haricinde, kılınmamış olan ikindi namazı haricinde hiçbir namaz bu 3 vakitte kılınmamalıdır. Günah olur veya sahih olmaz. Ve yukrahu en yeteneffele ba'de salatil fecri hatta tatlu'aş şemsu. Bu vakitlerde ise nafile namaz kılınmaz. Sabah namazı imsak vaktinden güneş doğma vakti arasında sadece nafile olarak sabah namazının sünneti kılınır. Bunun dışında sabah namazından, farzından önce de, sabah namazının farzından sonra da nafile namaz kılınmaz. Tavaf namazı da kılınmaz. Ya Mekke'ye gitmiş, Kabe'ye tavaf etmiş, sabah namazından sonra tavaf etmek çok güzel olur, serin bir vakittir diye tavaf etse, güneş daha doğmadan tavafını bitirse, orada tavaf namazını kılamaz. Güneş doğsa zaten güneş doğduğu için kılamayacaktır. Yani sabah namazından ta güneşin doğmasından 40-45 dakika geçinceye kadar tavaf namazı kılmayacaktır. Fakat kaza namazı kılabilir mi? Kaza namazı kılabilir.

Yani imsak ile güneş arasında farz namaz kılabiliyor. Fakat nafile namaz veya vacibun li gayri dediğimiz tavaf namazı gibi namazlar sabah namazın imsak vakti ile güneş doğması arasında kılınamaz. Mekruhtur. Kılınsa sahihtir ancak mekruh işlemiş olur. Ve yukrahu en yeteneffele ba'de salatil fecri, sabah namazından sonra nafile kılınmaz. Mekruhtur. Hatta tatlu'a şemsu, güneş doğana kadar. Ve ba'de salatil asri hatta tagrube şemsu, İkindi namazından güneş batıncaya kadar da nafile namaz kılınmaz. Kerahat vakti daha girmemiş. Kerahat vaktinde ne farz ne vacip ne nafile kılınıyor. Üç vakitte demiştik. Doğarken, tepedeyken, batarken. Sabah namazından sonra ve sabah namazının farzından önce, imsaktan sonra, imsakla farz arasında sabah namazının sünnetinden başka hiçbir namaz kılınmaz. Sabah namazının farzından sonra da güneş doğana kadar nafile kılınmaz. Kaza kılabilir. Yine tavaf namazı da kılınmaz. Bu birincisiydi. İkincisi, ikindi namazının farzını kılmasından itibaren de farzı kıldıktan sonra da kaza namazı kılınabilir. Ancak tavaf namazı kılınmaz. İkindi farzından sonra yine nafile namazlar kılınmayacaktır, mekruhtur. وَلَا بَسْلَ بِاَنْ يُسَلِّيَ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ الْفَوَائِتِ Bu iki vakitte kaza namazları kılmasında bir beis yoktur. وَيَسْجُدَ لِتْتِلَاوِتِ Bu vakitlerde tilavet secdesi yapabilir. وَيُسَلِّ عَلَى الْجَنَازِتِ Cenaze namazı da kılabilir. Ne zaman? İkindi namazının farzını kıldıktan sonra, sabah namazının farzını kıldıktan sonra, daha güneş doğmamış, kerahat vakti girmemiş. Kerahat vakti girerse cenaze namazı kılınabilir mi? Eğer cenaze namazının hazırlanması, teciz ve tekfini, kefenlenmesi ancak kerahat vaktine denk geldiyse bu durumda cenaze namazının kerahat vaktini yine kılabilir. Ancak cenazenin hazırlanması kerahat vaktinden önce ise cenazenin namazının kerahat vaktine geciktirilip kılınması caiz olmaz. Tilavet secdesi için de benzer hüküm geçerlidir. Bir insan tilavet secdesini kerahat vaktinde okursa secdesini yapabilir. Mekruhtur ancak yapabilir. Ancak kerahat vaktinde değil de önceden tilavet secdesi üzerine vacip olup da secdenin kendisinin kerahat vaktini yapabilir mi? El cevap, kerahat vaktinde önceden okuduğu tilavet secdesini, yani kerahat vakti dışında okuduğu tilavet secdesinin secdesini kerahat vaktinde yapamayacaktır. Ve la yusalli rak'ate tavafi, bu vakitlerde tavaf namazı da kılamaz. Ve yukrahu en yetenaffele ba'de tulu'il fecri bi ekseri min rak'ate'il fecri, sabah namazının sünneti haricinde, sabah namazının iki rekatlik sünnetin haricinde başka hiçbir nafile namaz kılınamaz. Yani imsak ile güneşin doğması arasında kılması gereken tek nafile sünnet namaz sabah namazının sünnetidir. Onu kılacak iki rekat. İki rekatte sabah namazının farzını kılacak. Bunun dışında güneş doğana kadar başka nafile namaz kılmayacak. Kılarsa o da İmam-ı Kudur'un ifadesiyle yukrahu, mekruh olmuş olur. وَلَا يَتَنَفَّلُ قَبْلَ الْمَغْرِبِ Akşam namazından önce de nafile namaz kılmaz. Kılmaz diyor, herhangi bir şekilde İmam-ı Kudur'u rahmetullahi aleyh bunun hükmünü söylememiş, kılmaz demiş. Akşam namazının farzından önce nafile kılmaz. Akşam namazının farzından sonra zaten akşam namazı sünneti kılınıyor. Evvabin de kılınıyor. Buradaki akşam namazının farzından önce nafile kılmaz demek şu demektir. Bir insan, bir Müslüman akşam ezanı okunur okunmaz geciktirmeden akşam namazının farzını kılmaya başlamalıdır. Ezanla farz arasında 3 ayetten daha fazla gecikme olmamalıdır. 3 ayet kadar bir gecikme olmalıdır. Bu eğer ezanla farz namaz arasında 3 ayetten daha fazla bir gecikme varsa mezhep içerisinde ihtilaf vardır. Bazıları mekruhtur der. 3 ayette artık açtın.
mekruh olur. Bazı

Hanifiler der ki bu da tercih edilen görüştür. İki rekat, iki hızlıca, kısaca kılınacak, hafifçe kılınacak iki rekat sürecek kadar bir vakit. O da 2 dakika ya da 3 dakika. Yani demek ki akşam ezanıyla akşam namazının farzı arasında tercih edilen görüşe göre 2-3 dakikadan daha fazla bir gecikme olmamalıdır. Bu minvalde nafile namaz kılınmaz. Eğer kılacağın nafile namaz akşam namazı vaktini 2-3 dakikadan daha fazla uzatacaksa, 5 dakika, 10 dakika uzatacaksa farzı geciktirdiğin için mekruha girmiş olursun. Eğer akşam namazından önce kılacağın nafile hızlı ve hafif ise bu nafile kılmak mübahtır tercih edilen görüşe göre. 2 rekat akşam namazından önce 2 rekat nafile kılıyor. Acele ediyor. Yani yavaş yavaş kılmıyor. 2 rekatı 2 dakikada kılıyor. Bunu kılması sünnet değildir. Zira Hulefa-i Raşid'in Hazreti Ebu Bekir Efendimiz başta olmak üzere pek çok sahabi kılmamıştır. Sünnet değildir. 2 rekat kılmak sünnet değildir. Ancak acele ederek kıldığı için, farzı geciktirmediği için ve hemen ezanın peşinde kıldığı için mubahtır. Bir insan 2 rekatı acele etse fakat ezandan 5 dakika sonra kılsa kılamaz. Çünkü arada ezan, bu hemen ezandan sonra 2 rekat hızlıca kılmak isterse kılabilir. Ama ezan zaten vakti 5 dakika geçmişse İmam-ı Kudur'un ifadesinin hükmü anlaşılmış oluyor. وَلَا يَتَنَفَّلُ قَبْلَ الْمَغْرِبِ Zaten sen geciktirdiğin kadar geciktirmişsin. Nafile namaz kılarak daha fazla geciktirme mekruh olur. Zaten kerahate düşmüşsün tenzihen mekruh. Daha fazla geciktirerek tenzihen mekruhluğunu yapma, arttırma. Bu birinci anlama. İkinci anlama وَلَا يَتَنَفَّلُ قَبْلَ الْمَغْرِبِ Akşam namazının farzından önce, ezandan hemen sonra kılacağı nafile namazı uzatma. Eğer uzatırsan, 2 dakikalık süreyi geçersen, 2-3 dakikalık ortalama, o zaman yine akşamı geciktirmekten kaynaklı kerahate düşmüş olursun. Yani özetle burada yapılmaması gereken hareket, amel, nafile namaz kılıp kılmama meselesi değildir. Akşam namazını ezandan sonra geciktirmeden kılma meselesidir. Sen nafile namaz hiç kılmadın ama geciktirdin, yine mekruhtur. Nafile namazı kıldığın için geciktirdin yine mekruhtur. Nafile namazı acele ederek kıldın, 2 dakikada hafif bir şekilde kıraati uzatmadan yaptın, o zaman bu nafile namaz kılmak mekruh değildir. İşte umreye giden, hacca giden, işte Mekke Medine'de görür pek çok Müslüman ezandan hemen sonra kalkar, hafif bir ve acelece 2 rekat namaz kılar. İşte bu 2 rekat kılınan namaz Hanefi mezhebinde mubahtır. Çünkü çok büyük bir gecikme olmamıştır. Babun nevafil farza bağlı olarak kılınan revatip dediğimiz nafile namazlar nelerdir? Es-sünnetü fissalati sabah namazlarının sünneti şu şekildedir. En yusalliye rekateyni ba'de tulu'il fecri 2 rekat sabah namazının sünnetini kılmak en güçlü olan, en kuvvetli olan sünnettir. Vacip mesabesindedir. Terk edilmemesi gerekir. Eğer sabah namazı sünneti varsa asla terk etmemen gerekir. Hatta bazı fetvalarda ne seferde ne hazarda ne yolcuyken ne de vatanındayken asla terk etmemen gerekir. Ancak bir yerde terk edilebilir. O da sabah namazının farzı çıkma korkusu varsa. Vakit çok dar. 2-3 dakikalık vakit kalmış. Sünneti kılarsan sabah namazının farzı kaçacak. O zaman sabah namazının sünnetini kılmazsın, farzını kılarsın. Bu birincisi. İkincisi, cemaate katıldın, camiye gittin. İmamın eğer uymazsan cemaati kaçıracaksın. Bu durumda da imama uymak için sabah namazının sünneti kılınmaz. Ancak sabah namazının sünnetini kıldığında imama yetişeceğini biliyorsa sabah namazının sünnetini yine kılar ve imama ondan sonra uyacaktır. Diğer nafile namazların tamamı oturarak kılınabilirken, caiz iken,

Sabah namazının sünneti oturarak kılınması caiz değildir. Bu da aradaki farkı göstermesi açısından anlamlı. Ve erba'an gabla zuhri, öğle namazından önce, farzından önce 4 rekatı tek selamla kılmak sünneti müekkededir. Ve rekateyne ba'deha, öğle namazından sonra da 2 rekat öğle namazının son sünnetine kılar. Bu da sünneti müekkededir. Ve erba'an gablel asri ve inşa'a rekateyni, ikindiden önce ise 4 rekat namaz kılmak müstehaptır. Buna Türkiye'de genelde sünnet gayri müekked diye ifade ediyorlar. Sünneti gayri müekkede, yani diğer sabah namazı gibi, öğlenin sünnetleri gibi, akşamın sünneti gibi çok güçlü değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen yapmış bazen yapmamış, tavsiye etmiş. Devamlı surette kıldığı bir namaz değil. Terkinde bir günah yoktur. Fakat kılması büyük bir fazilettir. Peki nasıl kılacak? Ya ve erba'an gablel asr, ya farzından önce tek selamla 4 rekat kılacak. Ve inşa rekatini dilerse de 2 rekatla ne yapabilir? Selam verebilir. Öğle namazının sünnetini dilerse 2 rekatla selam veremez. İlla ki tek selamla 4 rekat kılmalıdır. Ve rekateyni ba'del magribi, akşam namazından sonra da 2 rekat akşam namazının sünnetini kılmak da yine sünneti müekked olan namazlardandır. Ve erba'an gablel işâ'i, yasıdan önce 4 rekat namaz kılmak da müstehaptır. Yani sünnete müekked değildir. Bu yüzden terkinde günah olmaz fakat büyük bir fazilet olur. Ve erba'an ba'daha, yasıdan sonra da 4 rekat kılmak yine müstehaptır. Ve inşa rekateyni, dilerse 2 rekat olan sünneti müekkediyi de kılabilir. Yani yatsı namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet. Dilerse son 2 rekat yerine 4 rekat da ne yapabilir? Kılabilir. Benzer hüküm öğlen namazı için de geçerli. 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet. Dilerse 2 rekat yerine 4 rekat da ne yapabilir? Kılabilir. Akşam namazında da benzer bir hüküm vardır. Akşam namazının farzı 3 rekat, 2 rekat da sünnettir. Dilerse bunu 2-2-2 şeklinde 6 rekat olarak evvabin namazı şeklinde de ne yapabilir? Tamamlayabilir. 2 rekat evvabinin sünneti, sonra diğer 2 rekat daha evvabinin sünnetini kılabilir ki Hanefi fıkhında genelde evvabin namazı 6 rekat olarak zikredilir ki en güzeli 6 rekat kılmaktır. 3 ayrı selamla. 3 ayrı selamla da kılabilir. Tek selamla da kılabilir. Ancak 2 rekat evvabin de kılsa geçerlidir, yeterlidir. Zira hadis-i şeriflerde 2 rekat olarak zikredildiğinde görülmektedir. Evvabin namazı 20 rekata kadar da kılınabilir. Yani en az 2, en fazlası 20 rekata kadar evvabin namazının kılınacağı hadislerde de zikredilmektedir. Hanefi fıkhında genelde 6 rekat olarak kitaplarımızda bulunmaktadır. Ve nevafilun nahari, gündüz kılınan nafile namazlarda, mesela duha namazını kılacak veya Peygamber aleyhissalatu vesselamın namaza bağlı olarak kıldığı namazlar dışında nafile namaz kılmak istiyor. Bu durumda inşa'e salla rekateyni bitesliyemetin vahidetin, dilerse 2 rekat olarak nafile namaz kılar. Ve inşa'e erba'an, dilerse de 4 rekat olarak nafile namaz kılabilir. Fakat ve tukrahu ziyadetu ala zaliki, İmam-ı Azam'a göre ittifakla gündüz kılınan nafile namazlarda tek selamla 4 rekattan fazla kılmak mekruhtur. Tek selamla 2-2 kılabilir. Tek selamla 2 rekat 2 rekat ya da tek selamla 4 rekat kılabilir. Tek selamla 6 rekat kılmak, tek selamla 8 rekatı kılmak selamla ayırmadan tek rekatta bunu yapmak mekruhtur. Fe emmâ nafiletül leyli, gece kılınan nafile namazlarda ise, teheccüd namazı da buna dahildir. Gece namazları buna dahildir. Fakal Ebu Hanife, İmam-ı Azam şöyle der. İn salla semâne rekaatin biteslimetin vahidetin caze. 8 rekatı bir selamla kılmak caizdir.

0: 8 rekat gece namazını aralıksız kılıyor. 8. rekatta sonunda selam veriyor. Bir selamla 8 rekat kılabilir. Fakat ve tukra'u ziyadetu ala zalik. Bir selamla 10 rekat mesela kılması, bir selamla 20 rekat fasıla vermeden kılması gece namazlarında mekruhtur. Demek ki gündüz namazlarında, nafile namazlarda, evvabin gündüz nafile namazlarında, mesela kuşluk namazı gibi nafile namazlarında 4 rekattan fazlası tek selamla kılınmamalı. Gece nafile namazlarında da 8 rekattan fazlası tek rekatta kılınmamalıdır. Fakat İmam-ı Azam'a göre eftal olan gece kılınanlarda da gündüz kılınan nafilelerde de 4 rekat kılmaktır. Vagale Ebu Yusuf ve Muhammed rahmetullahi aleyhima diyor ki la yezidu billeyle ala rekateyni, gece kılınan namazları 2 rekattan daha fazlasını kılmaz. 2-2 kılar. Bir teslimetin vahidetin tek selamı 2-2 kılacaktır. Gece namazını kılmak istiyorsa imamen diyor ki 2-2 olarak 8 rekatlık teheccüd namazını yani 2 selamla değil de 4 selamla kılacaktır. 2 rekat kıldı, selam verdi. Böylece 4 selamla 8 rekatlik teheccüd namazını eda etmiş olacaktır. Müftabih olan görüşler tercihe göre farklıdır. Bazı Hanefi fakihleri gece namazlarında İmam-ı Azam'ın görüşünü tercih etmiştir. Yani eftal olan 4 rekatte bir selam vermektir demiştir. Bazı Hanefi fakihleri de tercih ederek İmame'nin görüşünü tercih etmiştir. Gece namazlarında eftal olan 2 rekatte bir selam vermektir demiştir. Fakat gece namazlarındaki 4 rekat mı kılınacak, 2 rekat mı eftaldir tartışması teravih namazı dışındadır. Teravih namazını 4 rekat olarak selam, tek selam vermek mekruhtur. Teravih namazında her zaman eftal olan 2-2 kılmaktır Hanefi mezhebinde. 2-2 kılmak gerekir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilenler, Hulefa-i Raşidinden nakledilenler, meşru olan vaziyeti hep 2-2 kılmaktır. Bu yüzden teravih namazına 4 rekatta bir selam verirse teravih geçerlidir. Ancak mekruh işlemiş olur. Mekruh işlemiş olur. Bu yüzden acaba gece namazlarında 4 kılmak mı eftar, 2-2 kılmak mı eftar, teravih namazı dışında olduğunu böylece anlamış oluyoruz diyoruz. Burada da bu konuda da durmuş oluyoruz. Bir sonraki dersimiz inşallah farz namazlarında okunan kıraatın hükümleri hakkında olacaktır. Bozulan nafile namazın hükmü ve diğer nafile namazların genel manada hükümlerinden bahsedilecektir inşallah. Burada duruyoruz. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Muhtasarül Kuduri. Yücel Baştürk. Muhtasarül Kuduri.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Büyük işlerin arkasındaki güç. McDorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. McDorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 83 56.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
4: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.

Tarık bin Ziyad, Endülüs'ü fetheden büyük İslam kumandanıdır. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. Sülalesi hakkında da çeşitli rivayetler olup, Arap, Berberi ve İranlı olduğu yazılıdır. Köken olarak Berberi olduğuna dair daha fazla bilgi vardır. Berberiler, Batı Afrika'da yaşayan göçebe bir toplumdur. Kökenleri Orta Asya'ya uzanan bu topluluk, Emevi Müslümanlarının buralara ulaşmaları sonucu Müslüman olmuşlardır. O dönemdeki Kuzey Afrika valisi Nuseyr oğlu Musa idi. Avrupa'ya yayılmak için Berberi askerlerden oluşan bir ordu hazırlaması için gene bu halktan olan kölesi Ziyad'ın oğlu Tarık'ı görevlendirdi. Efsane komutan Tarık bin Ziyad, Kuzey Afrika ve Endülüs fetihlerine katılan büyük bir mücahitti. Emevi halifesi Velid bin Abdülmelik zamanında Kuzey Afrika'nın batı sahillerini fethetmek, Berberileri itaat altına almak için vazifelendirilen Musa bin Nusayr'ın kumandasına girdi. İspanya ve Avrupa'nın fethi için ileride yapılacak zafer hazırlıklarına keşif gayesiyle 710 yazında Endülüs sahiline yani Güney İspanya'ya çıktı. Keşif tamamlanıp dönünce Endülüs'ün fethiyle vazifelendirildi. Tarık bin Ziyad, Musa bin Nusayr'dan aldığı 7000 askerle Kuzey Afrika sahilinden Septe Boğazı'nı geçip İberik Yarımadası'na çıkarma yaptı. Sahildeki dağa topladığı askerlerinde geri dönme ümidi bırakmamak için karşıya geçtiği gemileri yaktırdı. Boğaz'a ve bu dağa adı verilip Cebeli Tarık denildi. Hemen fetih harekatını başlattı. Karteri'yi ve Algezira'sı fethetti. Tarık bin Ziyad'ın fetihleri Got kralı Roderick'i telaşlandırdı. Roderick 90 bin kişilik ordu topladı. Tarık bin Ziyad, Musa bin Nusayr'dan yardım istedi. 5 bin kişilik yardım gönderildi. Müslümanlarla Gotlar, Janda bataklığı kıyılarında Vadi-i Lekke diğer ismiyle Rio Barbate'de harp ettiler. Tarık bin Ziyad, sayıca çok üstün olan Hristiyan ordusunu mağlup etti ve Got kralı Rodri'yi öldürdü. Büyük zafer üzerine Gotların merkezi Toledo dahil pek çok yer fethedildi. Bölgede Gotların hakimiyetine son verildi. Got devleti yıkıldı. Tarık bin Ziyad 712'den itibaren Musa bin Nusayr'la beraber fetihlerde bulundu. Kuzey İspanya'nın fethine girişip Zaragoza, Aragon ve Leon şehirleri zapt edildi. İspanya ve Portekiz'in her tarafı ve Fransa'nın güney tarafları Müslümanların hakimiyetine geçti. 714'te Halife Velid bin Abdülmelik tarafından Şam'a davet edilen Tarık bin Ziyad, bu tarihten ölümüne kadar Suriye'de kaldı. 720 senesinde Şam'da vefat etti. Tarık bin Ziyad en büyük İslam kumandanlarındandı. Son derece adil ve metindi. İspanya'da İslam adalet ve merhametinin güzel bir numunesini gösterdi. Bu yolla fütuhatını kolaylaştırdı. İspanya'ya geçtikten sonra askerlerinin geri dönüş ümitlerini yok etmek için bütün gemilerini yaktırması gözü pekliğini ve kararlılığını gösterdiğinden bu icraatı hala anlatılır. Aynı zamanda hatip olup hitabeti çok kuvvetliydi.

çok az sayıdaki askerlerini galeyana getiren nutukla Kral Rodri'yi mağlup etti. Bu savaştan önce Allahu Teala'ya hamd ve sena edip Müslümanları cihada teşvik eden tarihi konuşması çok manidar ve ibret vericidir. O tarihi konuşmanın bir kısmı şöyledir. Ey insanlar! Kaçacak yer yok. Arkanız deniz, önünüz düşman. Allah'a yemin ederim ki sizin için sadece doğruluk ve sabır kapısı açıktır. Şunu kesin olarak biliniz ki bu yarımadada cimrilerin sofrasındaki yetimlerden daha yoksulsunuz. Düşmanınız ordu

ve silahlarıyla karşınıza çıkacak. Onların erzakı çoktur. Sizinse kılıçlarınızdan başka yardımcınız yoktur. Düşmandan alacağınız erzaktan başka erzakınız da yoktur. İhtiyaç günleriniz uzar ve vazifenizi gerektiği gibi başaramazsanız kendinize kıymış olursunuz. Karşı tarafın kalplerine sizden korkmak yerine cesaret vermiş olursunuz. Bu zorbalığa karşı savaşarak vazifenizi yapmakla istenmeyen kötü bir sonucu içinizden atınız. Bu hissi size Rodri'nin kalelerle çevrilmiş şehri verdi. Kendiniz için ölümü kolay görürseniz bu hususta fırsattan faydalanılabilir. İçinde olmadığım bir tehlikeye sizi atmıyorum. Bizzat kendim başlamadan insanların canlarının en ucuz mal gibi gittiği savaşa sizi sevk etmiyorum. Biliniz ki bu zorluğa bir parça katlanırsanız uzun süre devam eden tatlı meyvelerini yersiniz. Kendinizi düşünerek benden yüz çevirmeyiniz. Bu işte şansınız benimkinden çoktur. Bu adanın bol nimetleri size ulaştı. Müminlerin emiri Velid bin Abdülmelik, Arap yiğitlerinden sizi seçti. Süvari ve yiğitlerle gönüllü olarak savaşa katılmanıza güvenerek bu adanın hakimlerinin eniştesi ve damadı olmanızı hoş gördü. Bu adada Allah kelimesinin yüceltilmesi ve dinin açıkça yayılmasına yardımınızın sevabı Emirül Mümininin olsun. Alınan ganimetler ne benimdir ne de sizin dışınızdaki müminlerin, sadece sizindir. Allah-u Teala bu savaşta göstereceğiniz kahramanlığı dünya ve ahirette iyilikle anılmanız için irade etti. Biliniz ki sizi davet ettiğim şeye ilk icabet eden benim. İki ordu karşılaştığında azgın Rodrik üzerine tek başıma ben saldıracağım ve inşallah onu ben öldüreceğim. Benimle birlikte hücum ediniz. Rodri'yi öldürdükten sonra ölürsem tehlikesinden kurtulmuş olursunuz ve kumandanlığı içinizdeki bir yiğide vermeniz güç olmaz. Ondan önce öldürsem bu büyük işi ardından siz tamamlayınız. Nitekim bu ateşli sözlerden sonra harekete geçen mücahit gaziler önlerindeki düşmanı büyük bir bozguna uğratmışlar ve İspanya'da Müslümanların hakimiyetini pekiştirmişlerdir. 711 tarihinde İspanya'nın fethine başlayan Müslüman komutan Endülüs'ü fethetmek için çıktığı sahil ve dağa kendi ismini vermiştir. Cebeli Tarık Boğazı'nın ismi Tarık bin Ziyad'dan gelmektedir. Tarık bin Ziyad, Endülüs'ü fethetmek için gemilerle İspanya'ya ulaşınca gemilerini yaktırmış ve İslam ordusunun "Ey mücahitler, arkanızda düşman gibi bir deniz, önünüzde deniz gibi bir düşman var. Nereye kaçacaksınız? Dönüş yoktur. İki seçenek kalmıştır. Ya ölüm ya da zafer." diyerek tarihe altın harflerle yazılan zaferlerinden birine vesile olmuştur. Ve o büyük kumandanın Endülüs'ü fethettiğinde kendi kendine "Ey Tarık, dün berberi bir köleydin, bugün muzaffer bir kumandan, yarınsa toprak altında hesap vereceksin" diyecek kadar derin ve diri kulluk bilincine sahip olduğuna tarih şahittir.

Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
4: Enfes tatları karamel pastanesiyle yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.

Canı dilden. Batuhan Şengül. Canı dilden.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Canı Dil'den programına hoş geldiniz. Canı Dil'den programında bizden bir iz taşıyan hikayeler, alimlerimizin yazdığı kitaplardan nasihatler, sufi nedir, sufilerin kavramları nelerdir, sufi kavramlar, kıssadan hisselerle payımıza düşenler ve son olarak gözümüzün nuru Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretlerinin kaleme almış olduğu El-Minhac-Hüseyni Adab-ı Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni eserinden paylaşımlarımız oluyor. Bizden bir iz taşıyan hikayelerle programımıza başlıyoruz. Bugün sizler için seçmiş olduğumuz hikayemiz dervişler mi yoksa bilginler mi üstündür? Hikayemiz ise şöyle. Bir gün ülkenin sultanı vezirini çağırarak sormuş. Söyle bakalım, dervişler mi daha üstündür yoksa bilginler mi? Hangileri gerçek sevgiye daha yakındır? Diye sormuş. Vezir önce biraz düşünmüş, sonra kendinden emin cevap vermek için sultana dönmüş. Sultanım, bunu anlamanın çok kolay bir yolu var. İsterseniz bunu kolaylıkla anlayabiliriz. Sultan merakla nasıl diye sormuş. Vezir ise, sultanım, onu siz bana bırakın. Yeter ki siz aynı gün aynı saatte dervişlerle bilginleri saraya yemeğe davet edin. Sultan vezirinin ne yapmak istediğini pek anlamamış ama teklifini de kabul etmiş. Aynı gün aynı saatte dervişler ve bilginler saraya yemek daveti için gelmişler. Dervişleri bir odaya, bilginleri de başka bir odaya almışlar. Hal hatır sorulduktan sonra yemeğe geçilmiş. Yemek faslı çorbayla başlamış, lakin önlerine gelen yemeği yemek ne mümkün. Kaşıkların boyu neredeyse bir metre. Bilginler yemeği yiyebilmek için bütün gayretlerini sergilemelerine rağmen üstlerini başlarını batırmaktan öteye geçememişler. Geldikleri gibi aç, hatta çocuklar gibi üstü başı batmış bir şekilde ayrılmak durumunda kalmışlar. Dervişlere gelince, dervişler önlerine gelen yemeği kendilerine verilen kaşıklarla afiyetle yemişler. Nasıl mı? Her biri karşısındaki derviş arkadaşını doyurarak. Zira ellerine tutuşturulan kaşıklar sanki ölçülmüş gibi karşıdaki arkadaşlarının ağız hizasına kadar uzanıyormuş. Böylelikle bütün dervişler karınlarını bir güzel doyurabilmiş. Sultan bunlara şahit olunca vezirinin ne yapmak istediğini daha açık bir şekilde anlayabilmiş. Ama imtihanın daha ilk kısmıymış geçilen. Vezir önce eve yol almaya hazırlanan bilginlere sormuş teker teker. Sizin en bilgili, en anlayışlı olanınız hanginizdir? Bilginlerin her biri hiç tereddütsüz tabii ki benim diyerek kendisinin neden en bilgili, en anlayışlı kişi olduğunu anlatmış dakikalarca. Vezir de sabırla dinlemiş onları. Olanı biteni, bilginlerin kendini met etmelerini sultan da görmekteymiş. Vezir bilginleri yolcu ettikten sonra yola koyulmak için hazırlanan dervişlere de aynı soruyu sormuş. Sizin en bilgili, en anlayışlı olanınız hanginiz? Bu soruya her bir derviş, sizin aradığınız kişi arkada gelmekte olan dervişlerin arasındadır diyerek cevap vermiş. Sıra nihayet son dervişe gelince vezir dervişin kolundan yakalamış. İşte demiş, bu dervişlerin en bilgilisi, en anlayışlısı sensin. Bütün dervişler seni işaret etti. Son derviş mahcup boynunu bükmüş, estağfurullah efendim demiş. Ne haddime, benden önce çıkan arkadaşlar tevazu göstermiş. Sizin aradığınız o en bilgili, en anlayışlı kişi önden çıkanlar arasında gitti. Vezir, bilginleri ve dervişleri yolcu ettikten sonra sultanın huzuruna çıkarak, ''İşte efendim, siz de gördünüz. Esas anlayış sahibi olan kişi, kendinden önce karşısındakini, din kardeşinin ihtiyacını, kendi ihtiyacına tercih eden kişidir. Gerçek sevgi, onların saf ve karşılıksız sevgisidir. Esas bilginlerse, kendini her daim eksik ve noksan gören, öğrendikleri ona ne kadar az bildiğini fark ettiren kimsedir. Sultanım, sizin de gördüğünüz gibi irfan ilimden üstündür ve hakiki dervişler her devrin en seçkin kimseleridir.

Efendim, Canı Dilden programında Semerkant Radyo'nun seçkin arşivinden güzel bir eser dinlemiş olduk. Onun öncesinde de Dervişler mi yoksa bilginler mi üstündür hikayesini okumuştuk. Bugün sizler için seçtiğimiz nasihatlerimizse, alimlerimizin yazdığı kitaplardan nasihatlerimizse evladın anne babadaki hakları. Bir önceki konumuz anne baba haklarına riayet etmekti. Bugün de evladın anne babadaki hakları konusunu sizler için seçmiş olduk. Nasihatlerimiz ise şöyle. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan bize kadar ulaşan bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Evladın anne baba üzerinde üç hakkı vardır. Birincisi, doğduğunda ona güzel bir isim koymaları. İkincisi, rüşt çağına ulaştığında ona Kur'an-ı Kerim öğretmeleri. Üçüncüsü, olgunluk çağına geldiğinde de evlendirmeleri. Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan rivayetle şöyle anlatılmıştır. Adamın biri yanında oğluyla birlikte Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yanına geldi. Şu oğlum bana çok karşı geliyor dedi. Hazreti Ömer çocuğa, babana karşı gelirken Allah'tan korkmuyor musun? Zira babanın sende şöyle şöyle hakları vardır dedi. Çocuk, ey müminlerin emiri, peki anne babanın çocuğuna karşı sorumlulukları yok mudur diye karşılık verdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, evet vardır. Bir kere baba ahlakı kötü, düşük biriyle evlenmemelidir ki ileride bu onun için bir ayıp olmasın. Ona güzel bir isim koymalı ve Kur'an-ı Kerim öğretmelidir. Bunun üzerine çocuk, vallahi babam annemi seçerek almadı. Annem kötü ahlaklı biriymiş ve onu 400 dirheme satın almış. Sonra bana güzel bir isim vermedi. Adımı erkek yarası anlamına gelen Cuala koydu. Kur'an-ı Kerim'den de tek bir ayet dahi öğretmedi dedi. Hazreti Ömer çocuğun babasına döndü ve sen çocuğun bana karşı geliyor, asi oluyor diyorsun. Halbuki o sana asi olmadan önce sen ona asi olmuşsun. Çocuğuna gereken ehemmiyeti vermemişsin. Şimdi yanımdan kalk ve git dedi. Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, babam bana Semerkant alimlerinden olan Ebu Hafs İskenderani'nin başından geçen bir hikayeyi anlattı. Adamın biri Ebu Hafs rahmetullahi aleyhe gelerek, oğlum beni dövüyor, öyle ki her tarafım ağrıyor dedi. Ebu Hafs, subhanallah, bir evlat babasını dövüyor öyle mi dedi. Adam, evet, hem de öyle dövüyor ki her tarafım sızlıyor diye karşılık verdi. Ebu Hafs, ona ilim ve edep öğrettin mi diye sordu. Adam, hayır dedi. Ona Kur'an okumasını öğrettin mi diye sordu, hayır dedi. Peki oğlun ne iş yapar diye sordu. Çiftçilikle uğraşıyor dedi. Şimdi onun seni neden dövdüğünü anladın mı diye sordu. Adam, hayır anlamadım dedi. Ebu Hafs rahmetullahi aleyh ona şöyle dedi. Benim tahminime göre oğlun yine bir sabah tarlaya gitmek üzere kalktı. Eşeğine bindi. Önünde öküzleri, arkasında köpeği yola koyuldu.

Yolda giderken canı sıkıldı ve Kur'an-ı Kerim'i de bilmediği için bir şarkı, türkü söylemeye başladı. Tabii o esnada sen de onun önüne çıktın. O da seni yolun ortasında duran bir inek zannetti ve seni dövdü. Dua et ki kafanı kırmamış. Tabi'in neslinden Sabit Münani anlatıyor. Adamın biri babasını dövüyordu. Oradan geçenler babasına ne oluyor böyle diye sordular. Babası onlara şöyle dedi. Gidin buradan. Ben bir zamanlar babamı aynı yerde dövmüştüm. Şimdi de oğlum beni dövüyor. Bu da onun karşılığı. Bunda kınanacak bir durum yok. Hikmet ehlinden bir zat demiştir ki, anne babasına kötü davrananlar, evladından kendilerini sevindirecek bir şey göremezler. İşlerinde istişare etmeyenler maksadına ulaşamazlar. Ailesini idare edemeyen kimsenin hayatından lezzet gider. Şabi rahmetullahi aleyh'ten rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Evlatlarının iyilik yapmasına yardım eden anne babaya Allah rahmet ihsan etsin. Yani bir anne baba evlatlarına karşı gelemeyeceği ve asi olmayacağı işler emretmemelidir. Anlatıldığına göre salihlerden biri oğlundan hiçbir şey istemezmiş. Bir ihtiyacı olduğunda başkasından istermiş. Ona neden böyle yaptığı sorulunca şöyle demiş. Şayet ben ondan bir şey isterim de olur ya o da bana karşı gelirse onun bu davranışıyla cehennemi hak etmesinden korkuyorum. Bense onun cehennemde yanmasını istemem. Halef bin Eyüp rahmetullahi aleyh'ten bu manada bir hikaye nakledilmiştir. Fuday bin İyaz rahmetullahi aleyh demiştir ki, tam anlamıyla insanlık şu şekilde olur. Anne babaya iyi muamele etmek, akraba ve dostlarını ziyaret etmek, kardeşlerine ikramda bulunmak, ailesine, çoluk çocuğuna, hizmetçilerine karşı güzel ahlaklı olmaktır. Borçları varsa ödemek, malını helalinden kazanmak, malının fazlasını infak etmek, dilini korumak, evine sadık olmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, şu dört şey kişinin saadetini temin eden şeylerdendir. Birincisi, hanımının saliha bir kadın olması. İkincisi, evladının iyilerden olması. Üçüncüsü, oturup kalktığı insanların iyi kimseler olması. Dördüncüsü, rızkını kendi beldesinden, ikamet ettiği yerden temin edebiliyor olması. Öldükten sonra sevabı devam eden ameller. Yezid Rekkaşi rahmetullahi aleyh'ten rivayet edildiğine göre Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Yedi şey vardır ki kişi bunları yaparsa öldükten sonra da onlardan sevap kazanmaya devam eder. Birincisi, kim bir mescit inşa ederse orada namaz kılındığı müddetçe sevap kazanmaya devam eder. İkincisi, her kim bir su yolu yaparsa oradan su aktığı ve insanlar içmeye devam ettiği müddetçe sevap kazanmaya devam eder. Üçüncüsü, her kim güzel bir yazıyla Kur'an yazarsa insanlar onu okudukça sevap kazanmaya devam eder. Dördüncüsü, her kim bir su kuyusu açar ya da çeşme inşa ettirirse insanlar oradan istifade ettiği sürece sevap kazanır. Beşincisi, her kim bir ağaç dikerse insanlar ve hayvanlar bu ağaçtan istifade ettikçe o kişi sevap kazanmaya devam eder. Altıncısı, ilim öğreten bir kimse, öğrettiği ilimden istifade edildiği müddetçe sevap kazanmaya devam eder. Yedincisi, ardında kendisi için dua ve istiğfarda bulunan bir evlat bırakan, yani kişi hayattayken evladını salih bir insan olarak yetiştirir. Ona Kur'an, ilim ve edep öğretirse, evladından hiçbir şey eksilmeden onun kazandığı sevabın aynısı anne ve babasına da yazılmaya devam eder. Anne baba çocuklarına Kur'an'ı öğretmeyip de kötülüğün yollarını öğretirlerse, evlatlarının yapacağı her kötülükten ve günahtan hiçbir şey eksiltmeksizin aynısı anne ve babasına yazılmaya devam eder. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan öldüğü zaman kendisi vesilesiyle ameli devam eden şu üç şey hariç bütün amelleri kesilir. Sadaka-i cariye, vakıf, mescit, çeşme, mektep. Kendisinden istifade edilen ilim, ilim kitabı, ilmiyle amel eden öğrenci ve kendisine hayır dualarında bulunan bir evlat.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.

Fakih Ebu Leyh Semerkandi rahmetullahi aleyh der ki, senetleriyle bize kadar ulaşan bir rivayette Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh şöyle anlatır. Bir gün Bedevi'nin biri Resulullah'ın karşısına dikilerek devesinin geminden tuttu ve ''Ya Resulullah, cennete yaklaştırıp cehennemden uzaklaştıracak bir ameli bana öğret.'' dedi. Resulullah şöyle buyurdu. ''Allah'a ibadet etmen, ona ortak koşmaman, namazlarını kılman, zekatını vermen ve akrabalarını ziyaret etmendir.'' buyurdu. Abdullah bin Ebu Evha radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Bir arife akşamı Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte oturduk. O sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, aramızda akrabalarından ilgi alakasını kesmiş olarak akşamlayan biri varsa bizimle birlikte oturmasın, kalksın gitsin buyurdu. Kimse kalkmadı. Sadece sohbet.

sohbet halkasının en sonunda bulunan bir adam kalktı gitti. Aradan çok geçmeden o adam geldi. Resulullah adama sordu. Ne oldu? Sohbet halkasından kimse çıkmazken sen neden çıkıp gittin dedi. Adam Resulullah'a şöyle anlattı. Ey Allah'ın Resulü! Sizin ikazınızı işitince dargın olduğum teyzemin yanına gittim. Birbirimizle ilişkimizi kesmiştik. Beni görünce ne oldu, niye geldin? Sen böyle yapmazdın dedi. Ben de ona sizin söylediklerinizi aktardım. Bunun üzerine birbirimizden özür diledik. Resulullah, güzel yapmışsın, şimdi otur dedi. Sonra dedi ki, şunu iyi biliniz ki, içlerinde akrabalarıyla ilişkisini kesmiş birinin olduğu bir topluluğa ilahi rahmet inmez. Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, bu hadis-i şerif şuna bir delildir. Kişinin akrabalarından alakasını kesmesi büyük günahlardandır. Çünkü bu davranış kişiyi ilahi rahmetin inmesine engel olmaktadır. Öyleyse bir Müslüman eğer akrabalarıyla ilişkisini kesmişse hemen tövbe etmeli, Allah Teala'dan af dilemeli ve bir an evvel akrabalarının ziyaretinde bulunmalıdır. Nitekim Efendimizin sallallahu aleyhi ve selleminde buyurduğu gibi akraba ziyareti kişiyi Allah'ın rahmetine yaklaştırır. Cehennem azabından da uzaklaştırır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Akraba ziyareti kadar sevabı alelacele verilen bir iyilik yoktur. Allah'ın ahirette sakladığı azapla beraber dünyada işleyeni acele olarak cezalandıracağı iki günah vardır. Azgınlık ve akrabalarla ilişkiyi kesmek. Amr bin Şuayb'ın babasından, onun da dedesinden rivayet ettiği bir hadis-i şerif şöyledir. Adamın biri Resulullah'ın yanına geldi ve benim akrabalarım var. Ben onları ziyaret ediyorum, onlarla ilgileniyorum. Ancak onlar benimle ne ilgileniyorlar ne de gidip geliyorlar. Ben onlara lütufta bulunuyorum, onlarsa bana zulmediyorlar. Ben onların bazı kusurlarını görmezden gelirken onlar her fırsatta bana zulmediyorlar. Ben onlara iyi muamelede bulunuyorum ancak onlar bana kötü davranıyorlar. Acaba ben de onlara bana yaptıklarının misliyle karşılık vereyim mi diye sordum. Resulullah şöyle buyurdu. Hayır, eğer sen de onlar gibi yaparsan hepiniz bu işte günahta ortak olursunuz. Fakat sen fazilet sahibi biri olarak onları ziyaret et, ilgilen. Çünkü sen böyle devam ettikçe Allah'ın yardımı seninle birlikte olacaktır. Denilir ki üç şey cennet ehlinin ahlakıdır. Bu hasletler de ancak kerem sahibi iyi insanlarda bulunur. Birincisi, kötülük edene iyilik etmek. İkincisi, zulmedeni affetmek. Üçüncüsü, vermeyene, mahrum edene, cimrilik yapana ikram etmek. Dahhak bin Müzayim rahmetullahi aleyh şöyle buyurmuştur. Allah dilediğini siler, dilediğini de sabit kılar. Ra'd suresi 13-39 ayetinin tefsirinde şöyle demiştir. Kişi akrabasını ziyaret eder, bu ziyareti esnasında ömründe 3 gün kalmıştır. Allah Celle Celaluhu bu kimsenin ömrünü 30 sene daha uzatır. Kişi akrabalarından ilişkisini keser ve o esnada ömrünün tükenmesine 30 yıl kalmıştır. Allah Celle Celaluhu bu süreyi 3 güne indirir. Sevban radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kaderi ancak dua çevirebilir, değiştirir. Ömrü ancak yapılan iyilikler arttırır. Kişi işlediği günahlardan ötürü rızkının kesilmesine neden olur. Hazreti Ömer radıyallahu anh demiştir ki, kim Rabbinden sakınır ve akrabalarını ziyaret ederse ömrü arttırılır, malı çoğaltılır ve ailesine karşı sevindirilir. Ömrün artması veya eksilmesi hususunda ihtilaf edilmiştir. Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Kimisi bu haberde zahirinde anlaşıldığı gibidir. Yani ömür zaman itibariyle azalır veya eksilir demişler. Ve kişi akrabasını ziyaret ederse ömrü uzar diye izah etmişlerdir. Kimisi de demiştir ki kişinin ömrü anlamına gelen ecelde bir uzama söz konusu olmaz. Nitekim Allah Teala ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler. Araf suresi 7-34. Ömrün uzamasından maksat kişi öldükten sonra dahi amellerinin yazılmaya devam edilmesidir. Öldükten sonra amelleri yazılan kişi ise sanki ölmemiş ve ömrü uzamış gibidir. Katade radıyallahu anh demiştir ki, bize anlatıldığına göre Resulullah şöyle demiştir. Allah'tan korkun, sakının. Akrabalarınızı ziyaret

Ziyaret edin, onlarla ilgilenin. Bu sizin için dünyada bir rahmet, ahirette de hayırdır. Denilmiştir ki, senin bir yakının olur da ona gitmezsen, malından ona yardımda bulunmazsan, onunla ilişkini kesmiş olursun. Allah Teala'nın geçmişte yaşamış ümmetlere gönderdiği bazı sahifelerde şöyle yazılı olduğu bildirilmiştir. Ey Ademoğlu! Malından yakınlarına da vermek suretiyle onlarla ilgilen. Eğer cimrilik edersen ya da malın az olursa bu defa akrabalarını ziyaret ederek onlarla ilgilen. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Bir selam vermek suretiyle dahi olsa akrabalarınızı ziyaret edin. Meymun bin Mihran demiştir ki, şu üç şeyde Müslim ve gayrimüslim eşittir. Birincisi, Müslüman olsun olmasın. Eğer birisine bir söz verirsen sözünde dur. Zira verilen söz Allah için verilmiştir. İkincisi, Müslüman olsun olmasın. Eğer bir akraban varsa onu mutlaka ziyaret et. Hal hatırını sor. Üçüncüsü, Müslüman olsun olmasın. Eğer biri sana bir emanet verirse emanete sahip çık. Ona ihanet etme. Kab Ahbar rahmetullahi aleyh der ki, Musa aleyhisselam için denizi yaran Allah adıyla yemin ederek söylüyorum ki, Tevrat'ta şöyle yazılıydı. Rabbinden kork, anne babana iyi davran, akrabalarını ziyaret et, onları gözet. Bu senin ömrünü uzatır, işlerini daha da kolaylaştırır ve zorlukları senden çevirir. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de çeşitli yerlerde akrabaları ziyaret edip onların hak ve hukuklarının gözetilmesini emretmiştir. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Nisa suresi 4-1. Yani kendisinden ihtiyaçlarınızı ve merhametini istediğiniz Allah'tan korkunuz. Akrabalık haklarını çiğnemekten ötürü Allah'tan sakınınız. Akrabalarınızı ziyaret ediniz ve onlarla ilişkilerinizi kesmeyiniz. Akrabaya hakkını ver. İsra suresi 17-26. Gerek akrabalarını ziyaret etmek, gerekse onların maddi manevi ihtiyaçlarını karşılamak üzere onlarla ilişkide bulun. Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Nahl suresi 16-90. Yani Allah Teala düşünüp öğüt almanız için, tevhid üzerine olmanızı, insanlara karşı merhametli olmanızı, akrabalarınızı gözetmenizi emrediyor. Yine Allah Celle Celaluhu düşünüp öğüt almanız için, insanlara zulmetmeyi, kendisinin ve peygamberinin yasakladığı çirkinliği ve fenalığı yasaklıyor. Osman bin Maaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim dostumdu. Benim Müslüman olmam ondan utandığım içindi. Çünkü o beni devamlı Allah Teala'ya inanmam için davet ediyordu. Ben de utandığım için Müslüman olmuştum. Fakat İslamiyet tam olarak kalbime yerleşmemişti. Bir gün onun yanında oturmuş konuşuyorduk. Bir ara başka tarafa dönerek konuşmaya başladı. Diğer yanında kimse yoktu. Ancak biri varmış gibi konuşuyordu. Sonra bana doğru döndü ve şöyle dedi. Az önce Cebrail geldi ve şu ayeti indirdi. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Nahl suresi 16-90. Bu ayeti işitince çok sevindim. Artık İslam kalbime yerleşmişti. Resulullah'ın yanından ayrılınca onun amcası Ebu Talib'in yanına gittim. Ona dedim ki, az önce kardeşinin oğlunun Muhammed'in yanındaydım. Ona şöyle şöyle bir ayet indi dedim. Bana dedi ki, Muhammed'e tabi olursanız doğru yolu bulur ve kurtulursunuz. Allah'a yemin olsun ki kardeşimin oğlu Muhammed güzel ahlakı emreder. O sizleri sadece iyiliğe ve hayra davet eder. Ebu Talib'in bu sözleri Peygamber Efendimiz'e ulaşınca onun Müslüman olabileceği ümidiyle yanına gitti ve İslam'a davet etti, fakat o Müslüman olmadı. Bunun üzerine şu ayeti kerime indi. Resulüm, sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Bilakis Allah dilediğine hidayet verir ve hidayete girecek olanları en iyi O bilir. Kasas suresi 28-56. Cenab-ı Hak akrabalık ilişkilerinden söz ettiği bir diğer ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. Geri dönerseniz yeryüzünde bozgunculuk yapmaya ve akrabalık bağlarını kesmeye dönmüş olmaz mısınız? İşte bunlar Allah'ın kendilerini lanetlediği, sağır kıldığı ve gözlerini kör ettiği kimseler.

kimselerdir. Muhammed Suresi 22. ve 23. ayet-i kerime. Enes bin Malik radıyallahu anh demiştir ki, üç sınıf insan vardır ki onlar kıyamet günü Rahman'ın arşının gölgesinde gölgelenir. Birincisi, akrabalarını ziyaret eden kimse. Bu kimsenin dünyada ömrü uzatılır, bereketlendirilir, rızkı bollaştırılır. İkincisi, kocası ölüp ardında yetimleri olan kadın.

Geleceğini yetimler ve miskinlerle paylaşan kişi. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyhin rivayet ettiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurmuştur. Kulun attığı adımlar arasında farz namaza gitmek için attığı iki adımla akrabalarını ziyaret etmek için attığı adımlardan daha sevimli olanı yoktur. Beş şey vardır ki her kim onları yapmaya devam ederse iyiliklerin mükafatları kökleşmiş dağlar misali arttırılır ve rızkı genişletilir. Birincisi az veya çok sadaka vermeye devam eden kişi. İkincisi az veya çok akrabalarını ziyaret eden kişi. Üçüncüsü Allah yolunda cihada devam eden kimse. Dördüncüsü suyu israf etmemek kaydıyla devamlı abdest üzerine olmaya çalışan kişi. Beşincisi anne babaya itaat eden ve itaatinde de istikrarlı olmaya çalışan kişi. Allah Sübhanehu ve Teala en doğrusunu bilir.

Efendim Canı Dil'den programında güzel bir eser daha dinlemiş olduk. Öncesinde de evladın anne babadaki hakları ve akrabalara karşı sorumluluklar. Bugünkü programımızda kısa başlıklar olduğu için iki konu birden işlemiş olduk. Buradan da istifade etmişsinizdir umarım. Ben istifade ettim. Dilerim sizler de istifade etmişsinizdir. Efendim nasihatlerimiz bittikten sonra sufi kavramlara geçiyoruz. Efendim bugün sizler için seçmiş olduğumuz sufi kavramımız köşemizin de ismi olan sufi. Sufi Arapça bir kelime. Sözlükte yünlü, yün giyen anlamlarına geliyor. Bir tasavvuf terimi olaraksa hakka vasıl olan kişi için söylenen sözcüktür. Sufi kendi nefsinde fani, Allah'la bakidir. Sufi nefsin alışkanlıklarından kurtulmuş, hakikatlerin hakikatine ulaşmıştır. Sufi kelimesi için Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri sadece Allah'ın bildiği tarzda Allah'la beraberliğe sahip olan kişilerdir derken Bişr-i Hafî Hazretleri ise kalbini Allah için saflaştıran kişi der. Tasavvuf yolunda yürüyen kişiler için de yine sufi kelimesinden türeyen mutasavvuf kelimesi kullanılır. Sufiler için vusul en büyük sevinç. Kıssa. İstanbul'un fethinden bir müddet sonra Fatih Sultan Mehmet Han sarayın avlusunda sevinçten yerinde duramıyormuş. Sultanı gören yaşlı vezir, "Sultanım, sizi bu kadar çok sevindiren fetih midir?" diye sormuş. Sultan şöyle cevap vermiş. "Yok Lala, yok. İstanbul'un fethi tabii ki sevindiriyor. Ancak benim asıl sevindiğim şey Akşemseddin gibi bir veliyle aynı devirde yaşamamdır. Bundan öte bir nefes kadar yani başımda olmasıdır." Hisse. Allah dostları ve evliyalarla birlikte olmak dünyada insanı mutlu edecek en güzel şeylerden biridir. Çünkü onların olduğu yere rahmet ve bereket yağar. Hadimül Müslimin, Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretleri El-Minhacü Seni adlı eserinde şöyle buyurmuştur. Gayemiz Allah Celle Celaluhu içindir. Mal mülk için değildir. Para için, şöhret için değildir. Efendim böylelikle bir Canı Dil'den programının daha sonuna gelmiş olduk. Canı Dil'den programında hafta içi her gün saat 14'te Semerkant Radyo'da sizlerle buluşuyoruz. Peki programımızda neler anlatıyoruz? Canı Dil'den programında bizden bir iz taşıyan hikayeler, alimlerimizin yazdığı kitaplardan sizler için seçmiş olduğumuz nasihatler, sufi nedir, sufilerin kavramları nelerdir diyoruz ve sufi kavramlarda bunları öğrenmeye çalışıyoruz. Kıssadan hisselerle payımıza düşenleri almaya çalışıyoruz ve son olarak gözümüzün nuru Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretlerinin El-Minhacü Seni Adab-ı Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni eserinden paylaşımlarımız oluyor. Yarın yine saatleriniz 14'ü gösterdiğinde Semerkant Radyo'da Canı Dil'den programıyla görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Canı dilden. Batuhan Şengül. Canı dilden.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz. Saat 15.
0: Haber bültenini sunuyoruz.
3: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personeli alacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Adalet Teşkilatı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımını gerçekleştireceklerini belirtti. Bu kapsamda Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda görevlendirilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkacaklarını aktaran Gürlek şunları kaydetti. Söz konusu alımları 2026 yılı içerisinde tamamlayarak teşkilatımızın insan kaynağını daha da güçlendireceğiz. Alım yapılacak kadrolar arasında 5259 zabıt katibi, 4508 infaz ve koruma memuru, 1300 destek personeli, 1041 mübaşir, 900 icra katibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire, 90 sosyal çalışmacıyla 44 farklı unvanda personel yer alıyor. Adalet teşkilatımıza, yargı camiamıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor. Yargı teşkilatımızın ihtiyaç duyduğu kadroların tahsisine verdikleri destek dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasındaki güçlü eşgüdüm ve koordinasyonun suç odaklarına karşı verdikleri mücadelenin en büyük teminatı olduğunu belirtti. Bakan Gürlek paylaşımında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yasa dışı bahis ve kumar oynatan ve bu yolla suç geliri elde eden şebekelere karşı yapay zeka destekli programlar kullanılarak İstanbul merkezli 35 ilimizde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon kapsamında 108 şüpheli gözaltına alınmış, suça aracılık eden 5151 internet sitesine erişim engellenerek sanal dünyadaki kirli bir ağ da bertaraf edilmiştir. Devletimizin kurumları, vatandaşlarımızın huzuru, ailelerimizin birliği ve gençlerimizin dirliği için omuz omuza çalışmaktadır. Operasyonu büyük bir özveriyle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne yürekten teşekkür eden Gürlek, dijital suç yapılanmalarına ve yasa dışı bahise karşı yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Jandarma Genel Komutanlığı'nca Fethullahçı terör örgütüne yönelik 33 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 69 şüpheliden 43'ü tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'yla Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıkları'nca FETÖ'ye yönelik Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 33 ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgütteki sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları ve yurt dışına kaçma girişiminde bulundukları tespit edilen 69 zanlı yakalandı. Şüphelilerden 43'ü tutuklandı. 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. İstanbul merkezde 16 ilde terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmalar kapsamında MASAK tarafından yapılan incelemede DAEŞ'le iltisaklı olduğu değerlendirilen kripto cüzdan adreslerinin örgüt bağlantılı Telegram kanalları üzerinden para toplama faaliyetlerinde kullanıldığı, elde edilen fonların soğuk cüzdanlara aktarılarak takibinin zorlaştırıldığı belirlendi. Yapılan teknik, fiziki ve saha çalışmalarının ardından ekipler İstanbul, Ankara, Antalya, Bilecik, Bursa, Hatay, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Van'da belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 43 zanlı yakalanırken adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü. İran'ın Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, düşmanların ülke ekonomisi üzerinde baskıyı arttırarak kamuoyunda hoşnutsuzluk oluşturmak istediğini belirterek, üretici ve tüketiciyi koruyacak politikalar izlenmesi gerektiğini ifade etti. Pezeşkian burada yaptığı konuşmada, savaş şartlarında stokçuluğu, dağıtım ağının aksamasını ve kontrolsüz fiyat artışını önlemek için üretimden tüketime kadar zincirin tüm halkalarının sürekli izlenmesi ve denetlenmesi gerekiyor ifadelerini kullandı. Toplumun birinci derece ihtiyaçlarının belirlenmesi, arzla talebin dengeli şekilde yürütülmesi gerektiğini söyleyen Pezeşkian, bu şekilde ülke kaynaklarının verimli şekilde kullanılabileceği ve piyasa dengesinin korunabileceği değerlendirmesinde bulundu. Düşmanın kamuoyunda hoşnutsuzluk yaratma stratejisiyle hareket ettiğini söyleyen Pezeşkian, mevcut durumda düşmanın en önemli hedeflerinden biri ekonomiyi bozmak ve insanların geçim kaynaklarına baskı uygulamaktır. Biz de toplumun gerçek ihtiyaçlarını karşılarken üreticilerin karını ve tüketici memnuniyetinin korunmasını sağlayacak şekilde hareket etmeliyiz dedi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bir eve düzenlediği hava saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA'ya göre İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Sur kentine bağlı Keferduni beldesinde bir evi hedef aldı. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 7 kişi ise hastaneye kaldırıldı. İsrail savaş uçakları Sur kentine bağlı Sarife beldesine de 2 hava saldırısı düzenledi. Öte yandan İsrail'e ait insansız hava araçları Litani Nehri çevresinde yoğun uçuş yaptı. İsrail güçleri gece saatlerinde Mercayun ilçesine bağlı Deir Mimas beldesindeki Huraras El Halle bölgesine sızma gerçekleştirdi. Güneş enerjisiyle çalışan ve beldenin tamamına içme suyu sağlayan su pompa istasyonuna patlayıcı yerleştiren İsrail güçleri istasyonu

0: onu sabaha karşı havaya uçurdu. İstanbul'da bir kamyonette 92,5 kilo eroin ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ortak çalışma kapsamında Bağcılar'da durdurulan bir kamyonette uyuşturucu olduğunu tespit etti. Araca yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Kamyonetin arkasında paketli halde bulunan duş malzemelerinin içine gizlenmiş 92,5 kilo eroin bulundu. Şüpheli işlemler için emniyete götürüldü. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun kıymetli dinleyiciler. Hamdü senalar olsun Rabbimize ve salatü selamlar onun sevgilisine. Selam olsun o gün nebinin ehli beytine ve ashabına. Programımıza hoş geldiniz efendim. Hepinizi en derin sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Değerli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya ve dünya malına bizden farklı bakardı. Ona göre dünya Allah'ın rızasını kazandırdığı, dünya malı Allah yolunda harcandığı zaman bir kıymet ifade ederdi. Bir gün Uhud dağını gösterdi. Bu dağ altın olsa, altınları benim olsa hepsini 3 gün içinde Allah'ın kullarına dağıtırdım dedi. Bu arada ürpertici bir gerçeğe işaret etti. Muhtaçlara bol bol dağıtmayan aşırı zenginlerin sevabı en az kimseler olduklarını belirtti. Bir gün Kabe'nin gölgesinde otururken zenginleri çok düşündürmesi gereken bir söz söyledi. O sırada yanına gelmekte olan Ebu Zer el-Gıfari bu söze kulak kabarttı. Resul-i Ekrem durmadan Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki onlar ziyandadır diyordu. Ebu Zer şaşırıp kaldı. Acaba bu sözleri kendisine mi söylüyordu? Peygamber aleyhisselama iyice yaklaştı. Hep aynı sözleri mırıldanıyordu. Dayanamayıp sordu. Ziyanda olanlar kimlerdir ya Resulallah? Peygamberler Sultanı şöyle buyurdu. Onlar malı mülkü çok olanlardır. Elindeki imkanları 4 bir yana bol bol dağıtanlar böyle değildir. Ama bunların sayısı çok azdır. Allah'ın Resulü önemli bir gerçeğe daha işaret etti. Elindeki servete bakıp da malım mülküm var diye böbürlenmenin çok yanlış olduğunu söyledi. Bir kimsenin malı ölmeden önce ahirete gönderdikleridir. Öldükten sonra geriye kalansa mirasçıların malıdır buyurdu. İmrenilecek adamların mallarını Allah rızası için dağıtanlar olduğunu belirtti. Allah'ın verdiğini yine Allah için vermeye teşvik etti. Veren el, alan elden üstündür buyurdu.

Bir gün bir ahiret manzarası çizdi. Kıyamet gününde Allah Teala'nın herkese tercümansız konuşacağını, o anda insanın sağına bakınca ölmeden önce ahirete gönderdiği iyilikleri göreceğini, soluna bakınca vaktiyle yaptığı kötülükleri göreceğini, önüne bakınca sadece cehennemi göreceğini söyledi. Ardından da yarım hurmayla da olsa cehennemden kurtulmaya bakın buyurdu. Onu da bulamayanların güzel bir sözle kendilerini cehennemden korumalarını tavsiye etti. Yarım hurmadan ne çıkar dememelidir. Hazreti Peygamber bir hurmanın nasıl çoğalacağını da anlattı. Ata meraklı bir adam bir tayı okşaya okşaya nasıl büyütürse Cenab-ı Mevla da o bir hurmayı dağ gibi oluncaya kadar ihtimamla büyütür buyurdu. Muhterem dinleyicilerimiz, kulağa çekilmeden kulağına laf girmeyenler vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zekatı verilmeyen altın ve gümüşlerin kıyamet gününde ateşte kızdırılacağını, onları yoksuldan esirgeyen zenginlerin bunlarla dağlanacağını, bizim hesabımızla 50 bin yıl uzayan bir günde insanlar arasında hüküm verilip bitene kadar bu işkencenin durmadan devam edeceğini, zekatı verilmeyen hayvanlarınsa yine bu süre içinde sahiplerini durmadan çiğneyeceğini bildirdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ashabını sık sık sadaka vermeye davet eder. Onlar da bu emri anında yerine getirirlerdi. Bir defasında vaaz ediyordu. Sesini gerideki kadınların duymayacağını düşünerek onların yanına gitti ve kendilerine sadaka vermeye davet etti. Hanım sahabiler bu emre hemen uydular. Kulaklarındaki küpeleri, parmaklarındaki yüzükleri, boyunlarındaki gerdanlıkları çıkarıp Bilal-i Habeşi'ye teslim ettiler. Bir yerde yoksulluk çeken insanlar varsa, hali vakti iyi olanları oturup düşünmelidir. Benim dediği şeylerin ne ölçüde kendisinin, ne miktarda onların olduğunu iyi hesap etmelidir. Bakın, bir yolculuk sırasında ne oldu? Resul-i Ekrem'le arkadaşları mola vermişlerdi. Bu sırada devesine binmiş bir adam çıkageldi. Bir şeyler umarak sağa sola bakınmaya başladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, yanında ihtiyacından fazla binek hayvanı olanlar olmayanlara versinler, fazla azığı olanlar olmayanlara versinler buyurdu. Daha birçok şeyi sayıp döktü. Bunları duyan sahabiler, hiç kimsenin ihtiyacından fazla bir şey bulundurmaya hakkı olmadığını anladılar. Çoğumuzun tabiatında cimrilik vardır. Birine yardım edince malımızın tükeneceğini sanırız. Malın verdikçe artacağı gerçeğinden haberimiz yokmuş gibi davranırız. Resul-i Ekrem Efendimiz bu gerçeği yakınlarına sık sık hatırlatırdı. Bir gün baldızı Esma binti Ebu Bekir'e, "Cimrilik edip esirgeme, öyle yaparsan Allah da senden esirger, sen bol bol vermeye bak." dedi. Allah Teala'nın "Ey insanoğlu sen ver, ben de sana vereyim." buyurduğunu haber verdi. Her gün iki meleğin "Allah'ım malını esirgemeden verene yenisini ver, cimrilik edip vermeyenin malını eksilt." diye dua ettiklerini hatırlattı. Elbette bir gün Allah'ın huzuruna çıkacağız. O bize de "Ey Ademoğlu, beni doyur dedim, doyurmadın." diye sitem edecek. Biz, "Ya Rabbi, böyle bir şey nasıl olabilir? Sen alemlerin Rabbisin." dememiz

aldırmayacak falan kulum senden yiyecek istedi vermedin. Eğer verseydin verdiğin şeyleri benim yanımda bulacağını bilmiyor muydun diye azarlayacak. Böyle sıkıntılı durumlara düşmemek için yoksula yardım etmeli, o istemeden ayağına gitmelidir.''

Mekke'de Müslümanlar dinlerini doğru dürüst yaşamak için Medine'ye hicret etmişlerdi. Ensar dediğimiz Medine'li Müslümanlar da onlara kucak açmış ve ellerindeki bütün imkanları onlarla paylaşmışlardı. Allah Teala bu cömert insanları kendileri muhtaç durumda bulunsalar bile başkalarını daha çok düşünürler ve onları kendilerine tercih ederler diye övmüştü. Belli bir zaman dilimine mahsus olmayan bu övgü hiç eskimedi. Muhtaç durumdaki kardeşlerini kendilerine tercih eden bütün Müslümanları her devirde sımsıcak kucakladı. Zaman döndü, sıra bize geldi. Eğer biz de üzerimize düşeni yapabilirsek, Yüce Rabbimiz bu iltifatı bizden de esirgemeyecektir. Asr-ı saadette başkalarını kendine tercih etmenin, yani İsar'ın nice örneği bulunmakla beraber, Sa'd İbni Rebi daima saygıyla hatırlanır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir muhaciri bir ensarla kardeş ederken, Abdurrahman İbni Avf'ı onunla kardeş ilan etmişti. Mekke'nin başarılı tacirlerinden olan Abdurrahman İbni Avf, Hazreti Peygamber'e ilk iman edenlerden ve cennetle müjdelenen 10 sahabiden biriydi. Her şeyini geride bırakıp Allah'ın Resulü'nün ardından Mekke'ye göçmüştü. Sa'd bütün mal varlığını bu güzel kardeşiyle paylaşmak istedi. Ama o kabul etmedi. "Sen bana pazar yerini göster yeter," dedi ve kısa zamanda tekrar kendini toparladı. Sa'd İbni Rebi, varını yoğunu muhacir kardeşiyle paylaşmaya sevk eden duygu, Kur'an-ı Kerim'in müminleri kardeş yapması, Allah'ın Resulü'nün bunu uygulamasıydı efendim. Evet, bugün kainatın efendisi aramızda yok. Ama onun bu uygulaması ve müminlerin kardeş olduğunu belirten ayet-i kerime hala gözümüzün önünde, milyonlarca aç ve sefil kardeşimizle aramızda bulunmaktadır. Yoksul kardeşlerimiz bize sahabiler gibi faziletli davranışlar ortaya koyma imkan ve şansı vermektedir. Malın vermekle tükenmeyeceğine, verene yenisinin verileceğine iman edenlerdeniz. Elhamdülillah. Bir verip on alma, hatta 700 misli kazanma imkanı her an elimizdedir muhterem dinleyicilerimiz. Malımız henüz bizimken onunla iyi ticaretler yapmalı, servetimize servet katmalıyız. Muhtaçların hakkını vermemenin ağır vebalinden kurtulmalıyız. Sevdiğimiz şeyleri Allah rızası için harcamadıkça iyi dereceleri elde edemeyeceğimizi bilmeliyiz. Yüce Rabbimin hepimize gerçekleri görüp anlama, zamanında kârlı yatırımlar yapma şuuru ihsan etmesini niyaz ederim.

Yüzyıllar bin yıllara gelip geçer. Devirler, çağlar birbirini kovalar. Binbir emekle yapılan planlar, programlar eskir. Müslümanların değişmeyen tek hedefi vardır. Dini, Allah'ın istediği gibi yaşamak için Resul-i Ekrem'in sünnetini canlı tutmak. Çünkü gerçek din, Peygamber aleyhisselamın getirdiği ve yaşayarak yorumladığı dindir. Dini yaşamak, peygamberi örnek almakla, onun gibi yaşamaya çalışmakla olur. Allah'ın insandan ne istediğini en iyi bilen Resulullah'tır. Kur'an-ı Kerim'i en doğru anlayan O'dur. Kur'an'ı anlamak, onu Allah'ın gösterdiği tazelikte yaşamak, sünneti yaşamakla mümkündür. Bir yerde peygamberin sünneti canlı bir şekilde yaşanmıyorsa, orada din de Allah'ın istediği şekilde yaşanmıyor demektir. Sünnetin canlı ve diri olmadığı yerde, bidat dediğimiz dinde yeri bulunmayan, sünnete ters düşen davranışlar canlıdır. Orada peygamberimizin sapıklık diye nitelediği ve dine tamamen zıt gördüğü hareketler din yerini alır. Şu halde Peygamber aleyhisselamın sünneti bizim için hava gibi, su gibi önemlidir muhterem dinleyiciler. Ashab-ı kiram efendilerimiz dini Allah'ın elçisinden öğrendiler. Onun yaptığını aynen yapmaya çalıştılar. Doğru bulmadığı her şeyden uzak durdular. Sünnete aykırı hareket edeni hemen uyardılar. Sünnetin önemini bilmeyenlerin onu yadırgamasına aldırmadılar. Devirler ve değerler değişse de peygamberin sünnetinin eskimeyeceğini savundular. Muhtemelen İran'ın yeni fethedildiği günlerdi. Ashab-ı kiramdan Makıl bin Yeser, fethedilen bu topraklardan birinde vali veya kumandan sıfatıyla yörenin ileri gelenleriyle yemek yiyordu. Elindeki lokma yere düşünce onu aldı, lokmaya yapışan çeri çöpü üfleyerek temizledikten sonra onu ağzına

Zira bir hadis-i şerifte şeytanın yemek yerken bile insandan ayrılmadığı hatırlatılmakta, şayet lokmanız yere düşerse üzerine yapışanları temizledikten sonra yiyin, onu şeytana bırakmayın buyurulmaktaydı. Makıl bin Yesar da öyle yaptı. Onun bu davranışını İranlılar yadırgadılar. Birbirlerine kaş göz işareti yaparak gülüştüler. Makil'in yanında bulunan Müslümanlardan biri bu hale pek üzüldü. Efendim, şu adamlar önünde bu kadar yemek varken yere düşeni alıp yiyor diye sizinle alay ediyorlar, diyecek oldu. Müslüman olduktan sonra hayatını sünnete göre şekillendiren bu büyük sahabi şu cevabı verdi. Bugüne kadar biz lokması yere düşenlere onu temizleyip yemesini, bu nimeti şeytana bırakmamasını tavsiye etmişizdir. Bu adamları bana gülmesin diye Resul-i Ekrem'den öğrendiğim bir sünneti terk edemem. Sahabiler sünneti canları gibi korurlardı. Sünnet olduğunu bildikleri bir şeyi hem bizzat yapar hem de başkalarına tavsiye ederlerdi. Peygamberden duymadıkları bir şeyin sünnet olduğunu söyleyenlere hemen inanmazlar, o sözün doğruluğunu araştırırlardı. Hazreti Ömer halifeyken bir gün Ebu Musa el-Eş'ari onu ziyarete geldi. Kapıda 3 defa selam verdi, cevap alamayınca dönüp gitti. Hazreti Ömer onu sesinden tanımakla beraber meşgul olduğu için kabul edememişti. Meşgalesi bitince Ebu Musa'yı içeri alın dedi. Onun beklemeyip gittiğini öğrenince kendisine haber gönderdi ve neden beklemeyip gittiğini sordu. Ebu Musa sünnete göre davrandığını söyledi. Bir yere girmek için 3 defa izin istenir. İzin verilmezse dönüp gidilir. Bunu Hazreti Peygamber'den bizzat duydum dedi. Hazreti Ömer o güne kadar böyle bir şey duymamıştı. Acaba Ebu Musa peygamberin söylemediği bir şeyin sünnet olduğunu mu ileri sürüyor diye düşündü ve birden ciddileşti. Hemen git ve bunu Resul-i Ekrem'den duyduğuna dair 2 şahit getir. Aksi halde senin için iyi olmaz dedi. Ebu Musa el-Eş'ari bunu Resulullah'tan duyan 2 kişiyi bulup getirmek suretiyle yakasını Hazreti Ömer'in elinden kurtardı. Getirdiği şahitlerden biri ünlü sahabi Ubey İbni Ka'b idi. Ubey, halifeye ashab-ı kirama sıkıntı vermemesi gerektiğini hatırlatınca, Hazreti Ömer, peygamberden bizzat duymadığı bir şeyi araştırıp öğrenmek istediğini, başka bir maksadı bulunmadığını söyledi. Sahabi efendilerimiz sünnet üzerine işte böyle titrerlerdi. Hazreti Ömer'in Hacerül Esved'i öptükten sonra ona hitaben söylediği o meşhur cümleyi burada bir daha hatırlayalım ve ashab-ı kiramın akılları almasa bile sünneti nasıl uyguladıklarını düşünüp ders alalım. Hazreti Ömer Hacerül Esved'e şöyle hitap etmişti. Senin bir taş olduğunu, kimseye bir fayda veya zarar vermeyeceğini biliyorum. Resulullah'ın seni selamladığını ve öptüğünü görmeseydim, seni ne selamlar ne de öperdim. Hazreti Ömer, Resul-i Ekrem'in yaptığı bir işin sebebi bilinmese de onu aynen yapmak gerektiğini düşünüyordu efendim. Ashab-ı kiram, Resul-i Ekrem'i göremeyenlere onun sünnetini anlattılar. Peygamber-i Zişan'ın bir hareketi, bir ibadeti nasıl yaptığını tarif edip öğrettiler. Bir gün Hazreti Ali henüz abdest alıp namaz kılmıştı. Yanına kalabalık bir grup gelince bir sandalyeye oturup yeniden abdest aldı. Ziyaretçilerine Resulullah'ın nasıl abdest aldığını görmenizi istedim dedi. İbadetlerin sünnete uygun şekilde yapılmasına büyük önem veren bu aziz sahabi, bir başka gün oğlu Hüseyin

kadınlara dedesinin nasıl abdest aldığını gösterdi. Hazreti Peygamber'in hayat tarzını ve tavırlarını örnek almaya pek önem veren sahabilerden Abdullah İbni Mesud bir gün yanındakilere, "Şayet Resulullah'ın namazını öğrenmek isterseniz bunu size gösterebilirim," diyerek onlara Resulullah'ın nasıl namaz kıldığını öğretti. Sahabe, Resul-i Ekrem'in devamlı yaptığı hareketleri, özellikle bir konudaki en son davranışlarını öğrenmeyi çok isterdi. Efendimizin vefatından bir süre önce Müslüman olan Cerir İbni Abdullah gibi sahabilerin verdiği bilgiler onları pek memnun ederdi. Zira bir işi, bir davranışı, bir ibadeti Resulullah gibi yapmaya pek özen gösterirlerdi. Peygamber Efendimiz dinin yaşanma şekli demek olan sünnetin canlı tutulmasına büyük önem verirdi. Bunları çocuk, genç, yaşlı demeden bütün ashabına öğretir, sünnetinin hiçbir zaman ihmal edilmemesini isterdi. Bir gün Medineli sahabi Bilal İbni Haris el-Müzeni'ye, "Bilal şunu öğren," buyurdu. "Resul-i Ekrem'in adeti böyleydi. Önemli bir şey öğreteceği zaman önce muhatabının dikkatini çeker, merakını uyandırırdı. Özel bir dikkat ve ilgiyle öğrenilen bilgilerin kolay unutulmayacağını çok iyi bilirdi. Bilal merak etti, "Neyi öğreneyim ya Resulallah?" diye sordu. "İkinci defa şunu öğren Bilal," buyurdu. Aynı tembih üçüncü defa gelince Bilal İbni Haris bütün dikkatini Resulullah'a verdi. Peygamber aleyhisselam ona unutulan, ihmal edilen bir sünneti, bir din esasını yeniden hayata sokmanın öneminden bahsetti. Kendisinin vefatından sonra uygulamadan kalkan bir sünneti kim yeniden hayata geçirir, insanların onu yapmasına vesile olursa, o sünneti uygulayan her bir şahsa verilecek sevabın bir katı da ona verilir buyurdu. Muhterem dinleyicilerimiz, biz elbette sevgili peygamberimizi canımızdan çok severiz. Onun yaptığı ve yapılmasını istediği her şeyi hayatımızın bir parçası haline getirmek, böylece cennette onunla beraber olmak isteriz. Bu bizim en büyük dileğimizdir, değil mi? Hal böyle olunca bir ömür boyu yapacağımız sünnetleri öğrenmemiz gerekir. Resulullah'ın nasıl yiyip içtiğini, nasıl oturup kalktığını, nasıl alıp verdiğini, nasıl ağlayıp güldüğünü bilmemiz gerekir. Bunun için de sevgili Efendimizin söz ve davranışlarını bize öğreten hadis kitaplarını çok okumamız, onları aile fertlerimize okutmamız, bu konular etrafında sohbet etmemiz gerekir. Evet, iyi bir Müslüman olmanın yolu, Resulullah'ı her hususta kendine rehber edinmek, onun ihmal edilen, unutulmaya yüz tutulan hayat tarzını yeniden canlandırmak, kısacası sünneti ihya etmektir.

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber,

0: topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezzeti Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
4: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
5: Er meydanı. Yusuf Koç.
6: Buna er meydanı derler.
5: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Babamın oğlu mudur ki neden kayırayım? Güreşiniz neredeyse 3. saati dolduracak. Bu kadar zamanda yenişemediğinize göre elbette sizi beraber ayıracağım. 3 saate ne çıkar? 5 saate güreşirdik. Güreşte bir pehlivan rakibini bu kadar zamanda yenecektir diye bir kanun mu var? Bunca insan da işini gücünü bırakarak sizi seyredecek, öyle mi? Onları tutan mı var? Ortalıkta neredeyse kararacak. Güneş batmak üzere. Gecede güreşirdik. Çocuk olma Hasan Pehlivan. Herhalde onu yenmek değil de ezmek istersin ama... Bize düşen iş de buna göz yummak değildir. Hakem heyetinin kararıyla bu güreş burada bitmiştir. Nasıl olsa güreşinizi bir başka vakte yapabilirsiniz, ayırabilirsiniz de. Ben bir daha onu nerede bulabilirim ki? Orasını bilemem. Kaçar gider. Bir şeye yanmam da onun şurada burada ben Vidinli Hasan Pehlivan'la berabere kaldım diye dolaşıp caka satmasına dayanamam. O zamana kadar sen de sabret. Pamukçuluğu hemen devreye girdi. Seninle nerede istersen orada tutmaya hazırım Hasan Pehlivan. Beni yenmesine yenersin ama senden kaçmış olmayı kabul etmem. Hasan Pehlivan ona bir şey söyleyecek oldu. Sonra birden bundan da vazgeçerek yürüdü gitti. O uzaklaşırken Cazgır güreşin resmi sonucunu ilan ediyordu.
1: Vidinli Hasan Pehlivan'la Pamukçulu Osman Pehlivan yenişemediklerinden ve kendilerine verilen son mühlet içinde de birbirlerine bir şey yapamadıklarından güreşleri berabere ayırmıştır. Baş ödülü beraberce paylaşacaklardır. Güreşler bitmiştir.
0: Bu sonuç sadece Pamukçulu

0: Aferin Osman Pehlivan.
1: Pamukçulu da kendisini alkışlayan taraftarlar selam vererek oradan ayrılmaya ve soyunduğu yere gitmeye karar veriyordu ki Cazgır kendisine... Beni dinleyerek Hasan Pehlivan'a pes etseydin daha iyi yapardın.
2: Neden usta?
1: Böyle yapmamakla onun düşmanlığını kazandın. Hasan Pehlivan pek sert ve insafsız bir pehlivandır. Seni bir yerde kıstırmasından ve senden çok ağır bir şekilde intikam almasından korkuyorum.
2: Ne var bunda? Nihayet yenecek değil mi? Varsın yensin.
1: Hayır, bu kadar değil.
2: Ya ne yapar?
1: Ezer seni. Ezer, anladın mı şimdi?
2: Pek sanmıyorum.
1: Ezer. Ne kadar zamandan beri başa soyunuyorsun? Hı?
2: İlk defa bu yıl başladım.
1: En tehlikeli devrindir. Birkaç yıl başta pişmedikçe her zaman tehlikedesin. Bunu bil ve hiç unutma.
3: Pamukçulu soyunduğu yere geldiği vakit koca Ahmet Pehlivan kendisini büyük bir sevinç içinde karşıladı.
4: Aferin sana Osman. Çok güzel güreştin.
3: Sağdan soldan da tebrikler yağıyordu.
1: Aşk olsun Osman Pehlivan. İyi dayandın ha.
0: Hasan Pehlivan'ı deli ettin.
4: Maşallah çok nefesliymişsin.
1: Aferin be Pamukçulu. Yaman pehlivan mısın?
3: Pamukçulu yere oturmuştu. Koca Ahmet Pehlivan merakları etrafından savdıktan sonra yüzünü yıkaması, ağzını çalkalaması için ona biraz su verdi. Sonra vücudunu silmeye koyuldu. Pamukçulu her şeye rağmen iyiden iyiye yorulmuş bulunuyordu. Vidinli Hasan Pehlivan'la yapmış olduğu güreş kendisini iyice yormuştu. Şöyle yarım yamalak silindikten sonra giyindi. Cazgır ödülün yarısını getirip kendisine vermişti. Bir arabaya atlayarak Ahmet Pehlivan'la birlikte bir hamama gidip güzelce yıkandılar. Bu gibi işlerde usta olan bir dellak vücudunu güzelce ovdu. Ancak bundan sonra kendisine gelebildi.

0: hamamdan çıktıktan sonra vakit iyi de iyiye kararmıştı. Bir yerde hafif bir yemek yedikten sonra kaldıkları hana indiler. Yatmadan önce koca Ahmet pehlivan, "Vidinliği nasıl buldun?"
1: "Çok zorlu bir pehlivan, nefesi de kuvvetli."
0: "İyi dayandı."
1: "Beni herhalde yenebilecekti ama güreşini uyduramadı."
0: "Sana kıymet vermedi, mesele burada. Güreş uzayınca ve sen umduğundan çok daha sert çıkınca iş çıkmaza girdi, sinirlendi. Sinirlenince de bu senin işine yaradı. Derken bu sefer seni yenmeye değil de ezmeye kalkıştı. Bunu da beceremedi. Her neyse, ona karşı koyabilmen, onunla beraberce kalabilmen senin için büyük bir başarıdır. Öyle anlıyorum ki namın çabuk yayılacak. Güreşten sonra Cazgır'la bir şeyler konuştunuz. Ne dedi sana?
1: Daha önce güreşimizi ilk defa durdurduğu vakit bana, Hasan Pehlivan'a pes etmem öğüdünü vermişti. Ben de bunu kabul etmemiştim. Güreşten sonra bunu kabul etmemekle iyi yapmadığımı söyledi. Pes etmeliymişim yani.
0: Kim bilir, belki de haklıydı.
1: Neden?
0: Vidinli Hasan Pehlivan çok belalı ve inatçı bir pehlivan. Eğer seni bir yerde kıstıracak olursa belki de bu sefer ezmeye kalkışır.
1: Cazgır da bana aynı şeyleri söyledi.
0: Haklı. Herhalde olur olmaz yerlerde onunla karşılaşmaktan çekinmelisin ha. Hasan Pehlivan insafsızın biridir. Unutma bunu.

0: güzel bir uyku çektiler. Pamukçulu Osman pehlivan uyandığı zaman bütün yorgunluklardan sıyrılmış bulunduğunu sevinçle gördü. Ahmet pehlivan o gün Edirne'ye dönecekti. Oradan da Kırkpınar'a gitmek niyetindeydi. Pamukçulu Osman pehlivan ise Burgaz'da bir iki gün kalmaya karar vermişti. Bunun da sebebi Hasan pehlivanın söylemiş bulunduğu bir sözdü. Ona sen durmaz kaçarsın demişti. Eğer koca Ahmet pehlivanla beraber Edirne'ye gitseydi, bunu öğrendiği anda kaçıp gitmiş bulunduğunu ortaya sürebilirdi. Orada birkaç gün daha kalmak istemiş olmasının sebebi işte buydu. Kaçmamış olduğunu herkese göstermek için de ertesi günü koca Ahmet pehlivanı yolcu ettikten sonra kendisi Rıhtım'daki pehlivan kahvesine gitti. Onu görür görmez hemen sağda ve soldakiler kendisiyle ilgilendiler.
1: Hoş geldin Osman pehlivan.
2: Şöyle buyur.
3: Hayır hayır, şöyle yanımıza gel.
2: Oraya değil, bizim yanımıza gelecek.
0: Pamukçulu etrafı gözden geçirdikten sonra nihayet kendisine uygun bir yer seçti. Selamlar vererek cazgırın yanına oturdu. Kendisini çağıranlardan biri de oydu. Ona saygısını göstermesi gerekiyordu. Cazgır'ın yanında daha da bir iki kişi vardı. Cazgır onu hemen sorguya çekmeye başladı.
1: Nasılsın pehlivan?
2: Çok teşekkür ederim.
1: Çok şükür. İyice dinlenmişe benzersin.
2: Erkenden yattık. Bol bol uyuduk.
1: Dinlendik tabii. Ahmet pehlivan nerede?
2: O Edirne'ye gitti.
1: Sen neden gitmedin?
2: Ben de gideceğim ama bir iki gün burada kalacağım.
0: Hasan pehlivan az önce buradaydı. Senin Burgaz'da kalmamış olduğunu söyledi.
2: Zaten ben de burada bunun için kaldım ya.
0: Ne demek istersin?
2: Arkamdan böyle konuşacağını tahmin etmiştim. Onu yanıltmak için burada kaldım.
0: Bak hele, neler bilirmişsin sen?
2: Bunu bilmeyecek ne var usta? Sen de orada değil miydin? Benim için kaçar gider dememiş miydin? Yoksa ben de Edirne'ye gidecektim. Ahmet pehlivanla birlikte Kırkpınar'a hazırlanacaktık. 2-3 gün sonra gideceğim.
0: Orada oturanlardan biri hemen sohbete atıldı.
2: Hasan pehlivan seni nasıl yenmemiş, şaştın bu işe. Hoş, yalnız ben değil herkes şaştı ya. O da başka.
0: Rastlantı, olur böyle şeyler.
2: Onunla bir daha tutmaya var mısın? Pehlivan adamın işi ne? Elbette güreş arar. Bir yerde karşılaşırsak neden tutmayalım? Gözü pek delikanlıymışsın. Ama ben senin yerinde olsam yine de onunla tutmaya heves etmezdim.
0: Neden?
2: İyi, kuvvetli ve nefesli bir pehlivansın. İyi bir ustadan ders görmüş olduğunu da tahmin edebiliyorum ancak daha pek genç sayılırsın böyle pehlivanlarla güreşebilmek için. Hiç olmazsa daha bir 10-15 okka olmalısın. Bunlar gibi ağır pehlivanlarla güreşecek kadar tecrübe sahibi de olmalısın. Hı?
0: Onlarla güreşe güreşe öğreniyoruz bu işi.
1: Ben de söyledim. Hasan pehlivana pes et dedim. Razı olmadı. Pes etseydi onun için çok iyi olurdu. Şimdi Hasan pehlivanın düşmanlığını kazandı. Bu onun için iyi bir şey olmadı.
0: Tam bu sırada kahveye Filibeli İdris pehlivan girmesin mi?

0: Pamukçulu Osman Pehlivan'ı görünce selam vererek...
1: Ben de seni arıyordum Osman Pehlivan. Senin için gitti dediler. Kaldığın hanı buldum, giden Koca Ahmet'miş. Sonra da... işte gördüğün gibi...
0: Bir iskemle çekti, yanlarına oturdu. Herkesin gözü onların üzerindeydi. Yine kahvedekilerle sırayla selamlaşmalar oldu. Bu fasıldan sonra İdris Pehlivan...
1: Dün beni fena kandırıp yendin ha?
2: Farkındayım usta. Benimle hiç ilgilenmiyordun. Gözlerin hep öbür güreşteydi.
1: Doğru. Sen de fırsatı kaçırmadın. Bir yolunu bularak beni gafil avlayıp avladın ve yendin ha?
2: Hata mı işledik?
1: Hayır. Bunu söylemek istemiyorum. Beni yenmekte yerden göğe kadar haklısın ama bir şey var.
2: Nedir?
1: Sana kıymet vermememinin cezasını çektim. Çekiyorum da. Her neyse. Bunu söylemek istemiyorum. Ben seni nasıl olsa kolayca yeneceğimi sanıyordum. Kendime rakip olarak sadece Vidinli Hasan Pehlivan'ı görüyordum. Onun nasıl olduğunu anlamak için hep ona bakıyordum. Bana çok iyi hazırlanmış olduğunu söylemişlerdi. Halbuki sonradan seninle yaptığım güreşte ne halde olduğunu gördüm. Hiç de iyi değilmiş. Onun bu kötü güreşini hiç görmemiştim.
2: Olabilir.
1: Her neyse. Şimdi senden bir güreş istiyorum. Seni aramamın sebebi de budur.
2: Kısmet olursa elbet bir yerde yine karşılaşırız usta.
1: Ben bu işi kısmete bırakmak niyetinde değilim. Burada benim ve bütün pehlivan meraklılarının çok iyi tanıdıkları bir Hüseyin Ağa vardır. Onun yanında misafir kalıyorum. Sağ olsun, beni de sever. Hali vakti yerinde eli açık, pehlivan babası bir kişidir. O da benim güreşimden bir şey anlamamış. Ortaya 5 altın koyuyor. Güreşi kazanırsan 5 altın alacaksın. Hamam parası da 2 altın. Hı? İstediğin gün seninle güreş atacağız. Tabii çekinmezsen. Hüseyin Ağa buna razı olacağına pek inanmıyordu ama... ben inandım. Erkek pehlivansın.
0: Böylece durup dururken ortaya yeni bir güreş çıkmıştı. Kahvedekiler hemen bir kat daha ilgilenmişlerdi. Pamukçulu nasıl bir cevap vermesi gerektiğini düşünüp dururken Cazgır devreye girdi.
3: Kurnazsın İdris Pehlivan. Osman Pehlivan tam 3 saat güreşti Hasan'la. Kendine gelebilmesi için günler lazım.
1: Olsun, beklerim. 3 gün, 5 gün, 1 hafta. Hatta 2 hafta. Edirne'ye güreş için gitmeyecek mi? Burada güreşir. 5 altın az mı? İddialı bir güreş olacak bu. Parsaya da çıkarız güreşten önce. 5 altın da böyle toplarız.
3: Belki verilmiş sözü vardır.
0: Cazgır böyle konuşarak Pamukçulu'ya işin içinden sıyrılmak fırsatını vermek istiyordu. Fakat Osman Pehlivan kararını vermişti.
2: Peki, madem ki o kadar istiyorsun, buraya kadar da zahmet etmişsin, olur. Bugün cuma değil mi? Salı günü tutarız.

0: çıkmış bulunuyordu. Bunu hiç kimse ummamıştı. Bu işe Cazgır da fena içerlemişti. O acıdığı için bu genci kurtarmak istiyordu. O ise göz göre göre kendisini yeni bir maceraya atıyordu. Olacak şey değildi canım. Her neyse, kendi düşen ağlamazmış. Evet saygıdeğer dinleyenler, bakalım bundan sonraki bölümümüzde İdris Pehlivan'la Pamukçulu Osman Pehlivan ne yapacak? İdris Pehlivan Pamukçulu'dan intikamını alabilecek mi?
1: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
2: Er meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna er meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurban'ın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurban'ım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurban'ım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurban'ım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurban'ım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurban'ım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 83 56. Bugünün takısı, yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
4: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
5: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 2264 İskenderli Tonya Trabzon.
3: Tekno dünyamda

0: hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
1: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
4: Semerkant Sohbetleri.
5: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
4: Semerkant Sohbetleri.

Bir Semerkant Sohbetleri programında daha sizlerle beraberiz. Bu haftaki programımızda Yakup hocamızın izinli olması münasebetiyle kendileri bu programa bu hafta katılamayacaklar. Cömertlikten bahsediyorduk. Cömertlik Allah-u Teala'nın vasıflarındandır. Cömert olan bir insan Allah-u Teala'nın bu sıfatından kendisine ahlak edinmiş olur. Yani bir anlamda Allah-u Teala'nın da boyasıyla boyanmış olur. Cömertliği her müminin elde etmesi gereken güzel bir vasıftır. Cömertlik bir müminde olması şarttır, gereklidir. Cömertliğin karşıtı, zıttı cimriliktir. Bir insan cimri olmamalıdır. Cömertliği elde etmek ve cimrilikten sakınmak. Bu konu dünya sevgisiyle alakalı bir konudur. Cömertlik, dünya sevgisinin kalpte yer etmemesine bağlıdır. Dünya sevgisinin kalpte yer etmemesinin neticesi cömertlik olarak yansır. Yine cimrilik de dünya sevgisinin kalpte yer etmesinin bir neticesidir. Dünya sevgisi kalpte yer edince onun neticesi olarak cimrilik ortaya çıkıyor. Demek ki dünya muhabbeti, dünyaya karşı bağlılık kalpte bir yer etmediğinde cömertlik ahlakı ortaya çıkıyor. Dünya muhabbeti, dünya sevgisi kalbe yerleştiği zaman da cimrilik hastalığı ortaya çıkıyor. Bizim cömertliği elde edebilmemiz için ve cimrilikten sakınabilmemiz için kalbe müracaat etmemiz gerekir. Kalbimize bakmamız gerekir. Kalpte dünya muhabbeti var mı yok mu? Var olan dünya muhabbeti ne derece var? Kalbe yer etmiş mi, yer etmemiş mi? Bu gerekir. Eğer dünya sevgisi, dünya muhabbeti kalpte yer etmişse, o dünya sevgisi hakkın ve hakikatin önüne geçmişse, sevgi çoğalmışsa, o zaman o kalbin terbiye edilmesi, ıslah edilmesi gerekir ki cömertlik elde edilebilsin, cimrilik hastalığı tedavi edilebilsin. Bunun için de dünya ve ahiret, yani dünya sevgisinin azlığı ve çokluğu, dünyayı ne kadar sevmeliyiz, ahireti ne kadar sevmeliyiz, dünyaya ne kadar değer vermeliyiz, ahirete ne kadar değer vermeliyiz, her ikisi arasındaki dengeyi nasıl kurmalıyız? Burası önemlidir. Buna da dünya ve ahiret arasında denge deniyor. Her ikisinden de vazgeçemeyiz. Ne tamamen dünyayı terk edebiliriz, ne de tamamen ahireti terk edebiliriz. Çünkü biliyoruz ki ahiret

esas amaçtır. Ama o amaca ulaşmak için de dünya bir araçtır. Dünya olmadan ahireti kazanmak da mümkün değildir. Namaz dünyada kılınır. Zekat dünya malıyla verilir. Yine birçok ibadetlerin yapılmasında dünya bir araçtır. Ama o aracı sadece bir araç olarak görmek, amaç haline getirmemek. İşte buna denge deniyor. Bu dengeyi muhafaza eden, bu dengeyi koruyabilen, dünyaya dünya kadar, ahirete ahiret kadar gerektiği şekilde değer veren cömertliği elde eder. Dünya nimetlerini kullanır ama kalbinde ona yer vermez. Kalbini o dünya ile bağlamaz. Böylelikle cömertliği elde eder, cimrilikten de kurtulur. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Allah'ın ahirette vereceği nimetleri iste. Bununla beraber dünyadaki nasibini de unutma. Dinimiz insana dünya nimetlerini yasak etmiyor. İtidalle istifadeyi emrediyor. Yine başka bir ayette Cenab-ı Hak buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı temiz ve güzel şeyleri nefislerinize haram kılmayın ve haddi de aşmayın. Zira Allah haddi aşanları sevmez buyuruyor. Helal kılınan iyi ve temiz şeyleri kullanmayı kimse haram kılamaz. Yalnız bunlarda da sınır vardır. Dünya nimetlerinde de haddi aşmak, başka haklara tecavüz etmek, dengeyi bozmak yasaktır. Bir nimet bana helaldir diye onu sorumsuzca harcamak da yine dinimizin yasakladığı hususlardandır. Dünya ile ahiret, madde ile mana arasındaki denge insanı kurtaracaktır. İslam, dünya ve ahiret görüşüyle her iki kutup arasında itidali, orta yolu seçmiştir. Dünya ve ahiret mevzuunda genellikle düşülen bir hata ve yanlış anlama da şudur. Dünyanın ve dünyalığın öneminin olmadığı, sadece ahirete çalışmak gerektiği, İslam'ın dünyayı yerdiği, değersiz diye isimlendirdiği zannedilir. Katiyetle bilinmelidir ki, yüce dinimizin hoş görmediği, hayatının devamına, ahiretin kazanılmasına vesile olan dünya değildir. Bilakis bu çeşit dünyaya sarılmamız emredilmiştir. Bütün mali ibadetlerin, mesela zekat, hac, kurban, sadaka gibi yapılabilmesi için, bu ibadetlerin yerine gelmesi için zaruri olan dünya budur. Bu çeşit dünya ahireti kazanmaya sebep olur. Yeter ki ona muhabbet edip gönül bağlanarak kalben hasta olunmasın. Dünyayı sevmemek, gönül vermemek, tamamen dünyadan el etek çekip bir mağaraya girerek ibadet etmek anlamına gelmez. Müslüman kişi elbette çalışacak, diğer insanlarla bir araya gelip iş yapacak. Tabii ki dünya ve işleri de kulun dinini yaşamasına engel olmayacak. Ahiretini kazanmasına engel olmayacak. Rabbini unutmasına sebep olmayacak. Bütün bunların aksine dünya, Cenab-ı Hakk'ın muradı doğrultusunda dinimizi yaşamamıza bir araç ve bir vesile olacak. Zaten Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatı da öyle değil midir? Efendimiz aleyhissalatü vesselam hem ibadetini yapmıştır, Cenab-ı Hakk'a karşı kulluk vazifesini yerine getirmiştir ve aynı zamanda evlenmiştir, çoluk çocuğu olmuştur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dünya işleri de görmüştür. Çarşı pazara da gitmiş, alışveriş de yapmıştır. Dünya işlerini de yapmış, ahiret görevlerini de yerine getirmiştir. Bu noktada Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bizim için alınacak güzel bir örnektir. Kalbinden Allahü Teala'nın sevgisini çıkarıp yerine dünya sevgisini koymamalıdır. Bu tıpkı şuna benzer. Bir geminin yüzebilmesi, yol alabilmesi için su lazımdır. Fakat bu su geminin içinde değil, dışında olmalı.

Eğer geminin içine su girecek olursa, hemen çok büyük gayretlerle bu su gemiden boşaltılır. Zira giren su çoğaldıkça gemiyi batırır. Dışında ise su ne kadar çok olursa olsun bir zarar vermediği gibi geminin daha iyi yüzmesini, yol almasını, menziline daha kısa sürede varmasını sağlar. İşte dünya sevgisi, mal mülk sevgisi içimize, kalbimize girmemeli ki helak olmayalım. Dünya denizinde yüzen, seyreden, biz yolcular, ahiret yolcuları, ancak üzerimize düşen görevleri yerine getirdiğimiz takdirde kurtuluş limanına sağ salim ulaşabiliriz. Göz diktiğimiz kurtuluş limanına doğru yol alırken de birer yolcu olduğumuzu da unutmamalı. Geminin de, denizin de ve nihayet varacağımız o limanın da sahibi olan Cenab-ı Allah'ın talimatlarına uymak bizim yegane vazifemizdir. Eşsiz rehberimiz Fahri Alem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günlük hayatında bir taraftan ibadetle meşgul olurken diğer taraftan da Müslümanların ve aile fertlerinin işlerini tanzim ediyor. Gıda ve diğer ihtiyaçlarını temin için uğraşıyordu. Bununla da kalmaz. İhtiyaç sahiplerinin sıkıntılarını gidermek için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çaba sarf ederdi. Hastaları ziyaret eder, akraba ve dostlarının hallerini sorar, onlara yardımcı olurdu. Bütün bunları yaparlarken bir idareci olarak müminler arasındaki sorunları çözdüğü gibi düşmanlar tarafından gelebilecek zararları bertaraf etmek üzere de en güzel tedbirleri alırdı. Peygamberlik vazifesinin gereği olarak da daima Efendimiz halkın arasında bulunur, onları irşad etmekle de meşgul olurdu. Cenab-ı Mevla dünya ve ahiret arasındaki dengeyi bize şöyle öğütlüyor. Allah'ın sana verdiği ahiret yurdunu iste, dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik ettiği gibi sen de öylece iyilik yap. Sakın yeryüzünde fesat çıkarma. Doğrusu Allah fesat çıkaranları sevmez. Rabbimizin bizzat terbiye buyurduğu o mübarek elçi Fahri Alem Efendimiz de bu dengeyi şöyle anlatıyor. Dünyanızı iyileştiriniz ve ahiretiniz için çalışınız. Dünyayı hakir görmeyin. Zira o ahireti kazanmanın vasıtasıdır. Dünya ahirete götüren bir yoldur. Ey ümmetim, siz insanlar üzerine yük olmayınız. Bu da çok önemli. İnsanlara yük olmamak, insanlara muhtaç olmamak, hatta insanlara yük olan değil, insanların yükünü çeken, yükünü taşıyan olmak da yine dinimizin üzerinde durduğu konulardır. Bunlar da dünyada çalışmakla olur. Dünyalık işlerle meşgul olmakla olur. Ne kadar dünyada çalışılırsa çalışılsın, en önemli olan şudur. Dünyayı kalbe sokmamak, Cenab-ı Hakk'ı unutmamak, nefsinin acizliğini, Rabbinin büyüklüğünü kalbinden kesinlikle bir an dahi unutmamak. Bazı insanlar vardır, dünya malı yoktur, çok fakirdir. Çok az bir dünyalığı vardır ama çok o azıcık dünyalıkla kalbini meşgul eder, ibadetini ihmal eder. Bu zarardadır. Bazı zenginler de vardır, ne kadar çok maddi nimetlere sahip olsa da gönlü Rabbi ile beraberdir, ibadettedir. Kulluğunun farkındadır. Acizliğinin, Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğü karşısındaki zayıflığının farkında, Rabbinin azametinin de farkındadır. İşte böyle bir zenginlik, böyle bir fakirlikten elbette üstündür. Allah-u Teala 124 bin peygamber göndermiştir. Bu peygamberler içerisinde 25 tanesinin Kur'an

Kerim'de isimleri vardır. Hayatları zikredilmiştir. Bu 25 tane peygamberin hayatıyla 124 bin peygamberin hayatı aslında aynıdır. Peygamberler içerisinde Hazreti Davud aleyhisselam, Hazreti Süleyman aleyhisselam gerçekten Cenab-ı Hakk'ın dünya nimetleri konusunda, dünya nimetleri açısından çok büyük servete sahiplerdi. Cenab-ı Hak onlara dünya nimetlerini de vermişti. Müfessirler, tefsir alimleri buyuruyorlar ki Allah-u Teala'nın Davud aleyhisselamı, Süleyman aleyhisselamı bu kadar zengin yapmasındaki hikmetlerden biri de şu ki, bu da zengin müminlere, varlıklı Müslümanlara, inananlara birer örnektir. Bakın işte, siz zengin olabilirsiniz. Dünyevi varlığınız çok olabilir. Bu meşrudur. Ama ne kadar çok zengin de olsanız, Rabbinize kulluğu unutmayın. İşte Süleyman aleyhisselam gibi olun. İşte Davud aleyhisselam gibi olun. Yüce dinimiz İslam tamamıyla faaliyettir. Çalışma dinidir. Dünya ve ahiret için faydalı çalışmaların bütünüdür dinimiz. Gayri meşru olmayan, meşru daireler içerisindeki her türlü çalışmayı dinimiz tasvip eder, uygun görür. Miskinliğin, tembelliğin, dünyadan kopmanınsa yüce dinimiz İslam'da yeri yoktur. Evet, kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.

Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz yine bir hadis-i şerifinde buyuruyorlar ki, dünya lanetlenmiştir. İçindekiler de lanetlenmiştir. Fakat Allah için olanlar müstesna. Eğer dünya Allah'ın nazarında bir sivrisineğin kanadı kadar değer taşısaydı, tek bir kafire ondan bir yudum su dahi içirmezdi buyuruyor. Evet, bu bakımdan değersiz ve kıymetsizdir dünya. Lakin ahireti kazanmak

bakımından da çok değerlidir. Cennet bu dünyada kazanılır. Burada yapılan salih amellerle ahirette huzur bulunur. Orası abad olur. Aksi takdirde berbat olur. Dünya Cenab-ı Hak'tan başka, Hakk'ın sevgisine engel, perde olup gölge düşürecek her şeye dünya denir. Dolayısıyla fakirlik dahi olsa, dünya olarak çok az bir şeye sahip olsa bile, o durum onu Hakk'ın sevgisinden, ibadetinden meşgul ediyorsa o dünyadır. Kerih görülen bu manadaki dünyanın tasavvuf anlamındaki karşılığı masivadır. Yani Allah-u Teala'yı unutmak. Ahirete yardımcı olan ve vasıta olan dünya ile Hakk'a engel perde olan dünya iç içedir. Evet, o dünya öyle bir şeydir ki kimisi o dünyalıkla Rabbinin rızasını kazanır, meşru yerlere harcayarak, onunla zekatını ödeyerek, ailesinin nafakasını temin ederek Rabbinin rızasını kazanır. Kimi de yine aynı dünyayla ahiretini kaybeder. Neyle? O dünyayı gayrimeşru yerlere sarf ederek veya o dünyayı, dünyalığı vermesi zaruri olan yerlere vermeyerek, ailesini ihmal ederek, zekatını, fitresini ihmal ederek aynı dünya malıyla kendi ahiretini helak eder. Mühim olan hayra ve hakka vasıta olan dünyayı şerre vasıta olan dünyadan ayırt edebilmek, çıkarabilmektir. Nakli delillerde de bu vazife sık sık hatırlatılıyor. Cenab-ı Hak ayeti celilede buyuruyor ki, bilin ki dünya hayatı, oyun, oyalanma, süslenme, aranızda övünme, daha çok mal ve çocuk sahibi olma davasından ibarettir. Dünyanın bir imtihan yeri olduğu, bu alemde süse aldanmayıp hayrı şerden ayırmak gerektiği Cenab-ı Mevlamızın üzerinde önemli durduğu bir konudur. Yine bir ayette şöyle buyurur: dünya hayatı sizi aldatmasın. Bu ilahi ihtar bu hakikati anlamamız için bizleri yeteri kadar ikaz etmektedir. Bütün bu delillerle yerilen dünya ahirete perde, Hakk'a yakınlık yolunda kalbin önüne dikilen her türlü engeldir. Kütle ve hacim itibariyle gözümüzün önünde duran bu alem değildir. Yerilen ve kerih görülen Allah'ın düşmanı olarak vasıflandırılıp sakınmamız gerektiği emredilen dünya, Hak yolunda her türlü engeli ifade eden bir tabirdir aynı zamanda. Dünya ve ahiret dengesi hususunda Sadat-ı Kiram'ın tavsiyelerinden biri halk arasında Hak'la beraber olmaktır. Yine Sadatların büyüklerinden Şah-ı Nakşibend Hazretleri Kudüs-i Sırruh buyurmuştur ki, bizim yolumuz halk içinde Hak'la beraber olmak yoludur buyurmuştur. Müslüman dünyasında da mahir olmalıdır, ahiretinde de. Gavs-ı Kasrevi Kudüs-i Sırruh Hazretleri bir sohbetlerinde şöyle buyurmuş: dünyasında mahir olan ahiret işlerinde de mahirdir. Yine İrşad Kutbu Gavs-ı Zaman da şöyle buyuruyor: dünya ve ahiret yolu düz bir otoyol gibidir. Mümin bu otoyolda istikamet üzere yol almalıdır. İstikametini, gidişini, yolunu şaşırmamalıdır buyuruyor. Bu yönüyle dünya ve ahiret arasındaki dengeyi de iyi muhafaza etmeli, iyi bilmeliyiz. Eğer Müslümanlar bu dengeyi bilmezlerse, dünya nasıl olsa kerih görülmüş, ben dünyayı boş vereyim deyip dünya için hiç çalışmaz, dünyevi ilimlerde mahir olmazsa, o zaman gayrimüslimler bu konularda maharetli olur ve bu alanda bize üstünlük sağlamış olurlar. Halbuki bu öyle olmalı ki Müslümana gayrimüslim hiçbir alanda üstünlük sağlamaması gerekir. Müslümanın her alanda ilmiyle, bilgisiyle, maharetiyle, becerisiyle örnek, önde ve önder olmalıdır. Bu dengeyi bilen bir mümin dünyalığı

elde eder ama sevgisini kalbine gömmez ve böylelikle cömert davranabilir. Ama aksi takdirde cimrilik onun kalbini sarar, kalbini saran o cimrilik bütün azalarına yansır ve böylelikle ahiretini harap eder. Yine cömertliğin güzel yanlarından birisi de cömertlik cennetten dünyaya uzanan bir daldır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cömertliği öyle tarif buyuruyor. O cennetten dünyaya uzanan bir daldır buyuruyor. Bir mekan olarak cennetin mevcudiyeti gerçektir. Ancak dikkat etmemiz gerekir ki bu mekanda yer alabilecek insanın varlığı bu dünyada olgunlaşmaktadır. Bir başka ifadeyle kalbiyle mutmain olabilmiş bir mümin cennetin güzelliklerini, ruh dinginliğini ve sükunetini ilahi huzuru daha bu dünyadayken yaşamaya başlar. Büyük veliler, Allah dostları cenneti şunun için isterler. Cennette evet güzellikler vardır, nimetler vardır. Cennet rahat etme yeridir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde cennetteki nimetleri anlatıyor bize. Ki biz heyecan duyalım, şevke gelelim, aşka gelelim diye Cenab-ı Hak oradaki mükafatların özetini bizlere beyan ediyor. Oradaki Cenab-ı Hak ırmaklardan, güzelliklerden, bahçelerden, orada insana verilecek olan güzel eşlerden ve orada insan için yapılacak olan köşklerden, konutlardan ve her isteğinin cennette olduğundan bahsediyor. Ama aslında cennetteki nehirler, ırmaklar, ağaçlar, orada insanlara verilecek olan konaklar, köşkler, evler, bunlar tarif edilirken bizim anladığımız, aklımıza gelen manadaki bir güzellik değil. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki o cennetteki güzellikler öyledir ki hiçbir göz onları görmemiştir. Hiçbir akıl onları kavrayamamıştır. Cennetteki nimetler bu dünya gözüyle, aklıyla anlaşılacak, kavranılacak derecenin çok daha üstündedir. Ancak Cenab-ı Hak bizim anlayacağımız misallerle onları anlatıyor. Ağaçlar diyor, ırmaklar diyor, köşkler diyor, hazırlanan konaklar, evler diyor, insana verilecek güzel eşler diyor. Bunlarla cennetteki güzelliklerin büyüklüğünü Cenab-ı Hak ifade ediyor. Ama şunu bilmeliyiz ki orada karşımıza çıkacak olan nimetlerin hepsi daha bizim aklımızın kavrayamayacağı derecede fevkalade üstün güzelliklerle donatılmıştır. Bu anlamıyla cennet rahatlama, keyif etme yeridir. Cenab-ı Hak da ayette öyle buyuruyor. Ancak o nimetlerden daha çok insanı sevindirecek olan şey de cennette Allah-u Teala'nın rızasının orada olmasıdır. Cenab-ı Hakk'ın rızası cennettedir. Cennete götürecek amellerdedir. Allah dostları cenneti istemelerinin yegane gayesi de bu olmuştur. Rabbimin rızası var ya orada, o en büyük nimet var ya, işte o en büyük nimete nazaran diğer cennetteki keyifler o nimetin yanında, Rabbinin rıza nimetinin, hoşnut olma nimetinin yanında gölgede kalırlar. Yunus Emre Hazretlerinin de ifade ettiği gibi cennet dedikleri birkaç köşk, birkaç huri, bana seni gerek seni diye ifade buyururken aslında cennetteki nimetleri hor ve hakir görmüyor ki görmesi de mümkün değil. Ancak Cenab-ı Hakk'ın rızasının ve azametinin karşısında o nimetlerin Rabbimizin büyüklüğünün karşısında küçük olduğunu ifade ediyor ve en temel birinci görevin Allah-u Teala'nın rızası olduğu anlatılıyor. Yine cehennemi istememelerinin yegane sebebi de cehennemde de Allah-u Teala'nın rızasının olmadığından dolayıdır. Yoksa cehennemdeki evet orada azap vardır, orada işkenceler vardır, birçok sıkıntı vardır. İnsanın aklına gelemeyecek türdeki cennetteki nimetlerin büyüklüğü gibi cehennemdeki azabın büyüklüğü de çok fecidir.

Ancak Allahü Teala'nın razı olmaması, memnun olmaması bütün azaplardan daha büyük bir azaptır. Bu dünyada da Allahü Teala'nın rızası kazanılır. Allahü Teala'nın razı olduğu ameller burada yapılır. Cennetten dünyaya nice dallar uzanmaktadır. Ruhumuzda var olan ve Kur'an-ı Kerim'de bizlere hatırlatılan nice iyilikler, ahlaki güzellikler, ihlasla yerine getirilen salih ameller tutunduğumuzda bizleri cennete götürecek birer daldır. İnanan insan için arzu edilen şey, cennetteki ağaçların dünyaya uzanan dallarına sımsıkı tutunabilmektir. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi, cennette bulunan ve dalları dünyaya kadar uzanan ağaçlardan biri de cömertlik ağacıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur: "Cömertlik cennette bir ağaçtır. Dalları dünyaya uzanmıştır. Cömert olan onun bir dalını yakalamıştır. Bu dal o kişiyi cennete götürmeden bırakmaz." Cömert insanlar rızkı veren Allah'tır düşüncesiyle hareket ettiklerinden, sağlam tevekkül anlayışlarından dolayı kalpleri de temiz ve zengindir. Bu insanlar Allahü Teala'nın kendilerine fazıl ve kereminden verdiğine ve bunlarda da muhtaçların hakkı olduğuna inanırlar. Cenab-ı Hak da Hud suresinde böyle buyurur: "Kur'an-ı Kerim'de cömertlik cihatla, Allah yolunda savaş etmekle aynı seviyede tutulur. Allahü Teala'nın insanlara verdiği rızıktan diğer kulların da yararlandırılması istenmiştir. Ayrıca cömertliğin kıyamet gününde insanı her türlü sıkıntı, elem ve kederden kurtarmaya vesile olacağı da yine Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette bildirilmiştir. Hatta bazı ayetlerde cömertlik alışverişe benzetilmiştir. Yani Allahü Teala'ya verilen bir borç gibi misal olarak anlatılmıştır. Böyle temsil edilmiştir. Döne döne sema eden dervişin sağ eli yukarıya doğru, sol eli ise aşağı doğrudur. Böyle bir halde sema eder döner. Bu duruş biçimi haktan gelen her şeyi insanlara cömertçe dağıttığını sembolize eder. Küfür ve nifaktan sonra kalbi karartan temel sebeplerden biri de aşırı mal sevgisi ve servete kalbi bağlamaktır. Bunlar da kalbi en çok karartan hastalıkların başındadır. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurur: "Serveti de düşkünce seviyorsunuz. Oysa kalplerimiz cömertlik sayesinde temizlenir." Bunu da Cenab-ı Hak buyuruyor. Hayatını mal hırsıyla yaşayan insan, "Ben bu malı sarf edersem bana bir şey kalmaz" korkusuna düşerse, şeytan hemen harekete geçer. Ve Cenab-ı Hak Bakara suresinde buyurur: "Şeytan sizi fakirlikle korkutur. Size cimriliği emreder." Oysa Cenab-ı Hak mal ve servetin insan için bir imtihan ve bu imtihandan başarılı çıkmanın yolunun da cömertlik olduğunu beyan buyurmuştur. Evet, kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.

Abdullah bin Mübarek Hazretleri bir sene hacdan sonra rüyasında gökten iki meleğin indiğini görüyor. Onların arasındaki bir konuşmaya şahit oluyor. Böyle bir rüya gösteriliyor kendisine. Bu iki melek konuşuyorlar. Bu sene hacca kaç kişi geldi? 600 bin kişi. Peki bunların hacları nasıl kabul oldu diye sorduklarında birbirlerine, biri diğerine diyor ki,

Bunların hacıları bu sene hacca niyet edip de hacca gelemeyen ihlaslı bir kişinin, Ali bin Muvaffak isminde bir adamın bereketine Cenab-ı Hak bu sene hacca gelen kişilerin haclarını kabul etti diyor. Bu rüyadan çok etkileniyor Abdullah bin Mübarek ve rüyada meleklere soruyor. Bu kimdir?

ve gidip o zatı ziyaret etmeliyim dedim. Arkadaşlarımdan ayrılıp Şam kafilesine katıldım. Şam'a gidince o zatın evini araştırıp buldum. Kapıyı çaldım, karşıma bir kişi çıktı. Siz kimsiniz dedim. Ben Ali bin Muvaffak dedi. Siz kimsiniz diye bana sorunca ben de ben Abdullah bin Mübarek dedim. Ona gördüğüm rüyayı anlattım. Ve haccının kabul edildiğini ve kendi haccıyla beraber bu sene hacca gelen kimselerin haclarının da kabul edildiğini ona haber vererek acaba nasıl bir hayırlı amel işledin ki Cenab-ı Hak senin amelini bu kadar sevdi diye sordum. O da başından geçen şu olayı anlattı. Dedi ben ayakkabı tamircisiyim. 30 seneden beri hacca gitmeyi arzu ediyordum. Bu işimden 30 senede ancak 300 dirhem gümüş biriktirebildim. Ve bu sene bu biriktirdiğimle hacca gidecektim. Eşim de hamileydi. Komşu evden bir et kokusu geldi. Bu koku gelince eşimin canı çekti. Dedik gidip komşudan o pişirdikleri etten bir parça alıp getirir misin diye söyledi. Ben de gittim. Komşunun evine vardım. Bu komşu da fakir bir komşuydu. Ve ondan pişirdikleri etten bir parça verebilir misiniz diye istedim. Eşimin hamile olduğunu da söyledim. Böyle söyleyince o komşum ağlamaya başladı. Ve dedi ki, ey Ali bin Muvaffak, bizim bu yemeğimiz size helal değildir. Çünkü 3 gündür çocuklarım bir şey yemediler. Biz açız, yiyecek bir şey bulamadık. Bütün Şam'da da bir iş bulamadım. Kimse bana iş de vermedi. Çaresizlik içindeydim. Ölü bir hayvan gördüm. Bir leş gördüm. Ölmemek için, açlıktan ölmemek için, zaruret miktarınca, hayatta kalabilecek kadar ondan bir parça kesip getirdim ve çocuklarıma işte o etten pişiriyorum. Onun için o zaruret miktarı kadar bize helaldir, ancak size helal değildir. Bu etten size veremem, dedi. Bunu duyunca içime bir acı düştü. Hac için biriktirdiğim gümüşleri getirip kendisine verdim ve bunu çocuklarına nafaka yap. Bizim haccımız da bu sene bu olsun dedim. Böyle bir amelim olmuştu deyince Abdullah bin Mübarek Hazretleri Cenab-ı Hakk'ın bu kadar hoşuna gidecek olan amelin ne olduğunu anlamış oldu. Burada şunu görüyoruz. Cömertlik Allah yolunda vermenin bereketi çok büyüktür. Biz bunların bereketini, güzelliğini belki anlayabiliriz, belki farkına varamayız. Ama şunu unutmamalıyız ki cömertlik Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanıyla cennetten dünyaya uzanan bir daldır. O dala tutunan kesinlikle ve kesinlikle kötü bir neticeyle karşılaşmaz. Sonu muhakkak felahtır, kurtuluştur, refahtır. Sahabe-i kirama ısrarla cömertliği tavsiye eden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin cömertliğini Efendimizin amcası Hazreti Abbas radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Allah'ın Resulü insanların en cömerdi ve en iyilik severiydi. Ramazan'da Cebrail'le beraber bulunduğu zamanlarda her şeyini verirdi. Cebrail aleyhisselam her Ramazan gecesi Peygamber Efendimizin yanına gelir ve onunla Kur'an-ı Kerim okurdu. Hadis-i şerifte geçtiği üzere Cebrail aleyhisselam şöyle derdi. Allah'ın Resulü bereket getiren rüzgarlardan daha cömerttir. Böyle bir peygamberin arkadaşları da tabii ki cömertlikte yarışmışlardır. Sahabe efendilerimiz anlatır. Hazreti Abdullah bin Ömer buyuruyor. Öyle zamanlar yaşadık ki aramızdan hiç kimse Müslüman kardeşinden daha çok altın ve gümüşe sahip olmayı düşünmedi demiştir. Onun bu sözü bize ashabın cömertlik ve cömertliğin daha ileri seviyesi olan ihsar konusunda nasıl davrandıklarını gösteriyor. Onların hayatı bize cömertliğin sadece zenginlerle ilgili olmadığını da öğretiyor. Bir hurmayı paylaşmak bile

mertlikten sayılır. Hatta hiçbir şey olmayan bir mümin, bir şeyim olsaydı da insanlara verebilseydim diye düşündüğünde de, niyet ettiğinde de cömertlik sevabını elde eder. İmam Gazali Hazretlerinin vurguladığı gibi, önemli olan malı olmayan kişide hırs yerine kanaatin, malı olan kişide ise cömertliğin hakim olmasıdır. Alemlerin Rabbinin cömertliğine karşı kullarına yakışacak olan da budur. Yine Hazreti Ali radıyallahu an Efendimizin başından geçen güzel bir hadise var. Bir ihtiyaç sahibi bir gün Hazreti Ali Efendimiz'e geliyor ve ondan bir şeyler istiyor. O da oğulları Hasan veya Hüseyin'den birisine diyor ki, annene git, kendisine vermiş olduğum 6 dirhemden birini al, getir. Çocuğu gidip biraz sonra gelerek, annem onları un almak için sakladığını söylüyor, dedi. Hazreti Ali Efendimiz, kendi elinde bulunanlardan çok Allah'a dayanıp güvenmedikçe kişi gerçekten hakiki anlamda iman etmemiştir. Git onların hepsini al getir, dedi. Hazreti Fatıma annemiz bu kez paraların hepsini verdi. Hazreti Ali radıyallahu anh da bunların hepsini o ihtiyaç sahibine verdi. Bu olayın üzerinden henüz birkaç dakika geçmemişti ki bulundukları yere bir deve satıcısı geldi. Hazreti Ali Efendimiz ona devenin kaç para olduğunu sordu. O da 140 dirhem dedi. Sen onu bana sat, dedi Hazreti Ali. Ben sana paranı sonra vereceğim. Satıcı da kabul ederek deveyi Hazreti Ali Efendimiz'e verdi ve ayrıldı. Biraz sonra başka biri geldi. Bu devenin sahibi kimdir diye sordu. Hazreti Ali Efendimiz de onun kendisine ait olduğunu söyledi. O adam bunu bana satar mısın, dedi. Hazreti Ali Efendimiz satarım, dedi. Böylece Hazreti Ali Efendimiz deveyi o adama 200 dirhem karşılığında sattı. Adam da parayı vererek deveyi aldı. Hazreti Ali de bunun 140 dirhemini deveyi kendisinden aldığı kişiye ödedi ve bu şekilde 60 dirhem kâr etmiş oldu. Hazreti Ali Efendimiz bu parayı kıymetli eşi Hazreti Fatıma'ya verdi. O da bu nedir diye sorunca Hazreti Ali Efendimiz karşılığını verdi. Allah-u Teala'nın Hazreti Peygamber vasıtasıyla kim Allah'ın huzuruna bir hayırla gelirse ona onun 10 misli verilir şeklinde vaat ettiği paradır, buyurdu. Hani Hazreti Ali Efendimiz'e 6 dirhem vermişti ya ve biraz sonra, bir müddet sonra da Cenab-ı Hak onun 10 misliyle karşılığında 60 dirhem olarak Hazreti Fatıma annemize bir anlamda geri vermiş oldu. Tabi bu vaatlerle sevinmemiz gerekir, ancak şunu da iyi bilmemiz gerekiyor ki cömertlik yapan, iyilik yapan, ikram eden muhakkak suretle Cenab-ı Hak karşılığını verir. Ama ne şekilde verir, nasıl verir, o bilinmez. Bir insan birine bir hayır yaptıysa hemen onun karşılığını kısa bir zamanda 10 misliyle görecek ümidiyle beklememeli. Birisine bir iyilik yaptı, o iyiliğin karşılığı nasıl gelecek bilinmez. Evet, Cenab-ı Hak o yapılan iyiliği belki bizim karşımıza kısa bir müddet içerisinde de çıkarabilir, ama daha sonraki bir zamanda, seneler sonra da çıkarabilir. Biz bunu bilemeyiz. Bazen olur ki insan iyilik yapar, ama iyilik yaptıktan sonra da başına bir sıkıntı gelebilir. Cenab-ı Hakk'ın takdirinin, hayırının ne şekilde olduğunu biz bilemeyiz. Hayır, bizim hesabımıza göre değil, Allah-u Teala'nın hesabıyla olur. Biz bazı şeyleri hayır zannederiz, ama o hayır zannettiğimiz şey bizim için şerdir. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Nice sizin umulur ki şer sandığınız şeyler vardır, kötü sandığınız şeyler vardır, onlarda sizin için hayır vardır. Nice hayır sandığınız şeyler vardır, onlarda da sizin için şer, kötülük vardır. Siz bilemezsiniz, Allah bilir, buyuruyor.
Cenab-ı Hak bazen insana sıhhat olarak onu geri döndürür.

bazen farklı bazı manevi nimetler olarak ihsan eder. Bazen de Cenab-ı Hak bire 10 misliyle değil, daha çok misliyle Cenab-ı Hak verir. Burada başımdan geçen bir olay vardı. Şu konu işleniyordu. Sadaka, zekat malı eksiltmez. İnsan Allahü Teala'ya verdi mi, İnsan onu eksik olarak görmemeli. Ve muhakkak Cenab-ı Allah onu artırır, o bereketlenir. Bu sohbeti duyan birisi de, tamam ben malımı vereceğim ve kesin olarak malım hemen artacak diye ümit ediyor. Sadece bu niyetle bakıyor. Ve bir müddet sonra geldi dedi, ben malımdan verdim ama o malım çoğalmadı. Ne olacak şimdi, sen çoğalacak dedin dedi. Halbuki böyle olmamalı. Biz onun neticesini hemen beklememeliyiz. Netice gelecektir. Ama ne şekilde gelir, nasıl gelir, ne kadar artarak gelir, hayrın ne yönde olduğu da bizim tarafımızdan bilinmez. Bu Cenab-ı Hakk'ın bileceği bir iştir. Hayber arazilerinden Hazreti Ömer Efendimizin payına bir tarla düşmüştü. Bunun üzerine o Peygamber Efendimiz'e gelerek, ey Allah'ın Resulü dedi, elime şimdiye kadar sahip olabildiğim malların en kıymetlisi geçti. Onu ne yapmamı istersiniz diye sordu. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam da, dilersen arsanın kendisi kalmak şartıyla gelirini vakfet dedi. Böylece Hazreti Ömer Efendimiz, kendisi satılıp hibe edilmemek ve mirasçılara geçmemek şartıyla o arsanın gelirinin fakirlere, kölelere, yolculara ve Allah yolunda savaşanlara sadaka olarak dağıtılmasını vakfetti. Ayrıca tarlanın işleriyle uğraşacak kimsenin de oradan normal bir şekilde yemesinin ya da başkalarına servet şeklinde değil de yiyecek olarak vermesinde bir mahsur yoktur şartını da koşmuştu. Bu ve daha bunun gibi birçok örnekte şu görülüyor. Sahabe efendilerimiz kendilerinin çok hoşlarına giden bir dünya malı, bir nimetle karşılaştıklarında da onu Allah yolunda harcamaktan, onu infak etmekten bir an bile ayrı durmamışlardır. Böyle yapmışlar, böyle yapınca da ne olmuş? Hayatlarına bereket gelmiş. Öyle güzel ahlak sergilemişler ki, o güzel ahlakın neticesi olarak sözleri kıymetli olmuş. Bir söz söylemişler, o söyledikleri sözleri biz bugün hala ders alarak, öğüt olarak alıyoruz. Bu güzel ahlakların karşısında öyle bir berekete sahip olmuşlar ki onların yaşadıkları hayatı biz bugün kendimize örnek alıyoruz. Allah yolunda cihada çıktıkları zaman düşmana karşı yaptıkları bir hamleyi Cenab-ı Allah dağlar kadar kuvvetlendirmiştir. İslam adına yaptıkları her şeyde Cenab-ı Hak bereket ve güç ihsan etmiştir. Yazdıkları zaman yazdıkları bereketli olmuştur. Söyledikleri zaman sözleri bereketli olmuştur. Yaşamışlar yaşantıları bereketli olmuştur. Cihad etmişler cihatları bereketli olmuştur. İdarecilik yapmışlar idarecilikleri bereketli olmuştur. Her yaptıkları işe Allah'ın bereketi, güzelliği ve rahmeti sirayet etmiştir. O rahmetten, o bereketten bugünün insanları bile hala istifade görmektedir. Kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlar da ondan istifade edeceklerdir. Biz de işte cömertlik gibi yüce dinimizin öngördüğü ve gerekli gördüğü güzel ahlaklara sahip olursak bizim de her şeyimiz bereketli olur. Aile reisliğimiz bereketli olur. Eş olmamız bereketli olur. Yazımız bereketli olur. Sözümüz bereketli olur, işimiz bereketli olur. Her yaptığımız işte bir bereket ve güzellik olur. Bu temennilerle bugünkü dersimizin de sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta başka bir Semerkant Sohbetleri programında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
1: Semerkant Sohbetleri.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
3: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, Kurbanım sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Bugün 12 Mayıs 2026 ve 25 Zilkade 1447 günlerden Salı, son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı bir akşam temenni ederek başlayalım programımıza. 28 Şubat'tan bu tarafa, yani o sürenin neredeyse yarıya yakını savaşta, geriye kalan kısmı da savaş dışında, tam barış da değil, barışla karmaşa arası görüşme trafiğiyle devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi İran'a saldırdı biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail. İsrail Amerika Birleşik Devletleri'ni sıkıştırmak suretiyle, ki daha önceki başkanları bu noktada sıkıştırmışlar ama onlar razı olmamış. Bir tek malumunuz Donald Trump bu hususta onlara boyun eğmiş. Bununla ilgili de çeşitli spekülasyonlar var. Yani Epstein belgeleri olduğu ifade ediliyor. Aleyhine kullanılmak istendiği, kendisine bir takım görüntüler izlettirildiği ve bunun bir şantaj unsuru olarak kullanıldığı şeklinde. Ama diğer yandan da şimdi savaş bir müddet devam etti. İki taraf birbirini hırpaladı. Akabinde barış görüşmeleri için masaya oturmaya karar verdiler. Pakistan bu noktada aracılık etti. Dikkat ederseniz bir ay aşan bir süredir bu barış görüşmeleri çıkmaza girdi. Fakat savaş da devam etmiyor. Bugün ABD Başkanı Donald Trump böyle pamuk ipliğine bağlı bir barıştan, daha doğrusu ateşkesten söz edildiğini ifade etti. Zaman zaman bir takım gerilimler olmuyor değil. İşte gemiler vuruluyor filan ama tarafların birbirini yoğun bir şekilde bombaladığı bir savaştan söz etmiyoruz ama. Bu biraz da şuna benziyor, hani biraz karikatürize etmek gerekirse, iki kişi kavga etmeye başladığı zaman böyle bir parmak sallarlar, ağız dalaşı filan. Ama böyle bir ciddi bir hamle yapmak istemiyor. Sağa sola bakıyorlar ki birileri araya girsin de bizi efendim yatıştırsın. Yoksa ya işte efendim ciddi bir sonuç doğacak. Biraz da korku var. Şimdi bunu gibi biraz karikatürize etmek gerekirse, taraflar ciddi manada savaşa girmek istemiyorlar. Fakat haklarından da vazgeçmek istemiyorlar. Herkesin herhalde hemfikir olduğu konu, onurlu bir çıkış bulamamış olmaları. Her iki taraf da bu savaşın galibi kendileri olduğunu ifade ediyor. Gerek İran, gerekse Amerika Birleşik Devletleri. İsrail zaten kenarda duruyor. Bir an evvel savaşın devam etmesini isteyen tek taraf da onlar. Çünkü onların varlık sebebi bu savaş. Savaş olmadan hayatlarını sürdürme imkanları yokmuş gibi davranıyorlar. Bu arada tabii bütün bu barış görüşmeleri, İran saldırısı filan derken, beri yanda Lübnan'a saldırılarını yoğunlaştırdılar ve orada da bir takım toprakların gaspı, Lübnan topraklarının işgali söz konusu. Yavaş yavaş haritalarını büyütüyorlar. Hemen herkesin bildiği bir husustur. Birkaç defa Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünden bu konuyu gündeme getirmişti, haritaları göstermek suretiyle. Yani 1967'den bu tarafa, hatta 1948'den bu tarafa İsrail'in sınırlarının nasıl giderek büyüdüğünü, Filistin topraklarının da nasıl giderek küçüldüğünü. Yeryüzünde herhalde yüz ölçümü belli olmayan tek ülke diye sorulsa buna İsrail cevabı verilir. Bir de Filistin'de eklemek lazım. Filistin'in de yüz ölçümü net belli değil. Niye? O da 1948'den bu tarafa giderek küçülen bir yüz ölçümü, bir toprak parçasına sahip. Dolayısıyla Filistin'in de toprakları belli değil. Bakalım bundan sonra neler olacak? Mesela bugün Mehmet Acet Haberi'de yazmış. İki savaş aynı anda mı bitecek? Cumartesi günü Moskova'da Zafer Günü programda açıklamalar yapan Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna ile 4 seneyi aşan bir süredir yürüttüğü kanlı savaşın artık sona yaklaştığını söyledi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüşebileceğini de ifade eden Putin, bunun için önce barış anlaşmasının şartları üzerinde bir uzlaşmaya varılması gerektiğini dile getirdi. Yani demiş oldu ki Putin, önce anlaşma sonra görüşme. Rus liderin özel operasyon olarak nitelendirdiği Ukrayna Savaşı'nın başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana ilk defa barışa yakın olduklarından bahsetmesi de önemli. O halde soralım, ne oldu da Putin Ukrayna Savaşı'nda sona yaklaşıldığını söyledi? ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü savaşta gelinen nokta, Putin'e de kendi lehine kullanabileceği bir manivela imkanı sundu o yüzden. Bir nevi siz benim savaşımı bitirirseniz ben de sizin savaşınızı bitiririm diyor Rus lider. Günün sonunda ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşı kendisinin Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa karşı koz olarak kullanan Putin, her şey istediği gibi ilerlerse bu kozu kendi lehine başarılı bir şekilde değerlendirmiş olacak. Haber akışından aldığımız destek üzerinden biraz açalım konuyu. 29 Nisan'da Trump'la Putin arasında 1,5 saatlik bir görüşme yapılmıştı. Bu görüşmenin hemen ardından açıklamalar yapan Trump, Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi gerektiğine dair yeni cümleler kurdu. Yapılan açıklamalardan da biliyoruz ki o görüşmede ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın nasıl bitirileceğine dair bir gündemde masadaydı. Putin muhtemelen Batı'nın Rusya'ya karşı Ukrayna'ya verdiği desteği kesmesi karşılığında kendi ülkesinin de İran'ı barışa ikna edebileceğini söyledi. Sonrasında yapılan açıklamaların izini sürdüğünüz takdirde 1,5 saatlik görüşmenin odağında böyle bir pazarlığın yürüdüğünü de fark edebilirsiniz. Şimdi gelinen bu noktayı biraz daha iyi anlamlandırmak adına takvimi biraz daha geri çekelim. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 5 Mart'ta yani savaş henüz birinci haftasını doldurmamışken yaptığı şu açıklamaya bakalım. Rusya, ABD ve İsrail'in İran'a karşı operasyonları

0: kendilerine imkansız hale getirecek bir ortam yaratmak için her şeyi yapacak. Şimdi bu açıklamada geçen Rusya her şeyi yapacak ifadesinden devam eden günlerde İran'ın İsrail'e ve Körfez ülkelerinde bulunan Amerikan üslerine yaptığı nokta atışı vuruşların bir kısmında Rusların uzay kabiliyetini kullanarak verdiği istihbaratın kastedildiği tahmininde bulunabiliriz. Bu nokta atışlar hem İsrail'in hem ABD'nin canını acıttı mı? Evet, acıttı. Artı savaşın uzaması, ABD'nin başta belirlediği hedeflerden uzak kalması ve Hürmüz Boğazı'nın kapanması gibi küresel ölçekte enerji krizi üreten bir başka büyük meseleyle karşı karşıya kalması gibi bir sonuç çıktı. Rusya haricinde Çin'in bu savaşta nasıl bir rol oynadığına dair senaryoları da ayrıca konuşmak gerekir. Ancak Rusların açıktan böyle bir pozisyon alarak, başka bir ifadeyle bu savaştan yararlanarak zor durumda oldukları ve ciddi kayıplar verdikleri Ukrayna savaşını kendi lehlerine çevirme hesabı yaptıkları ortada. Rusların İran savaşını kendi lehlerine koz olarak kullanma fikrini destekleyen başka bir gelişme daha oldu. İran Dışişleri Bakanı Erakçi 28 Nisan'da Moskova'da Putin tarafından kabul edildi. Eş zamanlı olarak İran'ın ateşkesle alakalı yeni bir teklifi de o zaman gündeme geldi. Teklif şuydu: nükleer meselesini erteleyelim, bunun yerine Hürmüz Boğazı'nın açılmasına öncelik verelim. Trump'ın narsist kişiliğine de oynayan bu teklifle şöyle denilmiş oldu: ABD bombardımanı nedeniyle zenginleştirilmiş uranyuma şu anda kimsenin ulaşma şansı yok. O nedenle bu işin bir acelesi yok. Gelin önce Hürmüz işini çözelim, sonrasına bakarız. Görüldüğü üzere savaşın başladığı 28 Şubat'tan itibaren Moskova yönetimi Orta Doğu Savaşı'na her aşamada müdahil olmak adına atak bir tutum içinde oldu. Bunun sebebi de buradan elde edeceği güçlü bir kozla Ukrayna Savaşı'nda kendi lehine bir alan açmak. Şimdi Rusya Donbas'ın tamamı üzerindeki talebini koruyor. Ayrıca Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı net bir duruşu da var. Ukrayna ise toprak tavizi vermeye yanaşmadığı gibi muhtemel bir anlaşmada güvenlik garantileri olmasını talep ediyor. Ancak Putin'in savaşta sona gelindiği yönündeki sözleri düğümün çözümüne yakın bir yerde durduğumuza da işaret ediyor. Eğer bu böyleyse iki savaş aynı anda ya da birbirine yakın bir takvim içinde de sona erebilir demiş Mehmet Hacet bugünkü yazısında.
1: Son baskı.
0: Hande Fırat da şöyle diyor Hürriyet'te: ABD İran hattında son 24 saatte yaşananları sadece müzakere krizi diye bakarsak bu eksik kalır. Bir teklif vardı, Trump bu yanıtı kabul edilemez buldu İran'ın teklifini. Sahada askeri baskı, denizde gerilim, enerji hatlarında risk devam ediyor. İran'a göre savaşın gerekçesi nükleer program değil. Tahran'daki okuma şu: ABD ile İran ne zaman anlaşmaya yaklaşsa, ne zaman diplomatik süreç kritik bir eşiğe gelse, İsrail ve özellikle Netanyahu devreye giriyor, ardından Trump'ın pozisyonu değişiyor. İranlı yetkililer bunu artık münferit bir gelişme olarak görmüyor. Yani Tahran'ın cümlesi şu: Amerika bu savaşta kendi aklıyla değil, İsrail'in bölge tasavvuruyla hareket ediyor. İran bölge için güvenlik ithal edilemez diyor. İran açısından en rahatsız edici başlıklardan biri Körfez ülkelerinin tutumu. Tahran'daki yetkililere göre bazı bölge ülkeleri isteyerek, bazıları istemeyerek ABD ve İsrail'e alan açtı. İran'ın kendi iç gerekçelendirmesi çok net: ya teslim olacaktık ya da direnecektik. Tahran bu süreci artık nükleer pazarlık olarak değil, rejim güvenliği ve bölgesel varlık meselesi olarak değerlendiriyor. İranlı yetkililerin bölge ülkelerine verdiği en dikkat çekici mesaj da şu: eğer herhangi bir ülke güvenliğini ABD'ye dayanarak inşa ediyorsa yanılıyor. Bu cümle yalnızca Körfez'e değil, bütün bölgeye söylenmiş bir cümle. Bölge için güvenlik artık ithal edilemez. Yani İran'a göre Orta Doğu güvenliğini Washington'dan, Londra'dan, Paris'ten ya da başka bir dış güçten alamaz. Aslında bu Türkiye'nin uzun süredir dile getirdiği bazı tezlerle kesişen bir nokta. Ankara'da farklı vesilelerle şunu söylüyordu: bölgenin sorunlarını bölge ülkeleri çözmeli. Dış müdahaleleri krizler çözmüyor, derinleştiriyor. Tahran'ın asıl dikkati çeken çıkışı da burada. İran yalnızca saldırıları durdurun demiyor. Savaş sonrası için yeni bir bölgesel düzen öneriyor. Birincisi, İsrail hariç Müslüman ve komşu ülkeler arasında bölge içi sürekli bir diyalog mekanizması kurulması. İki, bu mekanizmanın sadece güvenlik konuşmaması, ekonomik ilişkiler, ticaret, enerji gibi ortak yatırımları da kapsaması. Üç, bölge ülkelerinin birbirini tehdit olarak görmemesi ve dört,

0: Amerikan merkezli güvenlik anlayışının yerine bölge ülkelerinin kendi güvenlik mimarisini oluşturması. Burada Tahran'ın özellikle önemsediği hat Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan. İran'a göre bu ülkeler arasında başlayan istişareler genişlemeli ve kurumsal bir sisteme dönüşmeli diyor. İran'ın son önerisi de bu iki ilkeyle belirli noktalarda kesişiyor. Ancak Türkiye'nin yaklaşımı İran'dan farklı olarak daha dengeli ve kapsayıcı olmak zorunda. Çünkü Türkiye hem NATO üyesi hem bölge ülkesi, hem İran'la komşu hem Körfez'le ilişkileri önemli, hem de İsrail'in Gazze politikalarına karşı en sert çıkışları yapan ülke. Dolayısıyla Ankara için mesele yalnızca İran'ı anlamak değil, aynı zamanda bölgesel yangının Türkiye'ye sıçramasını önleyecek diplomatik alanı büyütmek demiş Hande Fırat Hürriyet'te.
1: Son baskı.
0: Geçelim Akşam Gazetesi'nden Profesör Doktor Yaşar Hacı Salioğlu'nun yazısına. Mavi Vatan stratejisi kurumsallaşıyor. Şimdi bir ülkenin vatan toprağı ulusal sınırlarıyla belirlenir. Denizlere kıyısı olan ülkeler içinse deniz alanlarındaki egemenlik hakları da hiç kuşkusuz o ülkenin vatan sıfatının ayrılmaz parçasıdır. Türkiye için Mavi Vatan vurgusu bu durumun kıymetlendirilmiş halidir. Türkiye'nin 783.562 kilometrekareye bulan yüz ölçümünün yanı sıra bir de deniz alanlarındaki egemenlik haklarının belirlediği 462.000 kilometrekare deniz alanına sahip. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin deniz yetki alanları bir karış vatan toprağı hassasiyetinin ayrılmaz parçasıdır. Bir damla su bir karış toprak gibidir. Asla hiç kimseye terk edilemez. Vazgeçilmez, çiğnetilemez. Buna hava sahasının egemenlik hakları da eklendiğinde vatan vurgusunun üç bileşeni birbiriyle kenetlenerek ayrılmaz bir bütünün parçalarını oluşturur. Yani karalar, denizler ve hava sahası. Bu üç bileşen birlikte vatanın varlığını, kudretini, hikmetini, gücünü ortaya koyar. Kara, hava, deniz üçlüsü. Türkiye'nin egemenliğinin belirlendiği alanlar. Bu noktada mavi vatan, gök vatan vurguları Türkiye'nin hava ve deniz sahalarındaki mutlak egemenliğinin nişaneleridir. Son yıllarda özellikle Doğu Akdeniz üzerinden Türkiye'yi sıkıştırma çabalarına karşı Türkiye egemenliğine sahip çıkarak mavi vatan stratejisini geliştirdi. Üç denizdeki egemenlik haklarına sahip çıkarak özellikle Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye yönelik şer hamlelerine karşı stratejik kararlılığıyla karşı hamlelerini Mavi Vatan stratejisiyle ortaya koydu. Burada bir parantez açayım değerli dinleyenler. Bugün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bu konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Şimdi yazar Yaşar Hacı Salihoğlu da Adalar Denizi diyor. Adalar Denizi dediği bugüne kadar bizim Ege Denizi diye tarih kitaplarında geçer. Okullarda öyle öğretildi. Aslında eskiden Ege Denizi diye bir ifade yoktu. Hatta Mustafa Kemal Paşa İstiklal Harbi'nde ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri dediğinde İzmir'in kurtuluşunu düşünün. Akdeniz değil Ege. Halbuki o zamanlar Ege Denizi de Akdeniz olarak ifadelendiriliyor. Daha dar anlamıyla da Adalar Denizi olarak geçiyor. Parantezi kapatalım, devam edelim. Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye yönelik şer hamlelerine karşı stratejik kararlılığıyla karşı hamlelerini Mavi Vatan stratejisiyle ortaya koydu. Türkiye'yi dışlayarak Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail ekseni üzerinden sahaya sürülen Doğu Akdeniz enerji hamleleriyle Türkiye'nin deniz alanlarındaki egemenliği zedelenmeye çalışılmış, ancak Türkiye kararlılığını en etkili biçimde tüm hasmane tutum sergileyenlere göstermiştir. Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mutabakat muhtırasıyla da hem Türkiye hem de Libya sömürgeci güçler karşısında deniz sahasındaki haklarını ortaya koymuştur. Ancak hala Doğu Akdeniz, Adalar Denizi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden Türkiye'yi kıskaca almaya yönelik şer oyunlar tümüyle sona ermedi elbette. Son yıllarda soykırımcı Siyonist İsrail'in tüm şer adımları Doğu Akdeniz odaklıdır. Şimdi Türkiye tüm deniz alanlarındaki egemenlik haklarını eksiksiz bir şekilde hukuki zeminde kurumsallaştırmak için adım atıyor. 1982 tarihli Karasuları Kanunu'ndan 44 yıl sonra denizlerdeki egemenlik haklarını kapsamlı bir yasal çerçeveye oturtmak için Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu adıyla bir kanun tasarısını hayata geçirmeye hazırlanıyor demiş Yaşar Hacı Salioğlu Akşam Gazetesi'nde.
1: Son baskı. Nilgün

Tek fidan gümüşle Hürriyet'te Avrupa Birliği'ne Türkiye hamlesi başlığıyla şöyle bir yazı kalem almış. Türkiye bir süredir Avrupa Birliği'ne yönelik açıklamaları ve hamleleriyle dikkat çekiyor. Verilen mesajların özeti ise bu statüko böyle devam edemez. Yeni adımlara, yeni başlangıçlara ihtiyaç var şeklinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Günü ile ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'nin yer almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı, krizleri yönetme kapasitesinin zafiyet yaşayacağını vurgulayarak Avrupa Birliği ile tam üyelik perspektifiyle ilişkileri ilerletme çağrısına bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı önceki yıllara göre daha net olması ve Avrupa Birliği'nden samimiyet beklentisiyle ilgili vurgusuyla dikkat çekiyordu. Arka planda ise Türk iş dünyası Avrupa Birliği ile ilişkilerin canlandırılması için başlattığı atağı devam ettiriyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK, Ocak ayında İngiliz Financial Times gazetesinde Türk iş dünyasının Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecine verdiği desteği vurgulayan bir açık mektup yayınlamıştı. İş dünyasının ana hedeflerinden biri Gümrük Birliği'nin yenilenmesi. Çünkü 1996'da uygulamaya giren Gümrük Birliği'nin değişen şartlara göre yenilenmesi, üçüncü taraflarla yapılan ve Türkiye aleyhine işleyebilen serbest ticaret anlaşmaları ile ilgili unsurların düzeltilmesi gerekiyor. Gümrük Birliği iki taraf arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin şartlarını belirlese de güncellenmemesinin nedeni ise daha çok Kıbrıs, Rusya ile ilişkiler, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi konularda yaşanan sorunlar gibi siyasi nedenlerle gerekçelendiriliyor. İşte Gümrük Birliği ile ilgili tartışmaların yeniden alevlendiği bu dönemde Belçika Kraliçesi Matilde liderliğinde 250'si iş insanı olmak üzere 450 kişiden oluşan Belçika Ekonomik Misyonu önceki gün İstanbul'a iş dünyasıyla buluşmak üzere çıkarma yaptı. Dünkü Türkiye-Belçika İş Forumu'nun en önemli gündem maddesi de Gümrük Birliği'nin güncellenmesiydi. Belçika Savunma Ticaret Bakanı Theo Franchen dün X'teki paylaşımında "Ne şehir ama" diyerek İstanbul'daki dinamizme dikkat çekerek Gümrük Birliği'nin güncellenmesiyle karşılıklı ticaret çok daha hızlı büyüyebilir. Belçika bu çağrıyı destekliyor dedi. Tabii Türk kamuoyunu ilgilendiren bir diğer başlıksa 2016 yılında Türkiye Avrupa Birliği göç mutabakatı çerçevesinde Türk vatandaşlarına vaat edilen vize serbestiyetinin hayata geçirilmesi. Türkiye Avrupa Birliği'ne yönelik düzensiz göçün kontrolünde önemli rol üstlenmiş olsa da vize süreci Brüksel'in ortaya koyduğu şartlar nedeniyle akamete uğramış durumda. Türk iş dünyası Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecini tıkayan metodolojinin yeniden ele alınmasının zamanının geldiğini vurguluyor. Öte yandan Avrupa'da kolay bir dönemden geçmiyor. ABD Başkanı Trump liderliğindeki yapının ABD'nin NATO'dan ayrılma ihtimali, ekonomik belirsizlik, düzensiz göçün yarattığı sorunlar ve aşırı sağın yükselişi gibi riskler Avrupa Birliği'ni kendi içinde zorlu sınavlarla karşı karşıya bırakıyor. Devam eden Rusya-Ukrayna krizi, İran savaşı nedeniyle yaşanan Hürmüz krizi Avrupa kıtasını yeni meydan okumalarla sınarken Türkiye hem yeni güvenlik mimarisinin inşası hem ekonomilerin entegrasyonu, alternatif enerji ve tedarik hatlarının oluşturulması konusunda üzerine düşen rolü oynamaya hazır olduğu mesajı veriyor. Bu mesajı verirken de kazan kazan vurgusu yapıyor diyor Hürriyet'teki köşesinde Nilgün Tekfidan Gümüş. Ve ara veriyoruz.

0: Reklamlar.
1: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım Sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216

0: 06 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür. Birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler konuşuyor da. Dergiler konuşuyor. Hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.

hayat yolculuğunda gönlümüzü doyuran sözler. Dini ve kültürel, kısacası hayata dair işaretler. Günün Ötesi, Duran Şahin'in sunumuyla hafta içi her gün saat 15.10'da Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Aradan sonra son baskıya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Bu bölümde Posta Gazetesi'nden Hakan Çelik'in yazısı var, onu paylaşalım. Küçük ülkenin büyük etkisi demiş. Birinci bölümün sonunda bıraktığımız yerden devam etmiş olalım. Şimdi Belçika Kraliçesi ile birlikte büyük bir heyet gelmişti. Şöyle demiş Hakan Çelik, Belçika'yı haritada ilk gördüğünüzde birçok kişi onun Avrupa'nın küçük ülkelerinden biri olduğunu düşünür. Yüz ölçümü sınırlıdır, nüfusu fazla değildir. Ancak küresel etki yalnızca coğrafya ile ölçülseydi, bugün Brüksel dünyanın en önemli diplomasi merkezlerinden biri haline gelemezdi. Belçika, Avrupa Birliği'nin merkezindeki konumunun çok ötesinde bir etkiye sahip. NATO karargahı Brüksel'de bulunuyor. Avrupa kurumlarının büyük bölümü burada. Diplomasi, lojistik, finans, liman işletmeciliği, ileri teknoloji, ilaç sanayi ve savunma ekosistemi açısından Belçika çok özel bir merkez. Örneğin Antwerp limanı bugün Avrupa'nın en kritik lojistik merkezlerinden biri. Brüksel küresel diplomasinin kalbi sayılıyor. Leuven ve Gent gibi şehirlerde ileri teknoloji ve araştırma merkezleri faaliyet gösteriyor. İlaç ve biyoteknoloji alanında Belçikalı şirketlerin küresel etkisi oldukça yüksek. Belçika Kraliçesi Matilde'nin başkanlık ettiği ekonomik misyon heyetinin Türkiye ziyareti bana bu küçük ülkenin aslında nasıl büyük bir stratejik ağırlık taşıdığını bir kez daha hatırlattı. İstanbul ve Ankara'daki temaslara yalnızca klasik bir ticaret heyeti gözüyle de bakmak yanlış olur, eksik olur. Cumhurbaşkanlığı ekiplerinin ve İletişim Başkanlığı'nın bu ziyaret için oldukça kapsamlı bir hazırlık yürüttüğü de dikkat çekiciydi. Amaç yalnızca resmi görüşmeler değil, Belçikalı heyetin Türkiye'yi daha yakından tanıması. Küçük ülkenin büyük etkisi dedik ya, Türkiye ile Belçika arasındaki ticaret hacminin bugün yaklaşık 12 milyar dolar seviyesinde ulaşmış olması da aslında bu ilişkinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Ancak görünen o ki hedef artık yalnızca ticaret değil, teknoloji, savunma, inovasyon, stratejik ortaklık alanlarında daha derin bir işbirliği oluşturmak. Belçika heyetinin Türkiye'ye olan ilgisinde savunma sanayi başlığının özellikle dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Baykar, Aselsan, TUSAŞ gibi kuruluşların son yıllarda Avrupa'da çok yakından takip edildiğini artık net biçimde görüyoruz. Türkiye yalnızca üretim yapan değil, teknoloji geliştiren bir aktöre dönüşüyor. Bu noktada Kraliçe Matilde'nin Baykar'a gerçekleştirdiği ziyarette sembolik olması açısından çok da önemliydi.

0: Kraliçenin Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'la gerçekleştirdiği görüşmeler, Avrupa'nın Türkiye'nin savunma teknolojileri alanındaki yükselişini artık çok daha dikkatli izlediğini gösteriyor, diyor Hakan Çelik Posta'daki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Türkiye Yıldırım Han füzesini niye yaptı sorusuna şöyle cevap vermiş Yeni Şafak'tan İbrahim Karagül. Artık tehditler sınırlarımızın sıfır noktasından gelmiyor. Onu yaşadık 10 yıllarca hem içeride hem sınırlarımızın sıfır noktasında. Bunun en bariz örneği de Suriye oldu, Irak oldu. Komşulardan gelen tehdit içeriye servis edildi. Türkiye 15 Temmuz sonrası bu tehditlerle yüzleşti, hepsini bertaraf etti, sindirdi. İsrail'i sınırlardan uzaklaştırdı. Suriye'deki İran varlığı sona erdi. Sınırlar güven altına alındı. 40 yıllık terör eksenli savunma konsepti değişti. Artık bildiğimiz, alıştığımız dünya yok. Eski geleneksel yapıyla devam eden ülkeler için bir gelecek olmayacağı görüldü. Tehditler sadece içeride, sınırda, yakın çevrede değil. Dünyanın bir ucunda aniden ortaya çıkıyor. Türkiye'yi doğrudan ya da dolaylı olarak hedef alabiliyor. Mesela Hindistan'ın Türkiye düşmanlığı, İsrail'in Türkiye düşmanlığı, Yunanistan'ın Türkiye düşmanlığı birleşiyor ve Adalar Denizi'nde, Doğu Akdeniz'de, Batı Trakya'da, Kıbrıs Rum kesiminde aniden karşımıza çıkıyor. İsrail'in Türkiye düşmanlığı ABD üzerinden Anadolu'ya yöneliyor. Yunanistan'ın Türkiye düşmanlığı Avrupa Birliği üzerinden Türkiye'yi hedef alıyor. Öyle bir dünya var ki önümüzde, askeri teknolojilerde eksik ya da geri kalan ülkeler büyük acılar çekecek. ABD Avrupa eksenli, her fırsatta ambargolarla tehdit edilen askeri varlığını bağımsız küresel bir yükselişe dönüştürdü. Tehditlerin büyük bölümünün dostlarından geldiğini gördü. Güçlü bir siyasi iradeyle ABD ve Avrupa'nın beklemediği bir meydan okumaya girişti ve bunu başardı. Bütün bu zihinsel değişim askeri teknolojiye radikal bir sıçrama yaşattı. Ama Türkiye bununla da kalmadı. Tarihi ve coğrafi dostlarına ortak siyasi genetiğe sahip olduğu ulusları korumak, güçlendirmek için ulaştığı bilgi ve üretimleri de onlarla paylaştı. Batı'nın ya da Doğu'nun bu ülkelere yönelik şantajlarına karşı yeni bir yol sundu, kalbini açtı. Geçen hafta Saha İstanbul'a gidenler bir Türkiye devrimine tanık oldu. Zihni açık olan herkes Türkiye'nin geleceğin kapılarını nasıl açtığını gördü. Kara, hava, deniz ve uzay alanında 21. yüzyılın en ileri teknolojilerini, silah sistemlerini, bunların Türkiye tarafından üretildiğini gördü. Türkiye uzun süredir ince bir mimarlıkla yürüttüğü jeopolitik aklını silah sistemlerinde ince ince işlemişti. Orta Doğu ülkelerinden, Körfez ülkelerinden, Asya ülkelerinden, Afrika'nın her yerinden, Avrupa ülkelerinden heyetler bu yeni cazibe merkezine gelmişler, kendi ülkeleri için neler yapabileceklerine bakıyor, görüşme yapıyorlardı. Orada sadece silah sistemleri, yeni teknolojiler görmedik. Bir ülkenin hayalini, coğrafya ve dünya algısını, insan tarihine neler katacağını geçmiş yüzyıllardan birikip bugüne gelen imparatorluklar aklını gördük. Türkiye coğrafyasına güç vermek, dünyada büyük değişikliklere imza atmak istiyordu. Ortada 21. yüzyıla söyleyeceği sözleri gördük. Bugüne kadar sınırlarında, yakın çevresine büyüyen tehditlere karşı savunma çabaları yürüten Türkiye, tehditlerin küreselleşmesine karşı savunmasını da büyüttü, küreselleştirdi. Çünkü tehdit Atlantik ötesinden de gelebilirdi. Türkiye bu alanda da en ileri ülke olmak zorundaydı. Türkiye büyüdükçe tehditler de büyüyecekti. Öyleyse füzelerin menzilleri de uzamalıydı. Yıldırım Han bu yeni dönemin ilk işareti. Geçen yıl hatırlayın, Gazap diye sığınak derece büyük bir bombamız dünyada bomba etkisi yarattı. Bu yıl Yıldırım Han'la sürprizlerini açığa çıkarmaya başlayan Türkiye, bölgelerden, kıtalar, denizlerden, okyanuslar açılacaktı. Ve en erken zamanda fırsatların tamamını kullanarak caydırıcı anlamda nükleer güç de olacaktı. 21. yüzyıl nasıl bir askeri kapasite gerektiriyorsa o mutlaka olacaktı. Türkiye ezber bozucu bir tarih değişiminin kapılarını ardına kadar açmıştır. Sabır yüzyılı bitti demiştik, diyor İbrahim Karagül Yeni Şafak'ta.
1: Son baskı.
0: Küresel Askeri Laboratuvar ve Türk Silahlı Kuvvetleri başlığıyla da Sabah gazetesinde Okan Müderrisoğlu şöyle yazmış. Bugünkü kaotik uluslararası ilişkiler ortamında dereceleri farklı da olsa her ülke için milli savunma mutlak öncelik haline geldi. Kanaatimce aralarında

0: Türkiye'nin de bulunduğu ülkeler topluluğu bakımından iç siyasetin seyrini de güvenlik algısıyla dış tehditlere ve finansal risklere karşı hazırlık düzeyi belirleyecek. Dünya genelinde 3 trilyon dolarla rekor kıran savunma harcamaları, milli gelirin %5'ini savunmaya ayıran Avrupa Birliği ülkelerinin varlığı, Almanya ve Japonya'da tabiri caizse savaş makinesinin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yerini harekete geçmesi, Pentagon'un 7 yapay zeka ve teknoloji şirketiyle proje bazlı gizlilik sözleşmesi imzalaması pek çok şeyi anlatmaya yetiyor. Yeni normal savunma sanayi etrafında şekillenecek. Eskiye dönüş mümkün olmayacak. Batı blokunda son 75 yıla damgasını vuran refah toplumu konforu kökten sarsılacak. Bu girişi yapmamın sebebi dün izlediğim bir tanıtımla bağlantılı. Günümüzde güvenlik sahada verilen mücadelenin yanı sıra doğru anlatım ve güçlü iletişimle de şekillenmekte. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in bu sözleri TRT ile hazırlanan Birlikteyiz programının özet mesajı gibiydi. Bir adım ileri gidildiğinde ise insan unsuru ve milli bilincin zindeliği ana konu olarak karşımıza çıktı. Zira Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Karadeniz Hava Kuvvetleri'nin faaliyetlerini gerçek eğitim şartlarında tanıtmayı, millet ordu bağını güçlendirmeyi ve bu bağlamda gençleri kazanmayı hedefleyen özgün proje için Bakan Güler şu değerlendirmeyi yaptı. Mehmetçiğimizin görünmeyen emeği, fedakarlığı ve azmi asil milletimiz tarafından yakından anlaşılacak. Esasen Sayın Güler'in işaret ettiği husus Milli Savunma Bakanlığı'nda halen Tuamiral Zeki Aktürk tarafından başarıyla yürütülen basın ve halk ilişkiler müşavirliği görevinin Milli Savunma Bakanlığı'nda stratejik iletişim çerçevesinde yeniden yapılanmasını da zaruri kılıyor. Bakınız bugün İran üzerinden yürütülen savaş dünya orduları için askeri laboratuvara dönüştü. İletişim ve kamuoyu yöntemi çok katmanlı hibrit savaşı, asimetrik güç unsurlarının kullanımı, yüksek teknoloji silahların stok yönetimi, yapay zeka destekli koordine hareket kabiliyeti, elektronik harp yetkinliği. Şimdi bir örnek vermek gerekirse, Amerikalıların en ciddi rakibi Çin. An itibariyle ABD'nin modern savaş yeteneklerini saniye saniye izliyor, kendi savunma doktrinini güncelliyor. Olası Tayvan senaryosuna hazırlık için veri topluyor. ABD'nin Tomahawk füzeleri ve Patriot TARD hava savunma sistemleri gibi kritik mühimmatlarını beklenenden hızlı tükettiğini gören savunma analistleri, Amerikalıların uzun süreli ve yüksek yoğunluklu savaş ortamındaki limitlerini de ölçüp biçiyor. Amerikan ordusunun sahaya ilk kez yansıttığı yapay zeka odaklı hassas hava saldırılarının sonucu etkisini tartıyor. Füze yükleme sürelerinden hava savunma reaksiyon hızlarına kadar her türlü operasyonel çıktığı değerlendiriyor. İran'ın düşük maliyetli drone ve füzelerinin ABD'nin pahalı savunma sistemlerini aşabildiğinin görülmesi ise asimetrik silahlara ağırlık verilmesi gerektiğini de teyit ediyor. Emin olun Türk Silahlı Kuvvetleri de bütün bu süreçleri tüm kuvvet unsurlarıyla ayrı ayrı ve birlikte değerlendiriyor. Üstün olan yönlerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonerliği sayesinde vakitliyle girilen yeni kuşak teknolojilerde kat edilmesi kaçınılmaz mesafeyi de belirliyor. Sözün özü Türkiye'nin hayli değişken ve tehditlerle dolu dış güvenlik zemininde en büyük gücü milli ordusu. Uzman erbaşından generaline kadar ordumuzu yaşatan milli karakteri, o ordunun savaşma becerisini her dakika ayakta tutan Milli Savunma Sanayi ve Başkomutanı'dır demiş Okan Müderrisoğlu.
1: Son baskı.
0: Yunan resmini gördük. Ege'de çok kritik hamle hazırlığı. Yeni Şafak'tan Yahya Bostan yazmış. Şu an tam olarak jeopolitik depremin ortasındayız. Yeni düzen, parçası olduğumuz küresel güç mücadelesi bir sonuca ulaştığında ya da dengelendiğinde kurulacak. Öyle bir andayız ki bugün atacağımız adımlar önümüzdeki yüzyılda nerede duracağımızı belirleyecek. Ankara sert güç kullanmaktan kaçınmadığı zor geçen bir 10 yılın ardından terörle mücadele Suriye, Irak, Kafkaslar, Karabağ sahalarında çok önemli kazanımlar elde etti. Libya ve Doğu Akdeniz'de gelişmelerin aleyhte seyretmesine izin vermedi. Kazanımlarını konsolide etmek, yeni oluşan tehditleri sınırlamak ve yeni ittifak havzaları oluşturmak için Körfez'le ilişkilerini onarırken Rusya'yı kulvarda tuttu. Aynı zamanda NATO'daki varlığını artırarak Avrupa güvenlik mimarisinin parçası olmaya yöneldi. Bu yeni dönem Türkiye'nin sert güç unsurlarını sahada tuttuğu ancak başta arabuluculuk ve diplomasi olmak üzere

0: kuşak güç unsurlarını öne çıkardığı bir süreç. Fakat diplomasiyi öncelemek alttan almayı gerektirmez. Kazanım, hak ve menfaatlerinizi korumak için kimi zaman tedbir almanız gerekir. Görüldüğü kadarıyla Ankara aldığı tedbirlerde ölçülü, dikkatli ve kararlı davranıyor. Karşılıklılık ilkesini önemsiyor. Bir örnek verelim. Fransa Cumhurbaşkanı Macron geçtiğimiz hafta Erivan'daydı. İleri geri açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tam da o sırada Cezayirli mevkidaşı Tebbu'nu Ankara'da ağırladı. Hüsnü kabul göstererek apronda karşıladı. Devlet nişanı takdim etti. Basın toplantısında Fransa tarafından 8 Mayıs 1945'te gerçekleştirilen Setif ve Guelma katliamlarına atıf yapmayı da ihmal etmedi. Ölçülü ve karşılıklılık ilkesini gözeten bir cevaptı bu. Ama önümüzde daha büyük meseleler var. Eşyanın tabiatıdır. Türkiye'nin mevzi kazanımları karşısında yeni bir aks oluşuyor. Netanyahu buna ittifaklar altıgeni diyor. İsrail-Rum kesimi Yunanistan ittifakından bahsediyorum. İsrail olası bir gerilimde Türkiye'nin elinden batı kartını almak, harekat alanını daraltmak için Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı kışkırtıyor. Hatırı sayılır ülke Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğinin parçası olmasını istiyor. Türkiye'nin İngiltere, İtalya ve İspanya ile savunma alanında yaptığı önemli anlaşmalar, Belçika Kraliçesi'nin 400 iş insanıyla Türkiye'yi ziyaret etmesi, Almanya'nın sürpriz bir şekilde bölünmüş Avrupa'da Türkiye ile doğrudan direkt teması ve Atina'ya Türkiye ile aramızı zehirleme baskısı Atina'yı telaşlandırıyor. Gerisini biliyorsunuz. Yunanistan Türkiye'yi tahrik edecek girişimlerde bulunuyor. Mesela deniz parkları meselesi, BM'ye gönderilen 12 bin mektubu, rahatsız edici açıklamalar, Türkiye'nin safe kredilerinden yararlanabilmesi için Atina'nın casus bellik kararı kaldırılsın şartı. Libya'da yeni diplomatik hamlelerde dikkatle takip ediliyor. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na Türkiye'nin Ege'de 6 mil olan karasularını arttırma yetkisi verilecek. Şimdi bu ne anlama gelir? Bir nevi bu da bir tezkere gibi. Henüz düğmeye basmamış olsan da istediğim zaman basarım diyebilmektir. Kararlılık gösterisi caydırıcılık inşasıdır. Ege'yi silahlandırarak 12 mil tezini ısrarla işleyen Yunanistan'a esaslı bir tepkidir demiş Yahya Bostan Yeni Şafak'ta.
1: Son baskı.
0: Hilal Kaplan, Patili annesi. Dünya dillerinin hemen hepsinde anne kelimesinin fonetik olarak birbirine benzediğini biliriz. Sanki insanlığın ortak bir fıtrat dilinden süzülüp gelmiş gibi. Doğumdan ölüme anne, aramız iyi veya kötü olsun, anılarımız az veya çok olsun, iz bırakan ve benliğimize mıh gibi çakılan o mefhumdur. Bakım evi çalışanları ve hekimler arasında yapılan araştırmalar, kişilerin son nefeslerinde en çok söyledikleri son sözcüğün anne olduğunu ortaya çıkarmıştır. Yani ilk kelimemiz olan anne genellikle son kelimemiz de olur. Bedenin ruhu terk etmeye hazırlandığı, zihnin tüm dünyevi kavramlardan arındığı o son anlarda insanların en çok anne diye sayıklaması tesadüf olabilir mi? Ancak son yıllarda Türkiye'de popülerleşen patili anne gibi kavramlar bu kadim kelimenin içini boşaltıp boşaltmadığımız sorusunu da akıllara getiriyor. Bir canlıya şefkat göstermek, bir köpeğin veya kedinin bakımını üstlenmek takdire şayan bir vicdani eylem. Lakin bu sahiplik ilişkisini insanlık tarihindeki en kutsal ve ağır yük olan annelikle eşitlemek hem biyolojik gerçekliğe hem de o makamın manevi azametine karşı büyük haksızlıktır. Annelik Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle zahmet üstüne zahmetle taşınan bir yük. Bedeli ödenemez bir fedakarlıktır. Lokman suresinden İsra suresine kadar her ayet bu makamı Allah'a itaatten hemen sonra anar. Peygamber Efendimizin o meşhur üç kez tekrarlanan annen, annen, annen, sonra babandır vurgusu bu hakkın başka hiçbir sevgiyle kıyaslanamayacak bir önceliği olduğunu hatırlatır. Annelik sadece bir canlıyı sevmek değil, kendi canından bir can inşa etmek ve hatta ömründen feragat etmektir. Öf bile demenin yasaklandığı o derin saygı alanı sadece biyolojik bir bağın değil, o muazzam emekle örülmüş vicdani yükün sonucudur. Başka sevgi bağlarına benzemez demiş Hilal Kaplan.
1: Son baskı.
0: Sabah gazetesinden Yavuz Donat'ın yazısıyla bitirelim programımızı. Dünya Parkı'nda bir gün. Almanya'dan yazmış, izlenimlerini Berlin'den paylaşmış. Pazar günü anneler günüydü. Almanya'nın başkentinin merkezindeyim. Eski Berlin duvarının olduğu yerde.

bir park. Hani ne derler, 72 millet burada. Afrikalı da var, İranlı da. İngiliz, Çinli, Suriyeli, Rus, Kenyalı, Fransız. Adı üzerinde Dünya Parkı. Dünyanın

of Gaza. Dev afişte Ekim 2023'ten bu yana 15 binden fazla Filistinli çocuk öldürüldü yazıyor. Berlin'in göbeğinde koskoca bir afiş. Gün boyu gelen okuyor, giden okuyor. Afişin fotoğrafını çeken çekene. Türkçesi, şimdi Almancasını uzun uzun yazmış, ben oraları atlayayım. Türkçesi şu: İki yüzlü batının gerçeği. Almanya İsrail'e silah göndermeye devam ediyor. 2020-2024 yılları arasında İsrail'e gönderilen silahların %33'ü Almanya'dan gitmiş. Almanya ile İsrail kol kola. Ve fotoğraflar, onlar birer melek. Aylan Tarık El Gınam, Adil Adel Tep El Gınam, Mahsen İslam Ali El Katibi, Hibatullah Şade, Fadi Said Kemal, böyle onlarca isim var. Almanya Gazze'de yaşanan soykırma seyirci, tepkisiz ama binlerce Alman Dünya Parkı'nda Filistinli yavrular için saygı duruşunda. İsrail ve destekçilerine öfkeliler. Parkın bir yerinde ayakkabı bahçesi gibi, yerler ayakkabı dolu, çocuk ayakkabıları renk renk. Gazze'de soykırımda öldürülen Filistinli yavruların ayakkabıları. Alman, Çinli, Rus, Fransız, yüzlerce insan ellerinde karanfiller, Gazze'li çocukların ayakkabılarının içine çiçek bırakıyorlar. Dünya Parkı'nda bembeyaz gelinlik gibi bir giysi içinde kanatlı genç bir kadın dolaşıyor. Kanatları tül tül dökülüyor, tüllerde isimler yazılı, yüzlerce isim. Gazze'de can veren Filistinli çocukların isimleri. Ala Muhterin, yine Almanca uzun bir cümle, ne demekmiş? Türkçesi, değişik ülke insanlarının fotoğrafı gibi. Bütün anneler aynı dilde ağlıyor. Kadınlar, kimi açık kimi kapalı, kimi Filistinli, kimi Avrupalı, kimi Asyalı, Afrikalı. Kucaklarında kundaktaki bebekler bezden yapılmış. Gazze'de can veren bebeklerin maketleri. Kalabalığa bakıyorum, sessizlik ve gözyaşları. Gazeteci olduğumu öğrenen Filistinli bir kadın bir afişe işaret ediyor ve yazmamı istiyor. Afişe bakıyorum, gerçekten inanılır gibi değil. Kafalarında kurşun yaralı olan çocuklar gördüm. İnanmak istemedim. Evet, kadınlarla konuşuyorum her milletten. Zaman su gibi akıyor. Vedalaşmak istiyorum, bırakmıyorlar. Dillerde Türkiye'ye teşekkür var, Türkiye'ye dualar var. Beni aralarına alıyorlar, fotoğraf çektiriyoruz topluca ya da teker teker. Ah, bizim televizyon kanallarımızdan birileri de burada olsaydı. İşte gerçek, Orta Doğu coğrafyasını kan gölüne çeviren asrın en büyük soykırımı. Berlin'in göbeğinde tepki. Ve akşam oluyor, dünya annelerinin eylemi, tepkisi devam ediyor. Manzara görenin yüreğini parçalıyor. Yine bir afiş dikkatimi çekiyor. Gerçeğin ta kendisi, Gazze'ye bilinçli olarak yapılan yeme içme blokajı devam ediyor şeklinde. Demiş Yavuz Donat, Sabah gazetesinde yazdığı yazıda. Diyor ve ayrılıyoruz. Yarın saat 17'de tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: Son baskı.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Reklamlar.
1: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım Sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
2: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534-222-8356.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Allah dostlarının hayatları, velilerin ibretlik hayat hikayeleri, geçmişte yaşamış hak erlerinin hayatları, arkası yarında anlatılıyor. Arkası yarın, hafta içi her gün sabah 9, akşam 20.15'te Semerkant Radyo'da.

İmam-ı Rabbani Hazretleri, Hindistan'da yetişen en büyük veli ve alim, ariflerin ışığı, velilerin önderi, İslam'ın bekçisi, Müslümanların baş tacı, müceddit, müçtehit ve İslam alimlerinin göz bebeğidir. İnsanların itikat, ibadet ve ahlak hususunda doğruyu öğrenmelerini, öğrendikleri bu bilgileriyle amel etmelerini sağlayan, insanları Allah-u Teala'nın rızasına kavuşturmak için rehberlik eden Silsile-i Aliye denilen İslam alimlerinin 23.südür. İsmi Ahmet bin Abdülehad bin Zeynel Abidin'dir. Lakabı Bedreddin, künyesi Ebul Berakat'tır. 1563 senesinde Hindistan'ın Serhend şehrinde doğdu. İmam-ı Rabbani ismiyle tanınmıştır. İmam-ı Rabbani, Rabbani alim demek olup, kendisine ilim ve hikmet verilmiş, ilmiyle amel eden, ilim ve amel bakımından eksiksiz ve kamil, olgun, alim demektir. Hicri 2. bin yılın müceddidi olmasından dolayı müceddidi Elfisani, Ahkam-ı İslamiye ile tasavvuf birleştirmesi sebebiyle Sıla ismi verilmiştir. Hazreti Ömer'in soyundan olduğu için Faruki nesebiyle anılmış, Serhend şehrinde doğduğu için de oraya nispetle Serhendi denilmiştir. Bütün bu vasıflarıyla birlikte ismi İmam-ı Rabbani, Müceddid el-Fisani, Şeyh Ahmedi Faruk-ü Serhendi'dir. Babası ve dedelerinin hepsi zamanlarının büyük alimleri, salih ve faziletli kimselerdi. Babası Abdülehad Efendi, din ve fen ilimlerinde yetişmiş, tasavvufta da en son mertebeye ulaşmıştı. Gençliğinde ilmi yaymak, insanlara hizmet etmek, doğru yolu göstermek için seyahat ettiği sıralarda Hindistan'ın meşhur kasabalarından birine gitmişti. O memleketten asil bir aileye mensup saliha bir hanım, ferasetiyle Abdülehad

Efendinin mübarek bir zat olduğunu anlayıp ona kendi kucağımda terbiye edip büyüttüğüm İffet ve İsmet Cevheri bir kız kardeşim vardır. Böyle saliha bir kızın sizinle nikahlanmasını arzu ediyorum. Bu ricamı kabul etmenizi umarım diye haber gönderdi. Abdülehad Efendi bir müddet düşündükten sonra teklifi kabul edip o kızla nikahlandı. Bu evliliklerinden İmam-ı Rabbani Hazretleri doğdu. İmam-ı Rabbani Hazretleri ilk tahsiline babasından ders alarak başladı. Babasından okuyup Arapçayı öğrendi. Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Güzel sesi olduğundan Kur'an-ı Kerim'i bülbül gibi okurdu. İlminin çoğunu babasından, bir kısmını da zamanının meşhur alimlerinden öğrendi. Babasından ders aldığı sırada çeşitli ilimlere ait küçük kitapları ezberledi. Babasından aldığı dersleri tamamlayınca Siyalkut şehrine gidip orada Mevlana Kemalettin Keşmiri'den ilim öğrendi. Mevlana Kemalettin meşhur alim Abdülhakim-i Siyalkuti'nin de hocası olup zamanının en yüksek alimiydi. Bazı hadis kitaplarını da Şeyh Yakubi Çeşmir'den okudu. Kadı Behlulü Bedahşani'den hadis, tefsir ve bazı usul ilimlerinden icazet diploma aldı. 17 yaşındayken tahsilini tamamlayıp bütün ilimlerden icazet aldı. Tahsili sırasında Kadiri ve Çeşdi büyüklerinin kalplerindeki feyiz ve lezzeti babasından aldı. Babası hayattayken talebelere ilim öğretmeye başladı. Bu sırada Risale-ü Tehliye, Reddi Revafit, İspadun Nübüvve adlı eserlerini yazdı. Edebiyata çok meraklı olup, fesahatı ve belagatı, sürat-ı intikali, zekasının şiddeti herkesi hayrette bırakıyordu. Bu kadar ilmi ve herkesin üstünde olgunluğu, tevasuhuyla birlikte kalbi, ahrariye, Nakşibendi büyüklerinin aşkıyla yanıyor, bu yolda yazılmış kitapları okuyordu. Babasının vefatından bir sene sonra hacca gitmek üzere Serhent'ten yola çıktı. Bu yolculuğunda Dehli'ye varınca orada tanıdıklarından ve Muhammed Baki Billah'ın Kuddisesi ruhu talebelerinden olan Mevlana Hasan Keşmiri ile görüştü. Mevlana Hasan Keşmiri onu hocasının huzuruna götürüp tanıştırmak istedi ve ''Bugün Ahrariye yolunda bu ülkede başka böyle büyük bir zat yoktur.'' Taliplerin onun bir nazarıyla bakışıyla kavuştukları manevi derecelere günlerce çekilen çileler ve çeşitli riyazetlerle nefsin isteklerini yapmamakla kavuşmak mümkün değildir, dedi. İmam-ı Rabbani Hazretleri daha önce babası Abdülehad'dan da Ahariye yolunun ve bu yolda bulunanların üstünlüklerini ve kıymetini duymuştu. Muhammed Baki Billah'ın Kudüs'esi ruhu huzuruna gitti. Huzuruna girince kalbinde bir nur parladı. Mıknatıs iğneyi çeker gibi çekildi. Kalbi şimdiye kadar hiç duymadığı, bilmediği şeylerle doldu. Edeple ve can kulağıyla sözlerine ve hallerine bağlandı. Üstadının da lütuf ve himmetiyle iki ay içinde kimsede görülmeyen hallere kavuştu. Hocası Muhammed Baki Billah Hazretleri ona icazet verdi. Böylece tasavvuf ilminde ve hallerinde de yüksek dereceye kavuştuktan sonra memleketi olan Serhend'e dönmesi emrolundu. Hocası talebesinden çoğunun yetiştirilmesini de ona bırakıp onları da arkasından Serhend'e gönderdi. İmam-ı Rabbani Hazretleri memleketine gelince ilim ve edep öğretmeye isteklileri yetiştirmeye ve yükseltmeye başladı. Şöhreti her yere yayılıp her taraftan aşıkları onun ilminden ve feyzinden faydalanmaya geliyordu.

0: Hükümet milletin kalbidir. Kalp fesat olursa bütün millet fesada uğrar. İnsanlara ve devletlere yön verenler ilme sahip olanlardır. Bizim kastetmek istediklerimiz dünyaya ve dünyalıklara esir olmayan, ilmiyle amel eden muttaki alimlerdir. Sizinle bu istişare toplantısının düzenlememizin gayesi de budur. Alimin sorumluluğunu konuşmak.
1: Efendim, saraya tamamen Hindular hakim. Sarayda namaz kılmak yasak. Üstelik padişah cami yapımını yasaklayıp kilise yaptırıyor. Bir taraftan mecusiler sarayda ateş yakıp tören yapabiliyorlar. Bu ortamda ne yapılabilir?

0: Allah ve Resulünün razı olmadığı bir hayat yaşanıyor. Buna sessiz kalınamaz. Yapılacak çok şey var. Önce yapmamız gerektiğine inanmamız, kendimize güvenmemiz gerekir.
1: Bu dediğiniz öyle zor ki. En büyük engel Şah'ın sarayı alıp lüks içinde yaşattığı alimler. Bunlar maaşı kimden alıyorlarsa onun kılıcını kullanıyorlar.
0: Bana devamlı karanlıktan bahsediyorsunuz. Ben meşalenin peşindeyim. Onlardan yardım hesap etmiyorum. Düşmanın yolunu tutanın Hakk'a itaat yoluna dönmesi zordur. Allah düşmanlarına yakınlık etmek, Allah'a düşmanlık etmektir. Böyleleri her devirde olmuştur. Bunun karşısında boş oturmayı, inzivaya çekilmeyi mi seçmeliyim? Dünya sıkıntı ve acıları zordur. Zor olduğu kadar da Hakk'a yakınlaşmaya, onun dostluğunu kazanmaya vesiledir.
1: Efendim, saraydan birileri geliyor.
0: Gelsin, rahatınızı bozmayın.
2: İmam Ahmet Faruk, siz misiniz?
0: Evet.
2: Padişah Efendimiz Ekberşah, padişaha secdenin gerekli olduğunu bildirmenizi istiyor.
0: Git o padişahına söyle, o Allah'a asi olmuştur. Onun padişahlığı ve ordusu aklına bile getiremeyeceği bir musibetle dağılacak ve perişan olacaktır. Tevbe etsin, Allah ve Resulünün yolunu tutsun. Aksi halde Allah'ın gazabını beklesin.
3: Ömrünün son zamanlarında dahi talebelerine ilim tahsilini sıkı sıkı emreder, buna çok önem verirdi. Herkesin kalbini ilim ve nur ile doldurur, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dinini canlandırıyor ve kuvvetlendiriyordu. Zamanının padişahlarını, vali, kumandan, alim ve hakimlerini çok tesirli mektuplarla dine, sünnet-i seniyeye teşvik ediyor, çok alim ve veli yetiştiriyordu. İmam-ı Rabbani Hazretleri, benzeri az yetişen, müstesna bir İslam alimi ve büyük bir mürşidi kamildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından 1000 sene sonra da İslam düşmanları dine, imana insafsızca saldırmışlardı. Allahu Teala kullarına acıyarak İmam-ı Rabbani gibi bir müceddit yarattı. Ona derin ilimler ihsan eyledi. Onun vasıtasıyla din düşmanlarının korkunç saldırısını durdurdu. Hakkı batıldan ayırıp çok kalplerden batılı kaldırdı. Bu yüce imamın mektup ve kitapları insanları gafletten uyandırdı. Dünyaya ışık saldı. Yani Allahu Teala onu Peygamber Efendimiz'den 1000 sene sonra dini İslam'ı yenilemek ve kuvvetlendirmek için göndermişti. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin dine yıllarca yaptığı bu büyük hizmetleri sağlam, ikna edici delillerle sapık fikirlerinin çürütüldüklerini, ehli sünnet itikadının ve doğru din bilgilerinin yayıldığını, bidatlerin kalktığını gören bazı sapık kimseler ona cephe aldılar, haset ve iftira etmeye başladılar. O zamanın sultanı Selim Cihangir Han'ın devlet adamları, etrafındakiler ehli sünnet düşmanıydılar. Halbuki İmam-ı Rabbani Hazretlerinin birçok mektupları ve bilhassa ayrıca yazdığı Reddi Revahid Risalesi, Eshab-ı Kiram düşmanlarını red etmekte, böylelerinin cahil, ahmak ve alçak olduklarını anlatmaktaydı. İşte bundan sonra Hindistan'daki bozuk fırkalar, Eshab-ı Kiram düşmanları el ele verdiler. Sultana gidip İmam-ı Rabbani Hazretleri hakkında çeşitli iftiralarda bulunarak şikayet ettiler. Sultan, oğlu Şah Cihan'ı gönderip İmam-ı Rabbani Hazretlerini, evlatlarını ve yetiştirdiği talebelerini çağırtıp hepsini öldürmeye karar verdi. Bunun üzerine Şah Cihan bir müfti ile yanına gitti. Sultana secde caiz olduğunu gösteren bir fetvayı da götürdü. İmam-ı Rabbani'nin üstünlüğünü biliyordu. "Babama secde edersen seni kurtarabilirim." deyince İmam-ı Rabbani Hazretleri bu fetvanın zaruret zamanında izin olduğuna, azimet ve din bütünlüğünün secde etmemek olduğunu, ecel gelince ölümden hiçbir şeyin kurtulamayacağını söyledi ve secde etmeyi kabul etmedi. Çocuklarını ve talebelerini bırakıp sultana yalnız gitti. Kendisine yapılan iftiralara karşı sultana güzel ve doyurucu cevaplar verdi. Sultan yüksek hakikatleri anlayabilecek birisi olmadığı halde neşelendi ve serbest bırakıp özür diledi.
4: Sultanım, işte kendini bütün enbiyadan üstün tutan İmam Ahmet Faruk. Fakat daha

0: padişahın huzuruna nasıl gireceğini bilmiyor. Ne saray selamı veriyor ne de secde ediyor.
1: Biz kendimizi ne enbiya seviyesinde görürüz ne de şeytanın yolunda olanlarla bir tutarız.
2: İmam, bana secde edeceksin. Hayatın buna bağlı.
1: Secde yalnız Allah'a yapılır.
3: Sen nasıl adamsın? Kiminle konuştuğunun farkında mısın? Sana emir veriyorum.
1: Ben Allah'tan başkasına secde etmem.
2: Senin için olmak üzere başını eğmeni de kabul edebilirim.
1: Hayır.
3: Senin gibi ne kahramanlar gördü bu saray. Ama hepsi kuzu oldu. Bu kadar insan secde ediyor. Senin onlardan ne farkın var ha?
1: Can korkusuyla secde veya başka bir haram kalıp olarak yapılabilir. Ben azimet ruhuna uymayan bu tavrı reddediyorum.
2: Bırak hüküm vermeyi. Alim sen git medresene aç kitabını oku. Alimin görevi halkı isyana çağırmak mı?
1: Bir ama önündeki kuyuya düşmek üzere ise onu mu kurtarırsınız yoksa oturur zikir mi yaparsınız? Amayı kurtarmak hem zikirdir hem diğerinden daha kıymetlidir. Ben onu yapıyorum.
2: Keramet için hiç kendini yorma.
1: En büyük keramet Peygamber Efendimiz'e tabi olmaktır. Allah'ın hizbinden olanlardan keramet aramayı bırakın. Sizin zulmünüze rağmen onların varlığı keramet değil midir?
3: Sen padişahın huzurundasın. Talebe yetiştirmiyorsun. Bizim de alimlerimiz var. Alim dediğin padişahına ve imparatorluğuna faydalı insan yetiştirir. Senin gibi isyancı yetiştirmez.
1: Cehennem azabını kazananlar içinde ilimleri kendilerine fayda vermeyenler vardır. Biz inşallah onlardan olmayacağız.
3: Sen buraya ders vermeye mi geldin be adam?
1: Zalim sultana hakkı söylemeye geldim.
3: Götürün! Götürün bu adamı! Kendi dininden olmayan katillerin, canilerin olduğu kaleye kapatıp kimseyle görüştürmeyin. Bana secde etmeyi kabul edene kadar zindanda kalacak.
2: Vezir, ikramda kusur edilmesin.
0: Siz merak etmeyin sultanım. Onu kardeşime emanet edeceğim. İşkence de üstüne yoktur.
1: Bu uğurdaki mahkumiyet Allah katındaki kıymetimizi arttırır.
3: Hadi bakalım, içeriği görünce de aynı fikirde mi olacaksın?
1: Ömür bize verilen sermayedir kardeşlerim. Onu en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Ne mutlu sizlere ki eski halinize tevbe edip İslam'ı seçtiniz. Şu zindan hayatını medrese aydınlığına çevirdiniz.
4: Hocam, öğrenmeye nereden başlayacağız?
1: İslam, iman, ilim, amel ve ihlastır. İslam'ın örnek uygulaması saadet asrında yaşanmış ve bize kıymetli bir miras olarak bırakılmıştır. O dönemdeki duyarlılık elde edildiğinde Allah'ın razı olduğu ideal toplum oluşur. Önce Allah'ın emirlerini ve yasaklarını öğreneceğiz.
5: Efendim, size mektup var.
1: Ver bakayım.
4: Hocam, mektupta sizi üzen bir şey mi var?
1: Kardeşlerimiz dışarıda tedirgin olduklarını yazıyorlar.
5: Ne emir buyuracaksınız?
1: Sabır. Zamanı gelene kadar. Biz burada sabırla nice güzellikler elde ettik. Sabır zordur. Nefse zor gelir. Nefse azap veren ruha tat verir. Nefse tat veren de ruha azap.

0: Bir taht için babamın ölümünü zor bekledim. Hatta sağlığında bile kaç kez onu öldürmeyi düşündüm. Şu tahta yığını için. Ya sonra ne oldu? Aklından taht geçirmeyen bir adam çıkıp tahtımın üstüne taht kurdu. Ona yar olan tahtı bana hediye etti. Bu bana bakıp bakıp sırıtan taht var ya, beğenilmeyip geri verilmiş bir taht.
1: Sakin olunuz efendim. Ayağınızı inciteceksiniz.
0: İşte anlattım hekim. Şimdi söyle, nasıl kurtulurum? Yüreğinde beyaz miğferli ordular yürüyen o adamı nasıl mağlup ederim?
2: Dede, ne diyorsunuz sultanım? Yoksa siz de mi? Siz de mi o adama inanacaksınız?
0: İnandım bile. Denemedik hangi yolu bıraktık? Zindan, entrika, karalama, işkence, tehdit. Hangisinde başarılı olduk?

0: Bunları yaptığım halde tahtım, kellem, hanımım onun eline düştü. O düşündüklerimin dışında bir yol seçti. Onun yerinde olsam ben ne yapardım biliyor musun? Bir ayağından atını yerine bağlatır, aleme ibret olsun diye diyar diyar sürükletirdim. Bir adam attığınız oku havada yakalayıp ucuna gül takıp size verse ne yaparsınız? Onu kucaklayıp dizinin dibine oturmaktan başka çarem kalmadı. Bana hakkını helal eder ve beni talebesi olarak kabul ederse bu bana verilen ödüllerin en büyüğü olacaktır.
1: Tahtınız, sarayınız?
0: Umurumda değil. Onlar içimde çoktan kül oldular.
1: Şahların şahı, Ekber Şah'ın oğlu Cihangir Han'ın haline bakın.
0: Kör Asaf. Nasıl göstereyim sana? Güçlerin üstünde bir güç var. Yüreklere korku salan, yüreklere merhamet bağışlayan, en güçlülerin ona muhtaç olduğu bir güç var. Ben o ölümsüzlük halkasına tutunabilmek için kan ter içindeyim. Şükürler olsun Rabbime ki burnumu yerlerde sürttürerek de olsa o yolu bana gösterdi. O yol İmam-ı Rabbani'nin işaret ettiği Resullerin dosdoğru yolu sırat-ı müstakimdir. O yolun en zayıfı da olsam bundan böyle oradayım. Vezirlik de padişahlık da bitti. Say ki iki çocuk gibi kumda evcilik oynadık. Akşam oldu, oyun bitti. Giderken söyle, yıkılsın şu örülen duvar. Gelsin hocam İmam Ahmet Faruk.
2: Hatta Sultan kendisine yapılan iftiraların asılsız olduğunu açık delillerle anlatırken, orada bulunan ateşe tapıcı Hinduların büyük bir kumandanı, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin dinde olan kuvvetini, sözlerini, lezzet ve kıymetini görerek Müslüman oldu. Sultanın ikna olduğunu gören iftiracı sapıklar, ''Bunun adamları çoktur, sözleri bütün memlekette yürürlüktedir. Bunun serbest bırakırsak bir karışıklık çıkabilir.'' diyerek uzun konuşmalardan sonra sultanı aldattılar. Sultan İmam-ı Rabbani Hazretlerinin memleketin en sağlam ve korkunç kalesi olan Guvalyar Kalesi'ne hapsedilmesini emretti ve hapsedildi. Bu hadiseye çok üzülen talebeleri sultana isyan etmek istediler. Bunu yapabilecek güçteydiler. Fakat İmam-ı Rabbani Hazretleri onları rüyalarında ve uyanıkken bundan men etti. Sultana hayır dua etmelerini emredip, sultanı incitmek bütün insanlara zarar verir buyurdu. Kendisi de sultana hep hayır dua ediyordu. Sultanın veziri koyu bir muhalif olduğundan zindanda İmam-ı Rabbani Hazretlerinin başına kardeşini tayin etmiş ve çok şiddetli davranmasını emretmişti. Bu görevli ise ondan çeşitli kerametler, üzülmek yerine heybet, sabır ve hatta neşe görerek tövbe etti. Bozuk itikatlarını terk edip ehli sünneti seçti ve halis talebelerinden oldu. Kalede hapis bulunan binlerce kafir, onun bereketi ve sohbetleriyle Müslüman olmakla şereflendi. Birçok günahkar tövbe etti. İmam-ı Rabbani Hazretleri hapiste yaklaşık 3 sene kaldıktan sonra sultan yaptığına pişman oldu. Hapisten çıkarıp ikram ve ihsan eyledi. Hatta halis talebesinden ve sadık dostlarından oldu. Bir müddet asker arasında kalmasını istedi. Sonra serbest bırakıp hürmetle vatanına gönderdi. Hapisteki bu sıkıntılardan ve uğradığı dertlerden sonra evvelce bulundukları hallerin ve makamların binlerce üstünde derecelere yükselmiş olarak memleketine döndü. İmam-ı Rabbani Hazretleri önceleri, "Yetiştiğim derecelerin üstünde daha çok makamlar vardır. Onlara yükselmek celal sıfatıyla sert terbiye edilmekle olabilir. Şimdiye kadar cemal sıfatıyla okşanarak terbiye edildim." buyurmuştu. Müslümanların zayıf düştüğü, küfrün, sapkınlığın, zulmetin, felsefecilerin ve sapık kimselerin her tarafı kapladığı bir zamanda binlerce kafir, çok sayıda fasık ve facir onun güzel hallerini görüp, sohbetlerini işitip tövbe ederek salih Müslüman oldu. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin Nakşibendiye tarikatına intisap etmesi, kendisinin de ifade ettiği gibi bütün ruhi terakkisinin temelini oluşturmuştur. Birçok mektubunda çeşitli vesilelerle Bu tarikatın

üstün yanları olarak gördüğü hususları saymıştır. Bunların belki de en önemlisi Nakşibendiye'nin bidayetinin nihayeti içermesidir. Hz. Ebu Bekir'e ulaşan bir silsileye mensup olan tek tarikat Nakşibendiye'dir. Hz. Ebu Bekir, Peygamber aleyhissalatü vesselamdan sonra en mükemmel insandır. Onun tarafından temsil edilen sıddıkiyet makamının en yüksek velayet makamı olması ve bundan dolayı en yüksek makam olan nübüvvet makamıyla derinden bağlantılı olmasıdır. Sıddık olmasından dolayı Hz. Ebu Bekir, sahip olduğu örnek ruhi uyanıklığı kendisinin manevi nesli olan Nakşibendilere miras bırakmıştır. Bu ruhi uyanıklık Nakşibendi dervişine birçok şey yanında semayı, raksi, zikri celiyi terk ettirir. İmam-ı Rabbani Hazretleri bazı Nakşibendilerin bu fiilleri yaptıklarını, hatta halvet der encümen ilkesine aykırı olan 40 gün süren çileye bile girdiklerini söyleyerek onları eleştirmiştir. İmam-ı Rabbani Hazretleri 8 Safer 1034'te vefat etti. Cenaze namazını oğlu Hacı Muhammed Said kıldırdı. Serhent'te evinin yanında defnedildi. Daha sonra Afganistan padişahı Şah-ı Zaman kabri üzerine büyük ve çok sanatlı bir türbe yaptırdı. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin bazı eserleri şunlardır. İspat-ün Nübüvve. Allah inancına paralel olarak peygamberliğe inancında zorunlu olduğunu ispat etmeyi amaçlayan eser, dönemin Sultanı Ekber Şah'ın dini ilahi adıyla savunduğu bütün dinlere aynı anda inanma anlayışına karşı kaleme alınmıştır. Arapça yazılmıştır. Mektubat, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin görüşlerini yansıtan eser, mektuplarının derlenmesiyle meydana gelmiştir. 3 ciltten oluşan kitabın ilk ciddi, Yar Muhammed Talkani Kuddisesi Ruhu tarafından derlenmiş olup, 313 mektup, Abdülhay Putni Kuddisesi Ruhu tarafından derlenen ikinci cilt 99 mektup, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin vefatından sonra, Muhammed Haşimi Kışmi Kuddisesi Ruhu tarafından derlenen 3. cilt, 114 ve daha sonra eklenen 10 mektupla birlikte eser toplam 536 mektup ihtiva eder. Mektubatın Hint Yarımadası, Orta Asya ve Türkiye'deki kütüphanelerde çok sayıda yazma nüshası bulunur. Birkaçı dışında bütün mektuplar Farsçadır. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64. Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden leziz yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
4: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Ahmet el-Rufai Hazretlerinden eğitici bir dua. Ey Rabbimiz, ibadetlerimizi kabul buyur. Şüphesiz ki sen dualarımızı işiten, niyetlerimizi bilensin. Tevbelerimizi kabul et. Şüphesiz sen tevbeleri çokça kabul edensin. Allah'ım, dinim, dünyam, çoluk çocuğum ve malım içinde sağlık ve afiyetle yaşamamı nasip eyle. Allah'ım, kusurlarımı ört, beni korktuklarımdan emin eyle. Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden ve altımdan gelecek tüm kötülüklerden sana sığınırım. Allah'ım, vücuduma sağlık ver, kulağıma sağlık ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, küfürden, fakirlikten, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, benim Rabbim sensin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Elimden geldiğince sana verdiğim kulluk sözü üzerindeyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana olan nimetlerini, bu nimetlere karşı benim günah ve kusurlarımı itiraf ediyor, beni bağışlamanı diliyorum. Senden başka günahları bağışlayacak yoktur. Allah'ım, kederden, tasadan, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, borç altında ezilmekten, düşmanlara yenilmekten sana sığınırım. Allah'ım, bu günün önünü salah, ortasını felah, sonunu başarılı kıl. Bize dünya ve ahiret iyiliği ver. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım! Haksızlık etmekten, haksızlık edilmekten, saldırmaktan, saldırılmaktan, hata işlemekten, bağışlamayacağım bir günaha düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni en güzel amellerle, en güzel ahlak sahibi olmaya ilet. Senden başka güzel ahlaka götürecek yoktur. Allah'ım, beni kötü amel ve kötü ahlaktan uzaklaştır. Allah'ım, dinimi düzelt, evimi genişlet, bana verdiğin rızkı mübarek eyle. Allah'ım, kalp katılığından, gafletten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, günahtan, ayrılıktan ve gösterişten sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, cüzzamdan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takva ver, onu temizle. Nefsi en iyi temizleyen sensin. Nefsimin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, faydasız ilimden, korkusuz gönülden, doymayan nefisten kabul edilmeyen dua.

Duadan sana sığınırım. Allah'ım, yaptığım ve yapmadığım şeylerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, üzerimde bulunan nimetlerin gitmesinden, sağlığımın ters dönmesinden, ansızın bastıracak öfkenden ve her türlü gazabından sana sığınırım. Allah'ım, yıkıntı altında kalmaktan, düşmekten, boğulmaktan, yanmaktan, ihtiyarlıktan, ölüm sırasında şeytanın beni şaşırtmasından sana sığınırım. Allah'ım, kalbimin mühürlenmesine sebep olacak açgözlülükten sana sığınırım. Allah'ım, kötü huy ve amellerden, heveslerden ve hastalıklardan sana sığınırım. Borç altında kalmaktan, düşman kahrından, düşmanların üstüme gülmesinden ve kınamasından sana sığınırım. Allah'ım, her işimin koruyucusu olan Rabbim, dinimi düzelt. Geçim yerim olan dünyamı düzelt. Ahiretimi düzelt. Henüz hayattayken daha iyi işler yapmamı nasip eyle. Ya Rabbi, bana yardım et. Beni ezme, ezdirme. Bana zafer ver. Yenilgiye uğratma. Bana doğru yolu göster. Doğru yolda yürümemi kolaylaştır. Allah'ım, seni zikreden, sana şükreden, itaat eden, yalvaran bir kul eyle. Ey Allah'ım, tevbemi kabul buyur. Beni günahlarımdan arındır, duamı kabul et. Delillerimi sağlam yap. Kalbimi sana yönelt, dilimi, gönlümü aydınlat. Allah'ım, bana işimde sebat, doğru yolda kararlılık ver. Nimetine şükür ve sana güzel kulluk etmeyi nasip eyle. Bana sağlam bir kalp, doğru konuşan bir dil ver. Bana senin bildiğin bütün iyilikleri vermeni ve bütün kötülüklerden beni korumanı dilerim. Allah'ım, seni ve seni sevenleri sevmeyi ve beni sana yakıştıracak işleri sevmeyi nasip eyle. Allah'ım, duaların en hayırlısını, başarıların en üstününü, sevapların en mükemmelini ihsan buyur. Allah'ım, ayaklarımı doğru yolda sağlamlaştır. Sevap tartılarımı ağırlaştır. Hatalarımı bağışla. Cennetin en yüce derecelerine ermemi nasip eyle. Allah'ım, adımı yükselt, günahımı at, kalbimi temizle, namusumu koru. Ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, aileme, hayatıma, işlerime kutluluklar ver. İyi amellerimi kabul buyur. Allah'ım, belanın sıkıştırmasından, bedbahtlıktan, kötü kazadan, düşman şerrinden sana sığınırım. Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim, kalbimi senin dininde sağlam ve devamlı eyle. Kalplerimizi senin emirlerine uymak üzere döndür. Allah'ım, kalbimi ayrımcılıktan, amelimi gösterişten, dilimi yalandan, gözümü hainlikten temizle. Şüphesiz sen gözlerin hain bakışlarını ve gönüllerin gizlediğini bilirsin. Allah'ım, bize zatından korku ver ki günah işlememize engel olsun. Bizi cennetine ulaştıracak her türlü söz, hareket ve ameli nasip eyle. Cehennemden ve ona götürecek her türlü söz, hareket ve amelden de sana sığınıyoruz. Allah'ım, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırları biz de istiyoruz. Sana sığındığı bütün şerlerden

Rabbim, biz de sana sığınıyoruz. Allah'ım, bize haksızlık edenlerden öcümüzü al. Düşmanlık edene karşı bize zafer ver. Bizi dünyanın peşinden koşturma. Dünyayı en çok düşündüğümüz, tasasını çektiğimiz bir varlık haline getirme. Günahlarımızdan ötürü bizi belalara düşürme ve senden korkmayan kimseleri üstümüze salma. Allah'ım, senden doğru iman, güzel huy, afiyet ve sağlık ihsan buyurmanı diliyorum. Allah'ım, senden yardım ve kurtuluş dileyen ve huzurunda korkudan titreyerek günahlarını itiraf eden zavallı bir yoksulum. Bir zavallı kulun olarak sana yalvarıyor, boynu bükük bir aciz olarak sana sığınıyor, huzurunda aciz, eğilmiş, çaresiz olarak sana yalvarıyorum. Ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Allah'ım, beni ve çocuklarımı namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbim, dualarımı da kabul eyle. Hesap günü beni, annemi, babamı ve bütün Müslümanları bağışla. Müslümanları dinlerinde devamlı eyle. Hayat şartlarını kolaylaştır. Onlara güven ver. Borçlarını ödemede kolaylık ver. Hastalarına şifa ver. Uzakta olanlarına selamet ver. Gönüllerine ferahlık ver. Kalplerindeki kin ve nefreti gider. Onları birbirine ısındır. Ey bağışlaması bol Rabbim, beni bağışla. Şüphesiz sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni affet. Ey merhametlilerin en merhametlisi Rahman ve Rahim olan Allah'ım, salat ve selam Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun al ve ashabı üzerine olsun. Hamd ve sena alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Amin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım Sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
4: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun

0: en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 9797.
1: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Milletin desteği ve hayır duasıyla kararlılıkla yürüdüklerini kaydetti. Geride kalan 25 yılda AK Parti'nin Türk siyasetinin merkezi olma vasfının örselenmesine hiçbir şekilde müsaade etmediklerini belirterek şunları kaydetti. Hayat tarzı, kökeni, meşrebi, mezhebi ne olursa olsun Türkiye merkezli düşünen, ilkelerimiz noktasında bunu benimseyen herkese kapımızı ardına kadar açtık. Bugün de aynı çizgide siyaset yapmaya devam ediyoruz. Anadolu'yu, Trakya'yı, 7 coğrafi bölgemizin tamamını, 81 vilayetimizin her birini nasıl hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyorsak, ülkesine, milletine ve şehrine samimiyetle hizmet etmek isteyenleri de aynı halisane duygularla partimizin saflarına dahil ediyoruz. İnşallah birazdan AK Parti ailesine yeni katılan arkadaşlarımızın rozetlerini takacağız. Türkiye hizmet mücadelesini bugünden itibaren partimiz çatısı altında yürütecek, Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımızla, belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev'in davetine icabet için Kazakistan'a gideceğini de belirtti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü programına da katıldı. Geçen yıl doğrudan destek, kredi desteği, yatırım ödeneği, müdahale alımları ve ihracat destekleri dahil tarıma toplam 706 milyar lira destek verdiklerini hatırlatan Erdoğan şöyle devam etti. Bu yıl için bu rakamı tam 939 milyar liraya çıkardık. Şu gerçeği artık herkes kabul ediyor. Su stresi ve iklim krizinin yanı sıra son dönemde patlak veren salgın, sıcak savaş ve çatışmalarda gıda arz güvenliğinin önemini tescillemiştir. Son dönemde gıda milliyetçiliği denilen kavramın küresel ölçekte yaygınlık kazandığını görüyoruz. Türkiye olarak hamdolsun tüm bunlara karşı tedbirlerimizi önceden aldık. Ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır diyerek planlamamızı bu gerçeklere göre yaptık. Bir taraftan dengeli dış politikamızla etrafımızı saran ateş çemberinden ülkemizi ve milletimizi korurken, diğer taraftan 86 milyon vatandaşımızın gıda emniyetini sorunsuz şekilde sağlamayı başardık. İran'ı ve Körfez'deki kardeş ülkeleri derinden sarsan çatışmaların tarımsal üretimimizi etkilememesi için ilk günden beri teyakkuz halindeyiz. Tarımda gübre ve gübre ham madde tedariklerini zaten yapmıştık. Gübre stoklarımız yeterli seviyededir. Cennet vatanda şu anda 206 çeşit tarım mahsulünün yetiştiğine dikkati çeken Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. Bunların birçoğunda kendimize yeter durumdayız. Bakınız, şu rakamları biz değil uluslararası kuruluşlar söylüyor. Sebze üretiminde dünyada üçüncü, meyvede dördüncüyüz. 21 bitkisel ürün mahsulünde ise ilk üçteyiz. Çiğ sütte, sığır etinde, tavuk etinde, yumurtada aynı şekilde dünyada ve Avrupa'da ilk sıralardayız. Bal üretiminde Avrupa'da lider, su ürünleri yetiştiriciliğinde ikinci sıradayız. Tohumculukta dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Dünyanın tam 117 ülkesine tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz. Çok şükür bu yılın başından itibaren yağışlar iyi seyrediyor. Barajlarımız doluyor, sulama konusunda da herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor. Zirai don ve kuraklık hadiseleri sebebiyle bir önceki sene düşüş yaşayan bitkisel üretimimiz bu yıl inşallah yeniden yükselişe geçecek. Hububat gibi stratejik ürünler başta olmak üzere birçok üründe inşallah bu yıl çok bereketli bir yıl olacak. Kırsal kalkınmada yeni bir hamle olarak gördükleri projeyi milletle paylaşmak istediğini de kaydeden Erdoğan, tarımda planlamanın ikinci safhasına geçtiklerini aktardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi Ödülleri 2026 programında konuştu. Kurtulmuş, milli dayanışma, kardeşlik,

0: ve Demokrasi Komisyonu'nun raporuna ilişkin ümit ederim ki bu raporda ortaya konulan yol haritasının gereği olan adımlar atılır ve Türkiye'de artık terör tamamen geride kalır ve Türkiye kendi gelişme istikametinde hızlı adımlarla yoluna devam eder dedi. Numan Kurtulmuş, meclisin Cumhuriyet'in ilk asrının en önemli sorunu olan Türkiye'deki terör meselesinin ortadan kaldırılması, tam manasıyla barışın, kardeşliğin, dayanışmanın temin edilmesi ve Türkiye'nin demokratik standartlarının yükseltilerek artık terör meselesinin tamamen rafa kaldırılarak yok edilmesi konusunda önemli bir siyasi kararlılığı ortaya koyduğunu vurguladı. Komisyon tarafından 21 toplantı sonunda ortak bir metin oluşturarak bu konuda sadece bir Türkiye deneyimi değil, dünyadaki çatışma çözümleri bakımından bir Türkiye modeli ortaya konulduğunu aktaran Kurtulmuş, komisyon çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon toplantıları boyunca üniversitelerden, sivil toplum kuruluşlarından, Türkiye'nin farklı bölgelerinden insanların gelerek bu sorunun nasıl çözülebileceğine ilişkin fikirlerini dile getirdiğini ve büyük bir olgunlukla bu konunun tartışılarak sonunda bütün siyasi partilerin ittifakla kabul ettiği bir raporun benimsendiğini kaydederek, ümit ederim ki bu raporda ortaya konulan yol haritasının gereği olan adımlar atılır. Türkiye'de artık terör tamamen geride kalır ve Türkiye kendi gelişme istikametinde hızlı adımlarla yoluna devam eder ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile Doha'daki ortak basın toplantısında konuştu. Fidan, Gazze'de, Beyrut'ta, Batı Şeria'da ve Suriye'de ortaya konan yayılmacı tavrın birçok insanın hayatına mal olduğunu vurgulayarak, evlerinden zorla çıkartılan, göç eden insanların mülteci durumuna düştüğünü söyledi. Bölge ülkeleri ve uluslararası toplumun hassasiyetle bu konuya eğilmesi gerektiğini belirten Hakan Fidan, Gazze'deki ateşkes ihlalleri taban yapmış durumda, dedi. Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda bütün çabaların desteklendiğinin altını çizerek, Hürmüz Boğazı'nın bir silah olarak kullanılmaması bölge istikrarı, bölge güvenliği için olduğu kadar dünya ekonomisi için de fevkalade önemli, dedi. Bu açıdan geçiş emniyetinin sağlanması ve bir daha bu duruma dönülmemesi için bütün çabaların desteklendiğini söyleyen Fidan, öncelik verilen hususun barışçıl ve diplomatik çabaların hayata geçmesi ve bu yolla Hürmüz Boğazı'nın açılması olduğunu kaydetti. Dışişleri Bakanı, İran ve ABD arasındaki müzakere sürecinin en kısa sürede bir neticeye ulaşmasını dileyerek, aksini düşünmek bile istemiyoruz. Tekrar savaşa dönülmesi, daha önce de gördüğümüz gibi yıkım etkisini artırmaktan başka bir işe yaramayacak, dedi. Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının dünya ekonomisine, enerji güvenliğine, bölgedeki ekonomik istikrara, siyasi istikrara büyük bir baskı uyguladığına dikkati çekerek, dünya hükümetleri bu ekonomik baskıyı her türlü şekilde hissetmekte. Dolayısıyla dünya kamuoyunun çabası bir an evvel bu anlaşmaya varılması ve boğazın açılması, seyr-ü sefer emniyetinin bir an önce hayata geçmesi, dedi. Fidan, bölgesel konularda mevkidaşı El Sani ile fikir alışverişinde bulunduğunu da belirtti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nek Sosyal hesabından mesleki eğitimin güçlendirilmesine yönelik yapılan çalışmalara dair videolu paylaşımda bulundu. Tekin, buradan çocuklarımızı kendi bireysel yeteneklerine göre spor liselerimize, sanat liselerimize, mesleki eğitim veren liselerimize yönlendirmeyi planlıyoruz ifadesini kullandı. Öğrencilerin hem Anadolu Lisesi'ndeki gibi akademik hem de yetenekli olduğu bir alanda mesleki becerilerini geliştirebileceği bir eğitim alacaklarını dile getiren Tekin, meslek liseleri, spor liseleri ve sanat liselerinin Anadolu liselerine kıyasla öğrencilere farklı beceriler kazandırabilen okullar olması sebebiyle tercih edilmesini tavsiye ettiklerini vurguladı. Tekin, güzel sanatlar, spor ve meslek liselerinin çok farklı bir formata kavuştuğuna dikkati çekerek şunları kaydetti. Bu okullarımızın hepsini tematik hale getirdik. Meslek liselerimiz özelinde de şunu söyleyeyim. Biz artık ihtiyaç duyulmayan mesleki alanları, programları kapattık. Onların yerine yeni, önümüzdeki dönemde çok nitelikli eleman ihtiyacının olacağı programları, yapay zeka, siber güvenlik, havacılık, savunma sanayi gibi çok farklı alanlarda tematik meslek liseleri açtık. Aynı zamanda bu anlamda sektörü domine eden büyük işletmelerin, büyük sanayi kuruluşlarının içerisinde bu eğitimleri çocuklarımızın her boyutuyla görebileceği eğitim-öğretim ortamları oluşturarak yaptık. O yüzden gençlerimiz için çok cazip alanlar oluşturduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim, dedi. Derdiyenler Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personeli alacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Adalet Teşkilatı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımını gerçekleştireceklerini belirtti. Bu kapsamda Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda görevlendirilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkacaklarını aktaran Gürlek şunları kaydetti. Söz konusu alımları 2026 yılı içerisinde tamamlayarak teşkilatımızın insan kaynağını daha da güçlendireceğiz. Alım yapılacak kadrolar arasında 5.259 zabıt katibi, 4.508 infaz ve koruma memuru, 1.300 destek personeli, 1.041 mübaşir, 900 icra katibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire, 90 sosyal çalışmacıyla 44 farklı unvanda personel yer alıyor. Adalet teşkilatımıza, yargı camiamıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor. Yargı teşkilatımızın ihtiyaç duyduğu kadroların tahsisine verdikleri destek dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasındaki güçlü eşgüdüm ve koordinasyonun suç odaklarına karşı verdikleri mücadelenin en büyük teminatı olduğunu belirtti. Bakan Gürlek paylaşımında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yasa dışı bahis ve kumar oynatan ve bu yolla suç geliri elde eden şebekelere karşı yapay zeka destekli programlar kullanılarak İstanbul merkezli 35 ilimizde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon kapsamında 108 şüpheli gözaltına alınmış, suça aracılık eden 5151 internet sitesine erişim engellenerek sanal dünyadaki kirli bir ağ da bertaraf edilmiştir. Devletimizin kurumları, vatandaşlarımızın huzuru, ailelerimizin birliği ve gençlerimizin dirliği için omuz omuza çalışmaktadır. Operasyonu büyük bir özveriyle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne yürekten teşekkür eden Gürlek, dijital suç yapılanmalarına ve yasa dışı bahise karşı yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin aylık ödemeleriyle Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Bakan Işıkhan, "ATO Kongrezyum'da geleceği birlikte şekillendiriyoruz. Herkes için sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği" temasıyla gerçekleştirilen 10. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı'nda konuştu. İş sağlığı ve güvenliği meselesinin yönetmelikler ve denetim süreçlerinin ötesinde doğrudan insan hayatıyla ilgili olduğunu söyleyen Işıkhan, insan emeğinin olduğu her yerde güvenlik ihtiyacının olduğunu belirtti. Bugün gelişmiş ülkelerin iş sağlığı ve güvenliğini yalnızca bir yükümlülük değil, sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olarak gördüğünü aktaran Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını temel bir çalışma hakkı olarak kabul etmesi de bunun en güçlü göstergelerinden biridir. Türkiye olarak bizler de bu dönüşümü yakından takip eden değil, bu dönüşümün aktif bir parçası olan ülkelerden biriyiz dedi. Yaklaşan Kurban Bayramı'nın ülkeye ve millete hayırlı olması dileğinde bulunan Bakan Işıkhan, emeklilerimizin aylık ödemeleriyle Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz. Emeklilerimizin ödemelerinin hayırlı olmasını diliyor, sağlık ve huzur içinde nice bayramlara ulaşmalarını temenni ediyoruz dedi. Jandarma Genel Komutanlığı'nca Fethullahçı terör örgütüne yönelik 33 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 69 şüpheliden 43'ü tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca FETÖ'ye yönelik Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 33 ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgütteki sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları ve yurt dışına kaçma girişiminde bulundukları tespit edilen 69 zanlı yakalandı. Şüphelilerden 43'ü tutuklandı. 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. İstanbul merkezde 16 ilde terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmalar kapsamında MASAK tarafından yapılan incelemede DAEŞ'le iltisaklı olduğu değerlendirilen kripto cüzdan adreslerinin örgüt bağlantılı Telegram kanalları üzerinden para toplama faaliyetlerinde kullanıldığı, elde edilen fonların soğuk cüzdanlara aktarılarak takibinin zorlaştırıldığı belirlendi. Yapılan teknik, fiziki ve saha çalışmalarının ardından ekipler İstanbul, Ankara, Antalya, Bilecik, Bursa, Hatay, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Van'da belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 43 zanlı yakalanırken adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü. İran'ın Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, düşmanların ülke ekonomisi üzerinde baskıyı arttırarak kamuoyunda hoşnutsuzluk oluşturmak istediğini belirterek, üretici ve tüketiciyi koruyacak politikalar izlenmesi gerektiğini ifade etti. Pezeşkian burada yaptığı konuşmada, savaş şartlarında stokçuluğu, dağıtım ağının aksamasını ve kontrolsüz fiyat artışını önlemek için üretimden tüketime kadar zincirin tüm halkalarının sürekli izlenmesi ve denetlenmesi gerekiyor ifadelerini kullandı. Toplumun birinci derece ihtiyaçlarının belirlenmesi, arzla talebin dengeli şekilde yürütülmesi gerektiğini söyleyen Pezeşkian, bu şekilde ülke kaynaklarının verimli şekilde kullanılabileceği ve piyasa dengesinin korunabileceği değerlendirmesinde bulundu. Düşmanın kamuoyunda hoşnutsuzluk yaratma stratejisiyle hareket ettiğini söyleyen Pezeşkian, mevcut durumda düşmanın en önemli hedeflerinden biri ekonomiyi bozmak ve insanların geçim kaynaklarına baskı uygulamaktır. Biz de toplumun gerçek ihtiyaçlarını karşılarken üreticilerin karını ve tüketici memnuniyetinin korunmasını sağlayacak şekilde hareket etmeliyiz dedi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bir eve düzenlediği hava saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA'ya göre İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Sur kentine bağlı Keferduni beldesinde bir evi hedef aldı. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 7 kişi ise hastaneye kaldırıldı. İsrail savaş uçakları Sur kentine bağlı Sarife beldesine de 2 hava saldırısı düzenledi. Öte yandan İsrail'e ait insansız hava araçları Litani Nehri çevresinde yoğun uçuş yaptı. İsrail güçleri gece saatlerinde Mercayun ilçesine bağlı Deir Mimas beldesindeki Huraras El Halle bölgesine sızma gerçekleştirdi. Güneş enerjisiyle çalışan ve beldenin tamamına içme suyu sağlayan su pompa istasyonuna patlayıcı yerleştiren İsrail güçleri istasyonu sabaha karşı havaya uçurdu. İstanbul'da bir kamyonette 92,5 kilo eroin ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ortak çalışma kapsamında Bağcılar'da durdurulan bir kamyonette uyuşturucu olduğunu tespit etti. Araca yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Kamyonetin arkasında paketli halde bulunan duş malzemelerinin içine gizlenmiş 92,5 kilo eroin bulundu. Şüpheli işlemler için emniyete götürüldü. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.

Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi çok bulutlu ve sağanak yağışlı. İstanbul 15-23, Bursa 15-24, Edirne 13-25, Kocaeli 15-26, Çanakkale 15-25, Balıkesir 13-28 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 16-28, Aydın 16-29, Manisa 16-29, Denizli 15-29, Muğla 11-25, Uşak 12-23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Antalya 16-25, Adana 17-23, Isparta 12-25, Mersin 17-23, Kahramanmaraş 13-25, Hatay 15-25 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Ankara 10-21, Konya 11-26, Kayseri 10-23, Sivas 9-20, Eskişehir 11-25, Nevşehir 10-25.

21 derece. Karadeniz bölgesi sağanak yağışlı. Trabzon 15-20, Rize 15-22, Samsun 15-22, Ordu 15-22, Giresun 16-22, Zonguldak 14-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi sağanak yağışlı. Erzurum 5-16, Erzincan 10-22, Malatya 12-25, Van 8-18, Hakkari 9-18, Kars 5-15 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi sağanak yağışlı. Adıyaman 14-25, Diyarbakır 13-25, Şanlıurfa 15-29, Gaziantep 14-26, Mardin 17-25 ve Siirt 15-26 derece.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.

Sokak Lambası Ömercan Coşkun. İki binanın arasında uzun karanlık bir koridoru andıran sokağı sadece idareten bağlanmış 60 voltluk bir lamba aydınlatıyordu. Kimse girmezdi bu sokağa. Girmeye yeltenen de artık aydınlatmaya mecali kalmamış lambanın dışında bir ışık kaynağı göremeyince vazgeçiyordu. Sokağın girişinde kaldırıma serdiği kartonların üzerinde yatan adam da sokağa girmemenin bir başka sebebiydi. Gecenin ilerleyen saatlerinde betonun soğuğunu vücudunda iyice hissetmeye başlamıştı. Soğuk dayanılmaz olunca kalktı. Altındaki kartonları ikiye katladı, tekrar uzandı. Şimdi dönecek yeri de kalmamıştı. Sırt üstü yatmış, üstünde yanan ampulün titrek ışığına bakıyordu. Soğuğun derisine verdiği sızıdan kurtulmak için kendini bir hayalin ortasına bırakmaya karar verdi. Lambanın üstüne bir tavan yerleştirdi. İşlemesiz, alelade beyaz bir tavan. Etrafına duvarlar ördü, bir soba yaktı köşeye, iki kanepe. Isındı. Yüzüne yayılan tebessümü hissediyordu ve sokağın ortasında kurduğu hayalle gülümseyen biri olarak garip göründüğünü düşündü. Çünkü etrafta gördüğü herhangi biri ona bakınca deli diyecekti. Deliler olur olmaz zamanda gülebilir. Bunda bir gariplik yok. Ama bu adam deli değildi. Aslında kendisine sorsak, deliyim ben ya da ne delisi kardeşim diyebilirdi. Bunu sormak da diğer insanlara göre delilikti. Zihnine dolan davetsiz düşünceleri def edip kurduğu hayale geri döndü. Sobada yanan odunların çıtırtıları gelmeye başlamıştı kulağına. Odaya yerleştirdiği kanepelerin sobaya yakın olanına uzandı. Sırtının ağrıları azalmaya başladı. Karnından gelen sesleri duydu, fırına atılmış bir tepsi yemeğin kokusunu yaydı odaya. Bunu düşünmek bile karnındaki gürültüyü susturmaya yetti. Belki üstüne bir demlik çay, belki mi? Kesinlikle bir demlik olmalı sobanın üstünde. Hatta demlik sobanın üstünde ısınırken ıslığını çalmaya başlamalı bir an önce. Odanın her şeyi tamamdı. Gülümsemesini engelleyemiyordu. Hayalinin ortasında bir ağırlık çöktü üstüne. Sanki soba odayı haddinden fazla ısıtmıştı. Rehavet tüm bedenini sardı. Odanın kapısı açıldı, içeri 18 yaşlarında bir genç girdi. Kanepede yatan adamın yanında durdu. ''Nasılsın baba?'' Yüzündeki gülümseme bir anda kayboldu. Doğruldu, kanepeye oturdu. Karşısında duran gence dikkatle baktı. Ne kadar da benziyordu gençliğine. Yıllar sonra bir hayalin ortasında oğlunu karşısında görmek mutlu edemedi onu. Utandı. Kendi kurduğu hayalin içinden kaçmaya çalıştı. Ayağa kalkmayı denedi. Kanepe kadar ağır bir yükün altında kalmış gibi hareketsizdi. Tek tek yerleştirdiği eşyaları yok etmeye çalıştı. Zihnini kontrol edemedi. Lambayı söndürmeye çalıştı. Bunu yapamayacağını anlayınca zaten zorla yanan lambanın kendiliğinden sönmesi için dua etti. Gözleri açık olduğu halde gözlerini açmaya çalıştı. Bu garip halden çıkmak için her şeyi denedi. Fakat kurduğu hayalin parmaklıkları arasında sıkışmıştı. Oğlu gözlerinin içine bakıyor, sorduğu soruya cevap bekliyordu. İyiyim, oğlum. Adam, oğlunun karşısında olmanın verdiği duygu karmaşasının içinde konuşmaya bocalıyordu. Kalbinin atışı hızlanmıştı, terliyordu. Doğru kelimeleri bulmakta zorlanıyor, kesik kesik konuşuyordu. Çok yaşlanmışsın, saçların, yüzündeki kırışıklıklar. Zaman, kimseyi aynı bırakmıyor. Yaşlandık, hatta eskidik, yıllar içinde. Sen de bunca yıl sonra çok değişmişsin. Değiştim. Birbirimizden habersiz ne nefesler harcamışız. Annemde son kalan fotoğrafını görmesem seni tanıyamazdım. Son fotoğraf? Geri kalan tüm fotoğraflarını yırtıp atmış. Bir tanesine kıyamamış, saklıyor. Adam bir anda kalbinde çok öncelerden tattığı bir sıcaklık hissetti. Karısının yüzü gözlerinin önüne geldi. Bunca yıl sonra hatırına getirmeye çalıştığı yüz gencecikti. Sanki karısı hiç yaşlanmamış, zamana yenilmemişti. Ama bu yüzün adamı utandıran, pişman eden bir yanı vardı. Genç, fakat her zaman gözleri nemli bir kadın hatırlıyordu. Aynı evde yaşadıkları süre boyunca hiç gülmemiş bir kadın görüyordu her seferinde. Tüm güzelliğine rağmen gözlerinin içine baktığında
kendisinden daha yaşlı birini görüyordu ve bu halin tek sorumlusuydu. Kelimeler yüreğindeki sıcaklıkla birlikte boğazına düğümlenmeye başladı. Diğer yandan bir merak duygusu içini kemiriyordu. Sormak istiyordu. Bir insanı yalnız bırakıp gitmek, öldürmekle eştir ve her katil olay mahalline er geç döner. Adam ardına bakmadan terk ettiği evine verdiği hasarı öğrenmeyi hiç düşünmemişti. Şimdi ise kendine bakıyordu. Bir hayalin peşinde koşmuş, tüm hayatını heba etmişti. Heba ettiği hayatın sonucu olarak sıcacık bir yuva yerine kimsenin uğramadığı bir sokakta kalıyordu. Bu da yetmezmiş gibi iki hayatı daha mahvetmişti. Kendisine üzülmüyordu artık.

kalbinin odacıklarına sığmayan, ona devamlı acı veren bu iki hayatın pişmanlığına dayanamıyordu. Annen, nasıl? Neden soruyorsun? Merak, sadece merak. Gerçekten merak etseydin, dönerdin. Gençtim, o zamanlar, sorumluluk, bana ağır geldi. Gitmek de bir karardır. İnsan anlamıyor. İlk başta yanlış bir karar olduğunu anladım. Ama geç oldu biraz. Sonra gurur. Bırakmadı peşimi. Dönemedim. Dönmeni değil, gelmeni bekledi annem. Eğer gelseydin mutluluktan gittiğini unutacaktı. Sanki hiç gitmemişsin gibi sana günün nasıl geçti, yoruldun mu diye soracaktı. Yanılıyorsun. Ben çok kırdım onu. Bunca yıl sonra kabul etmez. Baba, gel benimle. Adam oğlunun arkasından yürümeye başladı. Odadan çıktılar, koridorun diğer ucundaki odanın kapısına kadar yürüdüler. Oğlu kapıyı açtı, pencerenin kenarında yola bakan yaşlı bir kadın oturuyordu. Kapının açılma sesine rağmen kadın dönüp kimin geldiğine bakmadı. Sadece yola bakıyordu. Gözleri hareketsiz, kolları başını tutmaktan yorgun düşmüştü. Fakat inatla aynı noktaya bakıyordu. Oğlu babasına döndü, uzun uzun anlatacak bir şey kalmamıştı. Hala bekliyor, fazla vakti kalmadı. Daha ne kadar bekleteceksin? Adam birden sıçradı, hala aynı lambanın altındaydı. Etrafına bakındı anlamsızca. Yaşadığı bu hale mantıklı bir sebep arıyordu, bulamadı. Aklında hep aynı cümle yankılanıyordu. Daha ne kadar bekleteceksin? Yarın, dedi kendi kendine. Nefesini kontrol etmeye, küt küt atan kalbini teskin etmeye çalışırken. Yarın geliyorum, dedi. Bunu söylerken mutlu hissetti kendini. Zafer kazanmış, hayatının kör düğümünü çözmüş gibiydi. Hava gittikçe soğuyordu. Etrafa saçılmış gazete kağıtlarını topladı. Kartonun üzerine yattı, tek tek gazete kağıtlarını örttü üstüne. En sonuncusunu başına kapattı. Yarın, dedi tekrar, kendine söz verir gibi. Lambanın cılız ışığı titredi. Adam ışığın titrediği noktaya dikti gözlerini. Bir haber ilişti gözüne. Haberde 18 yaşlarında bir genç ve annesinin sobadan zehirlenerek hayatlarını kaybettiği yazıyordu. Lambanın ışığı son kez titredi. Sonra söndü.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Büyük sözler.

0: Sufilerden sözler ve nasihatler.
1: Peygamber ümmetine duyulan muhabbet. Gavs-ı Sani Hazretlerinin kuddisesi ruhu rahatsızlığı iyice artınca muayene olmak için doktora gitmişti. Mübareği muayene eden doktor, "Efendim, istirahat etmelisiniz. Yoksa rahatsızlığınız müzminleşebilir." İkazında bulununca Gavs Hazretleri kuddisesi ruhu yanında bulunanlardan biri, "Sadat'ı kaçıralım. Yoksa istirahat etmiyor." dedi. Gavs-ı Sani Hazretleri kuddisesi ruhu tebessüm ederek, "Nereye kaçacaksın? İşin içinde tövbe var. İnsanlar İstanbul'dan, Ankara'dan, yurdun dört bir yanından geliyorlar." deyince orada bulunanlar, "Efendim, ziyaretçileriniz tekrar gelirler. Siz bizim için çok önemlisiniz. İstirahat etmelisiniz." dediklerinde, ümmeti Muhammed'e hizmet yolunda her şeyini feda eden Gavs-ı Sani Hazretleri kuddisesi ruhu, "O zaman Resulullah'ın yüzüne bakamam. İşin içinde tövbe var." diyerek ümmetine sevgisi, rahmet pınarları gibi coşan bir peygamberin varisi olduğunu göstermişti. Kurbiyet makamına nasıl çıkılır? Gavs-ı Sani kuddisesi ruhu hazretlerinin yakınlarından biri anlatıyor. "Bir gün Gavs-ı Sani Hazretleri kuddisesi ruhu hane-i saadetinden çıktı. Ben de kapının önünde bulunan koridorda mübareği bekliyordum. İçimden de sufilere kızıyordum. Çünkü öyle hücum edip etrafı sarmışlardı ki neredeyse saadatlara nefes bile aldırtmıyorlardı. Kendi kendime, mürşid olmak da ne kadar zormuş," dedim. Gavs-ı Sani Hazretleri kuddisesi ruhu giderken yanıma yaklaştı ve, "Kurban, ben size çok acıdım," dedim. "Keşke demeseydim. Niye acıdın?" diye sordum. "Sufiler sizi çepeçevre sardı. Nefes alacak delik bırakmadılar." deyince şu karşılığı aldım: "Ben işimden razıyım. Ben onların sayesinde Allah'a kurbiyet peyda ediyorum. Benim bir şikayetim yok ki sen bana acıyorsun." Pişman oldum ve ağlamaya başladım. Sonra şöyle dedim: "Efendim, siz de sabır umman gibi. Ne olur dua edin, bu hasret bize de geçsin." Bunun üzerine

Gavs-ı Sani Hazretleri Kuddüsesi Ruhu, Allah senin kalbini genişletsin buyurdu. Allah için gelenlere yapılan hizmet. Ahmet Haznevi Hazretlerinin Kuddüsesi Ruhu evladı anlatıyor. Ahmet Haznevi Kuddüsesi Ruhu Hazretlerinin yanında her zaman hazır bulunur, onlarla yakından ilgilenir, bir ihtiyaçlarının kalmadığından emin olana kadar yanlarından ayrılmazdı. Hatta şiddetli soğuk ve sıcaklarda bile çoğu zaman 1-2 saat ayakta beklediği günler olurdu. Misafirlere hizmet ettikten sonra ya öğle ya da akşam vaktinde eve gelir, kendisi için hazırlanan yemeği yemeye başlardı. Bu sırada çocuklarından veya hizmetçilerinden biri, kapıda sizinle görüşmeyi isteyen biri var dediği zaman hemen yemeği bırakıp o adamın hizmetine koşardı. Bize de daima bir ihtiyacı için kapına geleni kendisine bildirmemizi söyleyerek, şayet siz ihtiyaç sahibi birinin kapıma geldiğini bilir, bunu bana haber vermezseniz size hakkımı helal etmem dedi. Uyuyor olsa bile kapısına geleni kendisine bildirmemizi sıkı sıkıya tembihlerdi. Ahmet Haznevi Kuddüsesi Ruhu, evine gelen misafir ve müritlerini itinayla ağırlar, her birine değeri ve derecesine göre muamele ederdi. Yemeklerinin hazırlanmasıyla ilgilenir, ekmeklerinin bitip bitmediğine bakardı. Mercimek çorbası bile olsa misafirlere ikram edilen yemekleri kontrol ederdi. Yemekte bir eksiklik gördüğünde bize şöyle uyarıda bulunurdu. İkram ettiğiniz yemekler illa lezzetli, güzel yemekler olsun demiyorum. Çünkü misafirler çok olduğu için buna güç yetiremeyebilirsiniz. Hiç olmazsa mevcut olan yemekleri eksiksiz ve kusursuz ikram edin ki misafirler önüne koyduğunuz şeyi yiyebilsin, diyor. Ayrıca hizmetçisine misafirlerin rahatça yatıp uyumaları için her odaya yatak götürmesini emrederdi. Misafirlerine sık sık bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sorardı. Öyle ki onların ne yiyecekleri, nerede yatacakları, kendilerine nasıl hizmet edileceği, bütün bunlar onun gözetimi ve bilgisi dahilinde olurdu. Buna rağmen çoğu zaman misafirlere gereğince hizmet edemeyişim beni yaşlandırdı. Çünkü onlarla tam olarak ilgilenmediğini görüyorum. Razı olacaklarını bilsem onlara kendim hizmet ederdim. Ancak buna razı olmuyorlar. Vallahi eğer böyle olsaydı yemek yerken hizmetlerini görür, kendi elimle onlara yemek yedirirdim. Zira insanın gerek Allah Teala'nın katında gerekse kullarının karşısında en önemli iftihar vesilesi misafirine gösterdiği ilgidir derdi. Kimse onun misafirlerini başkalarının misafirleri gibi az zannetmesin. Şah Hazne'nin Kuddüsesi Ruhu misafirleri bazen 50, bazen 80, bazen 100, bazen 200 kişi olurdu. Hatta çoğu zaman gelenlerin sayısı 1000 ile 2000 kişi arasında değişirdi.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
4: Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Büyüklerin Sözleri, Ziya Ergunel. Altından kıymetli. Kişinin edebi zehebinden daha kıymetlidir. Hazreti Ali radıyallahu anh. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın kişinin edebi zehebinden daha kıymetlidir sözündeki zeheb, Arapçada altın demektir. Kıymeti yüksek bir meta olarak maddi zenginliğe, servete işareti yanında zinet, süs unsurudur. Kadim bezeme sanatımız olan teship, zehepten gelir ve bir satığa sürülebilir kıvamdaki varak altınla yapılan yaldızlama manasındadır. Yani bir güzelliğe de delalet eder altın. Daha doğrusu başkaları tarafından sureta beğenilmeye, güzel bulunmaya vesile imkanlardan biridir. Nihayet altın kalp ve benzeri teşbihlerdeki gibi nitelediği varlığın iyiliğini, güzelliğini, kıymet ve üstünlüğünü ifade eder. Hasılı kelam, altınla alakalı hepsi de dışarıdan müşahede edilebilen bu tedailerin tamamı kişiye bir teveccüh yahut itibar kazandırma hususunda birleşir. Dolayısıyla Hazreti Ali Keremallahu Veçhe, kişinin edebi zehebinden daha kıymetlidir buyururken, insanı izzetli ve kıymetli kılan, takdir, teveccüh ve itibara mazhar eyleyen hakiki zenginlik, güzellik ve üstünlüğün mal mülk, servet, zinet, dünyevi mevki ve makam değil, edep olduğunu hatırlatır bize. Denilse ki, edebi gözeten mi kaldı, şimdi rağbet güzelle zenginedir. Biz de deriz ki, bu avamın gaflet nazarıdır. Gerçi edebin avam da olsa herkesin gönlünü çelen bir güzelliği vardır ama yine de kıymet ve güzelliği takdir, altının kadrini sarraf bilir fehvasınca insan sarrafı kamil müminlerin harcıdır. Asıl olan Hak Teâlâ'nın ve onun salih kullarının takdiri ve teveccühüdür. Nitekim Hazreti Ali Efendimiz hem kişinin edebi zehebinden daha kıymetlidir sözünü teyit hem de meselenin bu tarafına işaret babında şöyle de buyurmuşlardır. İnsanlar edebin ehemmiyetini hakkıyla bilebilseydi, Cenab-ı Rabbul Alemin'den rızık yerine edep isterlerdi. Peki bu kadar kıymetli, bu kadar ehemmiyetli olan edep nedir? Edep, başta insan olmak üzere canlı cansız bütün mahlukata hürmet, muhabbet ve şefkatle yaklaşmanın iktizası güzel, ince ve zarif davranışlardır. İffettir, hayadır, ahlak-ı hamidedir, terbiyedir. Edebin evveli kişinin kendini, haddini, hukukunu bilmesidir. Adam manasında insan olabilmenin, insan kalabilmenin, insanlık, izzet ve şerefini muhafazanın şartıdır. Adam manasında insan olabilmek diyoruz. Çünkü insanın bir Adem yani adam yanı var. Bir de beşer yanı. Bu sebeple insan kelimesi tesniye kalıbında gelir. Hem Cenab-ı Mevla ile yakınlık ve irtibat kurabilme kabiliyeti, ünsiyetle hem de hakikati unutturan gaflet zaafı nisyanla alakalıdır. İnsanın diğer yaratılmışlara nispetle kıymeti, şerefi, üstünlüğü ve imtiyazı, Rabbi ile rabıtasını sağlayan, esma ilmiyle ve ilahi nefhayla mükerrem kılınmış ademiyetindedir. Nisyanla mağlul olan beşer tarafı ise benzer arzu ve ihtiyaçları taşıması hasebiyle hayvanlarda da vardır. İşte edep, insanın beşeriyetinin fevkine çıkıp eşref-i mahlukat olabildiğine, adam vasfı kazandığına, kendini bildiğine delalet eden duyuş, düşünüş ve davranış güzelliğidir. Bilhassa iffetsizlik yahut hayasızlık eseri, nefreti mucib müstehcen ve müstehrek edepsizlikler, elde edilen servete, makama, tahsile rağmen adam olunamayacağını göstermekten öte, insanı hayvan derekesine düşürür. Bundandır ki Hazreti Mevlana Kuddise Sirruhu, Adem olmaz adı asla edepsiz insanın, edeptir zira farkı insan ile hayvanın buyurur. Edebin evveli kişinin kendini bilmesidir demiştik. Kendini bilen insan elbette Rabbini bilecektir. Rabbini bilen de her an ve her yerde onun huzurunda, murakabesinde olduğunu idrak eder. Bu idrakle Allahu Zülcelal Hazretlerinin hoşnutsuzluğunu celbedecek en küçük bir hataya dahi düşme endişesiyle daimi bir teyakkuz halinde bulunur. Her işini Allah Teala'nın razı olacağı güzellikte yapmaya ihtimam gösterir. Edebin aslı, hakikati, kemali budur. Yani Cenab-ı Mevla'ya hürmette kusur eylemekten, kulluk vecibelerini layıkıyla yerine getirememekten korkmak manasında takvadır. Edepsizlik ayıplanan, kınanan, çirkin görülen ve yapanı diğer insanlar nezdinde küçük düşürdüğü için utandırması gereken davranışlardır.
Bu sebeple bizde eskiler alenen de pervasızca edebe mugayir fiiller işleyenleri Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz diye tekdir ederlerdi. Bu tekdir dahi yine Hazreti Ali radıyallahu anh'a atfedilen Allah'tan ittika etmeyen kullardan da utanmaz kelam-ı kibarından iktibastır. Samimi bir gayretle kullardan utanmaya yol açacak çirkin davranışlardan sakınma ve edep ölçülerine riayet hassasiyetinin ancak takva ile mümkün olduğunu anlatır. Öyleyse insanı Allah ve kulları nezdinde güzel, kıymetli, izzetli, üstün, muteber ve takdire şayan kılacak asıl süs ve zenginlik, takva tezahürü edepten başka bir şey değildir.

0: Radyo 15. Radyo 15. Sunar. Arkası yarın. Arkası yarın.
1: Denizler hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme yönetmeni Barış Yıldırım. Teknik yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, mezatçı Yakup Gökçen, aydın Aziz Mulla Aziz, Emir Şahap Mehmet Akman.

0: Naxos Kalesi'nin taş odalarından birine hapsedilen Hızır ve arkadaşları akıbetlerini beklerken gelen akşam yemeğiyle beraber oldukça şaşırmışlardı. Zira gelen yemek hiç de esirlere verilen yemeklere benzemiyordu.
1: Yahu bu yemekler hep böyle olursa benim buradan çıkmaya hiç niyetim olmaz.
2: Hızır abi, bütün bu olanlara ben sebep oldum. Fakat ne yapayım? Müslüman kıza o halde davranmalarına gönlüm razı gelmedi.
3: Ah Aydın ah, sen hep böyleydin zaten. Bu kaçıncı oldu, hala uslanmadın. Şimdi bizi buradan kim kurtaracak? Forsada çürüyüp gideceğiz. Hızır abinin de hem gemisi gitti hem de paraları.
1: Kavgayı bırakın arkadaşlar. Her şey olacağına varır. Allah'ın alnımıza yazdığı yazıyı ne Capello değiştirebilir ne de biz değiştirebiliriz.
3: Sen kadere çabuk boyun eğiyorsun Hızır abi. Bütün servetin istikbalin elinden gidiyor da aldırmıyoruz.
1: Servet her zaman bulunur Murat. Ama ben sizin gibi dostları her zaman bulamam. Hem bir Müslümana eziyet ediliyorken seyredeceksen ne kıymeti var o servetin?
0: Başta Aydın olmak üzere dört arkadaş Hızır'ın ellerine sarılarak öptüler. Birden eski neşeleri tekrar geri gelmişti. Gece yarısına kadar oturdular. Zindanda değil de görkemli bir handaymış gibi geç saatlere kadar muhabbet eden arkadaşlar tam sedirlerine uzanıp uyuyacakları sırada koridorda ayak sesleri işittiler. Zindanın kapısı açıldı ve içeriye Karolina, kumandan ve zindancı girdi. Hızır ve arkadaşlarının şaşkın bakışlarını aldırmayan Prenses Karolina konuşmaya başladı.
4: İçinizde İtalyanca bilen var mı?
1: Ben biliyorum.
4: Bugün panayırın altını üstüne getirdiniz. Korkarım ki babam size ağır bir ceza verecek.
1: Evet, bunu tahmin ediyorum. Fakat bizim başka bir teklifimiz var. Gemimizi içindeki mallarla beraber babanıza hediye edelim. O da bizi serbest bıraksın.
4: Babam namuslu bir adamdır. Rüşvet kabul etmez. Ne cüretle bana bunu teklif edebiliyorsunuz?
1: Namustan bahsetmedim. Fakat babanızın paraya ne kadar kıymet verdiğini adaya geldiğimiz 3 gün içinde öğrendik. Siz de kabul edersiniz ki...
4: Babam hakkında yanlış bilgiler edinmişsiniz. Hepsi iftiradır. Ben buraya pazarlık yapmak için gelmemiştim. Çok yazık. Zindancı, kapıyı aç, gidiyoruz.

0: Kumandanla zindancı Carolina'nın ardından odadan çıktılar. Tekrar arkadaşlarıyla yalnız kalan Hızır'ın içini bir pişmanlık kapladı. Zindandan kurtulmak için ayaklarına gelen fırsatı tepmişti. Bu mağrur halimi her seferinde takınmasam olmaz sanki, diye geçirdi içinden.
1: Galiba iyi yapmadım.
2: Abi, bu kız buraya bizi kurtarmak için gelmişti.
1: Nereden bildin?
2: İçime öyle doğdu.
3: Bu da babasına çekmiştir. Herhalde kurtulmamıza yardım etmek için bizden epeyce para isteyecekti.
2: Niyeti iyi olmasa ayağımıza kadar gelir miydi? Tüh be, kaçırdık fırsatı.
1: Bu kadar dertlenmeyin arkadaşlar. Vardır bunda da bir hayır. Hazreti Yusuf'un zindana düştüğü zamanı hatırlasanıza.
3: Evet ya, zindandan çıkmak için Allah'tan değil de kuldan yardım istedi diye 7 yıl daha zindanda kalıyordu, değil mi?
2: Doğru.
1: Neyse, artık uyuyalım.

0: Hızır ve arkadaşları sabahın erken saatlerinde uyandıklarında kapının altından bırakılmış bir kağıt buldular. Kağıtta kumandan Alberto imzasıyla "Yarın akşam hazır olun. Gece yarısına doğru gelip sizi zindandan çıkartacağım ve geminize götüreceğim. Ancak kendimi tehlikeye attığım için 200 altın istiyorum. Bunu unutmayın." 200 altın o zaman için neredeyse bir servet demekti. Hızır ve arkadaşları daha gemideki malları satmadıkları için bu kadar parayı bir anda bulamazlardı. Az sonra Rum zindancı da yemekle beraber içeriye geldi.
1: Merhaba arkadaşlar.
2: Merhaba zindancı.
1: Behzadelerim, bu akşam burada büyük bir ziyafet verilecek.
2: Ne ziyafeti bu böyle arkadaş? Bu arada iki gündür aklıma takıldı. Burada mahkumlara hep böyle iyi mi davranırlar?
1: Burayı ne sandın beyzade?
2: Allah Allah. Peki bize yapıla gelen bu ziyafetin anlamı ne?
1: Burada mahkumlara ancak doyacakları kadar yemek verirler. Ben de size yapılan bu lütufları anlayabilmiş değilim. Hatta size gelen yemekler Vali Capello'nun şatosundan gönderiliyor.
3: Peki buna neden lüzum görüyorlar?
1: İşte benim de anlayamadığım nokta bu ya. Sizin diğer mahkumlardan farkınız ne?
3: Allah hayretsin. Bunun altında bir iş var.
4: Belki bizim için Oruç Reis'ten fidye isteyecekler.
3: Sanmıyorum. Başka bir şey olmalı.
1: Beyzadelerim, ben size çok alıştım. Siz buradan gittikten sonra ben ne yapacağım? Size kanım çok kaynadı. Hele panayır yerindeki kılıç sarlayışınıza hayran kaldım. 4 senedir bu adadayım. Sizin gibi mahir silahşörlere rastlamadım. Aslında ben Türkleri çok severim. Midilli'de yaşarken hep Türklerle arkadaşlık ettim. Aslen Midilliliyim. İyi kılıç kullanamam ama yelkene iyi hükmederim. Biz babadan denizci sayılırız.
3: Bizim de sana kanımız kaynadı Dimitros. Mert bir adama benziyorsun.
2: Dimitros, sen az önce siz gidince ben ne yapacağım dedin, değil mi?
1: Evet.
2: Buradan gideceğimiz hakkında nasıl böyle emin konuşabiliyorsun?
1: Bundan hiç şüphem yok. Şövalyenin size gönderdiği mektuptan da haberim var. Hatta mektubu buraya ben getirdim. Alberto 200 altın için Naxos adasını bile satar. Validen sonra adada en nüfuzlu adam odur. Ayrıca Capello'nun kızı Carolina'ya da aşık. Bu kararda Carolina'nın parmağı olduğuna eminim. Muhtemelen şövalyeyi bu işe o ikna etmiştir. Sizin buradan çıkmanızı neden istiyor bilmiyorum ama Prenses Caroline böyle istiyor işte. O çok güçlü bir prenses. Eminim ki siz zindandan çok yakında çıkacaksınız. Hızır Dimitros'un iyi bir adam olduğuna kanaat getirmişti. Zindancı gittikten sonra 4 arkadaş aralarında bir müddet daha Dimitros, Alberto, Capello ve Carolina hakkında konuştular.
3: Hayırdır inşallah. Bu Prenses Carolina denilen kadın neden bizim zindandan çıkmamızı istiyor ola ki?
4: Vardır bir menfaati reis.
5: Bence de vardır bir menfaati.
3: Vardır, vardır ama bu menfaat buradan çıkmakla kıyaslandığında bizi zarara mı sokacak, kâra mı

0: geçirecek, onu anlamamız lazım. Ben derim ki bir gavur prensesinin aklından geçenleri biz bilemeyiz.
1: Boşuna düşünüp de güzel kafacığımızı zahmete sokmayalım diyorsun ha?
0: Öyle diyorum, öyle.
2: Arkadaşlar hep beraber gülmeye başladılar. Diğer hücrelerdeki mahkumlar iyiden iyiye şaşırmıştı. Bu kahkahayı da duyunca kafalarını demir parmaklıkların arasından uzatıp ne olduğunu görmeye çalıştılar. Öyle ya, gece muhabbet, gündüz eğlence. Bu adamlar nasıl mahkumdular böyle? Fakat onların bilmedikleri bir şey vardı. Dostluk ve denizler bu adamlar için en önemli iki şeydi. Belki şimdi denizde değillerdi ama dostlar arasındaydılar.

0: Gece yarısını bir saat kadar geçtikten sonra koridorda ayak sesleri işitildi. Anlaşılan şövalye Alberto geliyordu. Hepsi birden ayağa kalktılar. Tahminlerinde aldanmamışlardı. Kapı açılınca içeriye şövalye Alberto girdi.
1: Paralar yanınızda mı?
2: Evet.
1: Bakalım. Burada 200 altın olması gerekiyor. 10, 20, 30, 40, 50. Evet, 200 altın tamam. Dimitros, al bu 40 altın senin hakkın. Vazifeni iyi yaptın doğrusu. Fakat bu işten sakın ola kimseye bahsetme. Sonra sen de ben de mahvoluruz.

0: Zindandan şövalye önde, Hızır ve arkadaşları arkada dışarı çıktılar. Dimitros da onları takip ediyordu. Kale kapısından kolayca geçtiler. Muhafızlardan hiçbiri başlarında Alverdo olan bu gruba bir şey sormadılar. Sahile indikleri zaman Alverdo tehditkar bir edayla Hızır ve arkadaşlarına bakarak,
1: "Bir daha Naxos adasına uğramamak şartıyla şafakla beraber batıya doğru yelken açarsınız. Bu iyiliğimi de ölünceye kadar unutmayın."
0: Hızır ve arkadaşları bir müddet tereddüt ettikten sonra şövalyeye teşekkür ederek sahilde bekleyen Filika'ya bindiler. Filika'yla tam açılmak üzereydiler ki sahilden Dimitros'un sesini duydular.

0: Kardeşlerim, ben 46'nı istemiyorum.
1: Ne önemi var Dimitros? Sen de kalsaydı.
0: Lütfen alın. Benden daha çok size lazım olacak.
1: Söylesene Dimitros. Senin Naxos'ta kimin var?
0: Allah'tan başka kimsem yok.
1: İstersen bizimle gelebilirsin. Bize yol arkadaşı olursun.
0: Sizin Naxos'a Allah gönder. Ben bunu daha önce size teklif edecektim ama kabul etmezsiniz diye cesaret edemedim. Sağ olun dostlarım.

0: Gemilerindeki buğdayları Trablus'a oldukça iyi fiyatlarla satan Hızır ve arkadaşları oradan para karşılığında birkaç tayfa alarak Revese'ye doğru hareket ettiler. Bu limanda ellerindeki yelkenliği iyi bir paraya satarak Tuna'nın doğu sahillerine gidecekler ve denizden uzakta toprakla uğraşarak rahat bir hayat süreceklerdi. Gemileriyle yola çıktıktan birkaç saat sonra aralarında şu konuşmalar geçti.
1: Ben size hiçbir menfaati yok bu prensesin ve şövalyenin. Bizi öylece serbest bırakacaklar dememiş miydim?
2: Ya ne demezsin. Tam da öyle dediydim Murat kardeş.
0: Ben bile anlayamadım neden böyle davrandıklarını.
3: Nedenini boş verin. Allah bu garip kullarına yardım etmek istedi ve o kafirlerin eliyle verdi.
0: Aydın, Hızır'ın Dimitros'un yanında kafir lafını kullandığını hatırlatmak için seslice öksürmüştü. Onlar kendi aralarında Müslüman olmayan manasından bunu gayet normal bir niyet ve hissiyatla kullanıyorlardı. Ama belki Dimitros'a bu hakaret olarak görünebilirdi. Hızır da yaptığı gafın çabuk farkına vardı. Kırmızı yanakları daha bir kızardı, başını bir müddet göğsünde tuttu ve sonra mahcup bir edayla konuşmaya başladı.
3: Kardeşlerim, boş verelim bu meseleyi de işimize bakalım.
0: Ben bir şey diyecektim Hızır kardeş.
3: Buyurasın.
0: Siz de uygun görürseniz adımı ve dinimi değiştirmek istiyorum. Hepsi bu teklife çok sevindiler. Dimitros'a Müslüman olmayı öğrettiler. Namaz kılmayı anlattılar ve sıra ona yeni bir ad seçmeye geldi.
2: Peki ona bundan sonra ne diyeceğiz?
4: Müslüman Dimitros.
3: Bence Hasan diyelim kardeşlerim.
0: Hasan ismi herkes tarafından benimsendi ve Dimitros Hasan olarak yeni bir hayata adımını attı.
5: Denizler Hakimi adlı oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte yeni bir bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
4: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 83 56.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
5: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar,

üç kıtada at koşturan Devlet-i Ali Osmanoğlu'lar. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Osmanlı'da hayatta bu hafta, Osmanlı Devleti'nin engin hoşgörüsünü, bu hoşgörüden ziyadesiyle faydalanan gayrimüslimlerin bazı imtiyazlarını paylaşacağız. Aslında hoşgörü, bu cihan devletinin temelini teşkil eden sırlardan biridir. Malumdur ki, günümüzde hoşgörü diye ifade edilen prensip ve anlayışa, eskiden müsamaha deniliyordu. Sözlüklerde bu kelime görmezlikten gelme, aldırmama, suçluya karşı şiddet göstermeyip geçmek şeklinde manalandırılmaktadır. Bilindiği gibi Osmanlı Devleti, 14. asrın başlarında Selçuklu-Bizans sınırlarında ortaya çıkan küçük bir beylikti. Bu beylik kuruluşundan kısa bir müddet sonra büyüyerek, tarihin akışını değiştirecek derecede kudretli bir devlet haline geldi. Yeni bir din ve kültürün taşıyıcısı olarak bölgeye İslam damgasını vurmasının sebepleri üzerinde münakaşalar hala devam etmektedir. Tarihçiler bunu henüz izah edilememiş bir mesele olarak görmektedirler. Bir beylik olarak ortaya çıkışından itibaren bünyesi ve şartların gerektirdiği değişiklikleri yapmaktan çekinmeyen Osmanlı Devleti, sağlam temeller üzerine bina edip geliştirdiği ve kemal mertebesine ulaştırdığı müesseseleri vasıtasıyla uzunca bir hükümranlık dönemi geçirme imkanını buldu. Devletin hayatiyet sırlarını oluşturan ve onu Anadolu'daki diğer beyliklere göre daha uzun ömürlü yapan unsurlardan biri de şüphesiz ki hoşgörü adını verdiğimiz anlayıştır. Kuruluşundan itibaren Müslüman bir topluma dayanan yapısıyla şer'i hukuku hem nazari hem de ameli bir şekilde uygulayan Osmanlı Devleti, bu anlayışını devletin bütün sistem ve organlarında da devam ettiriyordu. Zira bu devlette din asıl, devletse onun bir fer'i olarak görülmüştür. Haliyle devletin sosyal bünyesini bu prensibe göre organize etmesi doğal bir sonuçtur. Bu hoşgörü anlayışı sebebiyledir ki Osmanlılar, Balkanlarda idarelerine aldıkları yerli unsurların din ve vicdan hürriyetine müdahale etmedikleri gibi onları her türlü baskıdan da kurtarmışlardı. İslam'ı kabul etmesiyle yepyeni bir hayat anlayışına intibak ettiğini bildiğimiz Müslüman Türk dünyası, bağlandığı ve emirlerinin gereğini yapmaya çalıştığı bu yeni dinin, başka dinden olanlara karşı toleranslı davranma prensibini de benimsemişti. Onların bu konudaki rehberleri bizzat Kur'an-ı Kerim idi. İslam, fethedilen topraklarda yaşayanların dine girmeye zorlanmasına müsaade etmez. O, herkesi inanç ve fikrinde serbest bırakır. Hakla batıl arasındaki farkları, inançlar arasındaki doğru ve orta yolun hangisi olduğunu ortaya koymakla yetinir.

örnek, 14. yüzyılda İslam dünyasıyla Müslüman Türk alemini gezip gören ve buralardaki sosyal yapıyı canlı levhalar halinde günümüze aksettiren İbn Battuta'nın seyahatnamesinde ve birçok kaynakta bulunmaktadır. O dönemde Anadolu beyliklerinden biri olan Osmanlı Beyliği'nde de durum farklı değildir. Zira Osmanlıların mensubu bulunduğu İslam, onların başka türlü hareket etmelerine rıza göstermezdi. Gerçekten daha beyliğin kuruluşundan itibaren insanlar arasında din farkının gözetilmediği görülür. Nitekim Hammer, Osman Gazi'nin bey unvanıyla beyliğin başına geçtiği andan itibaren gayrimüslimlerin haklarını nasıl koruduğunu şu ifadelerle dile getirir. Osman Gazi, bey unvanını alıp beyliğin başına geçtikten sonra ikametgahı olan Karacahisar'da her türlü işlere bakmak ve halk arasında meydana gelen davaları hafta sonu olan cuma günlerinde karara bağlamak için bir kadı seçti. Kayınbabası Edebali ve silah arkadaşlarıyla istişare ettikten sonra Şeyh Edebali'nin talebesi olan Karamanlı Dursun Fakih'i imam olarak tayin etti. Pazarlarda din ve milliyet farkı gözetmeksizin düzeni koruma görevini de ona verdi. Hammer konuya dair verdiği bilgilere şöyle devam eder. Bir cuma günü Germiyan Türk Beyi Ali Şir'in tebaasından bir Müslümanla Bilecik Rum liderine bağlı bir Hristiyan arasında çıkan kavgada Osman Hristiyan'ın lehine hüküm verdi. Bunun üzerine bütün ülkede Ertuğrul'un oğlu Osman'ın hak ve adalet severliğinden söz edilmeye başlandı. Bunun sonucunda da halk Karacahisar pazarına daha çok gelmeye başladı. Osmanlıların Müslüman olmayan vatandaşlarına karşı olan bu hoşgörü ve toleransla hareket etme anlayışı, devletin tarih sayfaları içerisindeki yerini almasına kadar hiçbir değişikliğe uğramadan devam etti. Hatta Osmanlı toplumunun yüksek hoşgörüsünün suistimal edilmesiyle devletin duraklama ve gerilemesinde menfi tesirlerinin olduğu söylenmektedir. Kuruluş ve yükseliş devirlerinde tek devlet idaresine ve huzura kavuşan gayrimüslimler gittikçe çoğalmışlar, zenginleşmişler, tamamen hür bir şekilde dini yaşayışlarını, örf ve adetlerini sürdürmüşlerdir. Devlet tarafından cemaat işlerine asla müdahale edilmediği için onlar da din, dil ve milliyetlerini korumuşlardır. Bu esnada Türkler, fetih ve fethedilen yerleri korumakla, başka bir ifadeyle askerlikle meşguldürler. Bazı tarihçiler bu durumu, ticaret ve sanayide gerilemenin sebeplerinden biri olarak görürler. Üç kıta üzerinde hüküm süren Osmanlı Devleti, saha ve genişlik itibariyle bir kıta görünümünde olmasına, çeşitli tabiat ve iklim şartlarıyla tebaasının, din, dil, mezhep, ırk gibi çok farklı bünyelere sahip bulunmasına rağmen, onları dünya devletlerinden çok azına nasip olmuş bir adaletle idare edebilmişti. Osmanlı Devleti'nde gayrimüslimlerin coğrafi dağılışı için iki ayrı tablo izlemek gerekir. Bunlardan biri, gayrimüslimlerin din ve mezhep bakımından coğrafi dağılışı, diğeri de etnik bakımdan coğrafi dağılışıdır. Özellikle ulaşım bakımından günümüzde mukayese edilemeyecek derecede imkansızlıklar içinde bulunan, o asırların dünyasında bunca farklı sosyal ve kültürel yapıya sahip insanı idare etmek ve bir arada insanca yaşamalarını temin etmek elbette kolay değildi. Gerek arşiv belgelerinden, gerekse yerli ve yabancı diğer kaynaklardan anlaşıldığına göre, Osmanlı Devleti ve onun asil unsuru olan Müslüman tebaası, Müslüman olmayan tebaasının haklarına riayet ettiği gibi, bu hakların kullanılması esnasında ortaya çıkacak bir müdahale, ister bir Müslüman, isterse bir gayrimüslimden gelsin, fark etmiyordu. Bu konuda birçok belge ve kanunname maddesi bulunmaktadır. Osmanlı Devleti'nde

gayrimüslim tebaa, din farklılığının getirdiği bazı mecburi uygulamalar sayılmazsa, tamamen Müslümanlara tanınan hak ve hürriyetlere sahiptiler. Kur'an'ın ifadesiyle İslam, herkesi inanç ve buna bağlı olan hareketlerinde serbest bırakır. İslam'dan aldıkları anlayış sebebiyledir ki, Osmanlılar idarelerinde bulundurdukları gayrimüslimlerin din ve vicdan hürriyetlerine müdahalede bulunmadılar. Bütün İslam devletlerinde olduğu gibi onları hoşgörüyle karşılamak, devlet politikasının en önemli özelliğidir. Bu politikaya devletin kuruluşundan itibaren de riayet ediliyordu. Bu bakımdan Osmanlıları sevmemekle birlikte Gibbons mevzuya dair şu sözleri söyler. Evvelki Osmanlıları, Bizanslılar ve Balkan Yarımadası'ndaki sair unsurlarla mukayese ettiğimiz zaman, diğer Osmanlıların da Hristiyan kitlesini tebaa edinen Orhan gibi zorla din değiştirme teşebbüsünde bulunmayacak kadar akıllı olduğunu görürüz. Orhan Gazi bundan başka türlü de davranamazdı. Zira mensubu bulunduğu dinle babasının uygulamaları farklı bir muameleye rıza göstermezlerdi. Aynı müellif Osman Gazi için de şunları söyler. Osman mutaassıptı. Dinini yaşamayı hayatta en birinci ve evvelki gaye yapmıştı. Fakat müsamahakarlığına söz yoktur. Eğer bunlar Hristiyanlara eza etmeye kalkışmış olsaydı, Rum Kilisesi yeni bir hayat nefhasına kalkışacak ve Osmanlı ırkını meydana getiren yeni mühtedileri kazanamayacaktı. Hristiyan dünyada değil başka dinden olanlar, aynı dinin farklı mezheplerine bağlı olanların bile sırf bu farklılık sebebiyle ölümden kurtulamadığı bir dönemde Osmanlı diyarında insanlar barış içinde yaşıyorlardı. Gibbons bu konuya temasla Yahudilerin toptan öldürüldüğü ve Engizisyon mahkemelerinin ölüm saçtığı bir devirde Osmanlılar, idareleri altında bulunan değişik dinlere bağlı kimseleri barış içerisinde yaşatıyorlardı. Onların müsamahakarlığı, ister siyaset, ister halis insaniyet duygusu neticesi meydana gelmiş olsun, şu vakaya itiraz edilemez ki, Osmanlılar varlıklarını tesis ederken, dini hürriyet prensibini temel taşı olarak koymuş ilk millettir, der. Gerçekten gerek devlet, gerek toplum olarak, Osmanlı, Müslüman olmayan vatandaşlarına da iyi muamelede bulunurdu. Mayıs 1837 günü Şumlu'da halka hitaben bir konuşma yapan Sultan II. Murat Han şöyle diyordu. Siz Rumlar, siz Ermeniler ve siz Yahudiler. Hepiniz Müslümanlar gibi Allah'ın kulu ve benim tebaamsınız. Dinleriniz başka başkadır. Fakat hepiniz devlet kanunlarının ve irade-i şahanemin himayesindesiniz. Size konulan vergileri ödeyin. Bunların kullanılacakları maksatlar sizin emniyetiniz ve refahınızdır. Osmanlı dönemi günlük hayatını çok parlak ve canlı tasvirlerle bize aktaran Rafaela Lius, Osmanlıların Müslüman olmayan vatandaşlarına karşı olan muamelesini şu ifadelerle dile getirir. Osmanlı idaresinin insani yönünü ortaya koyan bir faktör, kendi idaresi altında yaşayan Hristiyan ve Museviler, vergilerini zamanında verdikçe ve Müslümanları kızdıracak kışkırtıcı bir harekette bulunmadıkça onlara en güzel şekilde muamele etmektedir. İşte bu ifadeler aslında sadece Hristiyan ve Museviler için değil, Müslümanlar için de geçerlidir. Zira herhangi bir Müslüman, vergisini vermediği veya başka dinden olan birisini hakaret edip onu rencide ettiği zaman aynı cezaya çarptırılırdı. İslam araştırmaları sahasında büyük bir mütehassıs olarak kabul edilen Brockelman ise Osmanlı müsamahasına şu ifadelerle temas eder. Müslüman Türkler fetihleri esnasında isteselerdi Hristiyanlığı tamamen yok edebilirlerdi. Fakat mensubu bulundukları din buna müsaade etmez. Bu yüzden Fatih Sultan Mehmed, nasıl ki daha önce dedeleri kendi kilise teşkilatında serbest bırakılmak suretiyle Bulgarları rahatsız etmedilerse,

O da eski dini gelenekle tanınmış, İslami devlet görüşüne de tamamıyla uygun olarak Ortodoks Rum ruhani sınıfının silsile-i meratibini bütün selahiyetleriyle tanıdı. Hatta o, Hristiyanlar üzerinde medeni hukuk alanında kaza hakkını tanımak suretiyle kilisenin nüfuzunu arttırdı bile. Osmanlıların dini müsamahası o kadar genişti ki, başka ülkelerden kendi memleketlerine gelen gayrimüslim din adamlarına bile her türlü kolaylığı göstermekten çekinmiyorlardı. Osmanlı Devleti kuruluşundan yıkılışına kadar Müslüman olmayan tebaasının inanç ve bunun gerektirdiği haklarını daha rahat bir şekilde kullanmalarına zemin hazırlıyordu. ...1839'daki Gülhane Hattı Hümayunu'nda konuya açıklık getirilmek suretiyle devletin, vatandaşı olan herkesin can, mal ve namusunun güvenlikte olduğu resmen belirtilmektedir. Osmanlı idaresi, vatandaşı bulunan gayrimüslimlerin sadece din, gelenek, örf ve eğitim gibi konulara hasredilen hürriyetlerini sağlamakla kalmamış, aynı zamanda onların ekonomik bakımdan da refah düzeyi yüksek bir yaşantıya sahip olmalarını hedeflemişti. Hatta bu sebepledir ki Hristiyanlar çalışmıyor ve alışveriş yapmıyorlar diye pazar gününe tesadüf eden semt pazarının gününü başka bir günde değiştirmek suretiyle onların mağdur olmalarını önlemeye çalışıyordu. Osmanlılar idareleri altında bulunan milletlerin iç yapılarına müdahalede bulunmazlardı. Bu yüzden azınlıkların muhtariyeti günümüz dünyasındaki azınlık haklarıyla dahi mukayese edilemeyecek durumdaydı. Herkes kendi dininin icaplarını en ufak bir engelle karşılaşmadan yerine getirebiliyordu. Şark Ortodoks mezhebindeki Hristiyanların can ve mal güvenliği emniyet altındaydı. Osmanlı Beyliği fethettiği yerlerdeki halkla kaynaşarak ve yaşantılarına karışmayarak vicdan hürriyetine saygı gösterdiği gibi, daha önce kendi idarecileri tarafından ağır vergiler altında ezilmiş bulunan Müslüman olmayan vatandaşından belli bir vergi yani cizye almakla yetiniyordu. Devlet, kanunlara aykırı olan keyfi hiçbir muameleye müsaade etmiyordu. Konuyla ilgili 1595-1640 yıllarına ihtiva eden kronolojisinde Kemahlı rahip Grigor, Sultan 1. Ahmet'ten bahsederken aynı şu ifadeleri kullanır. Sultan Ahmet sulhsever, şefkatli, dindar ve Hristiyanlara karşı muhabbetli bir padişah idi. Vezirlerden biri Ermenileri kürek akçesi vergisine tabi kıldığı vakit, cami inşaatında çalışmakta olan Ermeniler padişaha şikayet ettiler. Alınan para padişah iradesiyle geri verildikten sonra sözü geçen vezirin kellesinin uçurulmasına ramak kaldı. Padişah papazları çağırarak ne kadar para alındığına dair makbuzları sordu ve vergilerin geri verilmesini irade etti. Padişah emri ifa edilerek verilen para son puluna kadar geri alındı. Bu anlayış ve hareket tarzlarından dolayı Osmanlı Türklerinin süratle ilerlemeleri ve fethedilen bölgenin halkının bu yeni idareyi kendi idarelerine tercih etmeleri mümkün olmuştur. Gerçekten gerek Sultan II. Murat, gerekse oğlu Fatih Sultan Mehmet zamanında Müslüman olmayan birçok vatandaş gördükleri hizmet karşılığı birçok vergiden muaf tutularak daha az mali mükellefiyetle yaşamaları sağlanmıştı. Neticede Osmanlı Devleti, vatandaşı olan herkesi kendi iç bünyesinde tamamen serbest bırakıyor ve inançlarına göre yaşamalarına müdahalede bulunmuyordu. Osmanlı toplumunda din farkına bakmadan herkese kanun çerçevesinde muamele yapılıyor, hatta Müslüman olmayan vatandaşların zarar görmemeleri için özen gösteriliyordu. Bugünkü anlayışta en ideal yönetim biçimi telakki edilen demokrasi, farklı anlayış, kültür ve yapılara müsamaha ve tahammül gösteren, örgütlenme hakkı veren bir sistem olarak görülmektedir. Müsamaha, demokrasinin temel bir esasıdır.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64. Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Osmanlı yönetim anlayışı, çağdaş demokrasinin temel esas olarak belirlediği müsamahanın tüm sınırlarını zorlayacak bir yönetim anlayışını tesis etmiştir. Bu anlayış, salt Osmanlı yönetim geleneğinin bir ürünü olmaktan çok, İslam'ın belirlediği ilkelerden kaynaklanmakta ve Hicri 1. asırdaki uygulamalara dayanmaktadır. Zira Osmanlı hoşgörüsünün temelinde gönülden bağlı oldukları dinin bu davranış biçimini emretmesi geliyordu. Kur'an'ın bu konuda getirdiği ilkeler, din ve vicdan hürriyetini esas tutmaktadır. Yanı sıra zor kullanarak insanları kendi şemsiyesi altında toplamayı kabul etmemektedir. Dinde zorlama yoktur. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi. O halde inanmaları için insanlara zorlayacak mısın? Mealindeki ayetler de bunu açıkça ifade etmektedir. Hazreti Peygamber'in uygulamaları da bütün insanlığın Allah'a iman etmelerini arzu ettiği halde hoşgörü esası üzerine kurulmuştur. Medine Sözleşmesi'nin 25. maddesinde yine bir başka ayet mealinden yola çıkılarak, Yahudilerin dinleri kendilerine, müminlerin dinleri kendilerinedir. Necran Hristiyanları ile yapılan sözleşmede de, onların mallarına, canlarına, dini hayat ve tatbikatlarına, hazır bulunanlarına, bulunmayanlarına, ailelerine, mabetlerine, az olsun, çok olsun, onların mülkiyetinde bulunan her şeye şamil olmak üzere, Allah'ın himayesi ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin zimmeti Necranlılar ve onlara bağlı etrafındakiler üzerine bir haktır. Hiçbir piskopos kendi dini vazife mahalli dışında, hiçbir papaz kendi papazlık vazifesini gördüğü kilisenin dışına, hiçbir rahip içinde yaşadığı manastırın dışında başka bir yere alınıp gönderilmeyecektir. Hazreti Peygamber'in Necranlılara gönderdiği bir diğer mektup şöyleydi. Ne olursa olsun, az olsun, çok olsun, ellerinde ne bulunduruyorlarsa, kiliseleri ve manastırları kendilerine aittir. Allah'ın ve Resulünün zimmeti onlar üzerinedir. Hiçbir piskopos, piskoposluk vazifesini gördüğü yerden, hiçbir rahip kendi manastırından ve hiçbir papaz kendi kilisesinden alınıp bir başka yere gönderilmeyecektir. Onların ne hak ve hukuku ve ne de onların alışıla geldikleri hiçbir şey bir değişikliğe tabi tutulmayacaktır. Onlar samimiyetle hareket edip üzerlerine düşen vazifeleri hakkıyla ifa ettikleri müddetçe Allah'ın ve Resulünün zimmeti bunlar üzerine olacaktır. Onlar ne bir zulme uğrayacaklar ve ne de kendileri başkalarına zulmedeceklerdir.

Hazreti Peygamber'den sonraki uygulamalarda istisnaların dışında bu temel anlayış üzerine bina edilmiştir. Bu uygulama tarzı bütün İslam tarihi boyunca yönetimlerin en fazla dikkat ettikleri husus olmuştur. Osmanlı yöneticileri de bu anlayışı devam ettirmekte tereddüt etmemişler, kuruluşundan yıkılışına kadar bu ilkelere sadık kalmışlardır. Zira Osmanlı farklı uygulamalara yönelmiş olsaydı, bugün var olan kültürel ve etnik yapıların pek çoğunun, Osmanlı kimliğinin geniş potası içinde erimesi kaçınılmaz olurdu. Osmanlılar fethettikleri topraklarda yaşayan farklı dinlere mensup insanların İslam dinine girmeleri yönünde baskı uygulama bir tarafa, bu insanların inanç ve vicdan hürriyetlerini koruma altına almışlar ve bu haklardan faydalanırken birinin diğerine müdahalesine de izin vermemişlerdir. Zaman içinde dışarıdan gelerek hem bir süre için dindaşlarının bu haklarından faydalanıp hem de onları devlete karşı kışkırtanlar, Osmanlı'nın yıpranmasına ve diğer devletlerin bu toprakları istilasına sebep olmuşlardır. Ayrıca devlet, Kudüs'te dini konular yüzünden anlaşmazlıkta olduğu gibi, kendi vatandaşı olan gayrimüslimlere de bir nevi hakemlik yapmıştır. Osmanlı Devleti'nde uygulamaya konulan millet sistemi gereği olarak, gayrimüslim Osmanlı vatandaşlarının dini işlerine hiçbir zaman müdahale edilmemiş ve bu sebeple din ve milliyetlerini korumaları mümkün olmuştur. Hoşgörü İslam'ın gereklerinden olduğu için, beylik döneminde yani Osman Bey zamanında bile gayrimüslimlerin hak ve hukukları koruma altındaydı. Hiçbir gayrimüslim dini yüzünden haksızlığa uğramamıştır ve herkes kanun önünde eşit statüde korunmuştur. İdarecilerin de gayrimüslim tebaaya yönelik haksızlıkları ilgili merciler tarafından anında bertaraf edilmiştir. Osmanlı, gerek din gerek etnik açıdan mozaik bir yapıya sahipti. Ülkenin egemenlik sahası içerisinde Müslümanların dışında 3 din ve birçok mezhep vardı. Anlaşıldığı üzere birçok farklılıklara sahip gayrimüslim toplulukların idaresi, Osmanlı yönetiminin hoşgörüsü ve müsamahasıyla mümkün olmuştur. Osmanlı'nın siyasi hakimiyet sahası içerisinde bulunan tebaanın güvenliği ve hukukunun korunması esastır. Her iki ilkenin gerçekleşmesi bir tarafta barışı mümkün kılıyor, diğer tarafta hoşgörülü davranmayı sağlıyordu. Türk İslam devletleri Müslüman olmayanlara karşı iyi niyetli ve müsamahalı davranmış, onların dini değerlerine karşı saygılı olmuş ve bunu yaparken de insani bir vazifenin ötesinde İslam dinini referans almışlardır. İslam hukukçuları kendilerine İslam'ın kaidesi olan Darül Sulh yolunu seçmişlerdir. Bu düşünce sayesinde Osmanlı sınırları içinde bulunan Müslüman olsun veya olmasın insanlar aynı idare altında asırlarca barış ve huzur içinde yaşayabilmişlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ihdas ettiği geleneğe göre adalet karşısında devlet başkanı dahi kanun üstü bir konumda değil, sıradan bir vatandaş gibi muamele görmüştür. Dünya tarihi daha asr-ı saadette ve o zamandan itibaren İslam devletlerinde sıradan bir tebaanın, hatta bir gayrimüslimin bile hükümdarı mahkemeye verebildiğini görmektedir. Yine Osmanlı döneminde gayrimüslimlerin hakimlerinin kendi kanunlarını Müslüman otoritelerin müdahalesi olmadan uyguladıklarını ve mevcut hükümetin kendini bu kararları uygulamaya mecbur ettiğine şahit olmaktayız. Aynı zamanda evlilik akti, boşanma, çeyiz, mehir, nafaka gibi bugün için özel hukuka dahil konularda da gayrimüslimler tamamen özerk bırakılmıştı. Bu alana ilişkin hukuki davalara da yine kendi cemaat mahkemeleri bakardı. Ancak bu konulardaki problemleri isterlerse İslami mahkemelere götürebiliyorlardı. Aynı cemaate mensup kişiler arasındaki davalarsa ilgili cemaat başkanları tarafından çözülemezse şer'i mahkemelere getirilirdi.

Ancak şerriye sicillerinden zimmilerin özel hukuka ait davalarını ve noter işlerini tercihen kadı önüne getirdiklerini görüyoruz. Dini liderler veya cemaat mahkemeleri tarafından verilen hükümler, onlar adına devlet tarafından infaz ve icra olunurdu. 600 yıldan fazla bir süre dünya siyasetine yön vermiş olan Osmanlı Devleti Aliyesi, bugün hemen her ülkenin yakından ilgisini çekmekte ve özellikle çok uluslu devletlerin bir tecrübe kaynağı olarak müracaat merceği olmaktadır. Bunun sebebi, sadece Avrupa, Asya ve Afrika'da sahip olduğu geniş stratejik topraklar değil, aynı zamanda Doğu Roma gibi bir devletin varisi olarak yönetiminde çok farklı milletleri ve dinleri bir araya getirmesidir. Aslında Osmanlı Devleti'nin asırlarca süren bir ömre sahip olmasında Türk ve Müslüman olmayan bu nüfusun önemli bir katkısı vardır. Osmanlı'nın farklı dine sahip bu milletlere uyguladıkları adil ve hoşgörülü yönetim, Rumeli topraklarında Osmanlıların beklendiğinden daha fazla yayılmalarına ve kalmalarına zemin hazırlamıştır. Nitekim İspanya'da baskı altında kalan Yahudilerin Osmanlı topraklarına getirilerek koruma altına alınması ve yerleştirilmesi, ülkedeki gayrimüslimlere hoşgörünün ve güçlü bir devlete tabi olmanın avantajını hissettirmiş ve Osmanlı'ya bağlılıklarını artırmıştır. Osmanlı'nın kurucusu Osman Bey, uygulamalarında ve verdiği kararlarda Hristiyanların dini haklarına dokunmamış ve diğer Osmanlı hükümdarları da çeşitli memuriyetlere ve zaman zaman da komutanlık makamına Hristiyanlardan birini seçmiştir. Fatih Sultan Mehmet 29 Mayıs 1453'te İstanbul'a girdiğinde halk Ayasofya'da ayin yapmakta ve korku içinde beklemekteyken Sultan Fatih rahibi yanına çağırarak evlerine dönmelerini, herkesin can, mal ve namusunun emniyette olduğunu, iş ve sanatlarına devam etmelerini istedi. Sultan Fatih bu vesileyle Ortodoks Rumları yeniden teşkilatlandırdı ve patriklik makamına onların kendi örf ve adetlerine göre yeni bir patrik seçilmesini sağladı. Bu kişi Türk hakimiyeti altındaki ilk patrik olmuştur. Seçimden sonra yemeğe davet edilen yeni patriği karşılamaya yaşlı vezirlerine gönderen Fatih, uzun sohbetten sonra ona dini idare ve mezhep işlerinde haklar takdim etmiştir. Milletbaşı unvanını da vererek onu bütün dindaşlarının meseleleri üzerinde yetkili kılmış, hürmetkar bir şekilde sarayın kapısına kadar geçirmiş, beyaz bir ata bindirmiş ve bir hükümdar gibi uğurlamak üzere bütün saray erkanına ve devlet ümerasına emir vermiştir. Fatih daha sonra patriğe bir de ferman vermiştir. Bu fermanda kısaca, patrik ve büyük papazların rahatsız edilmeyeceği, vergi gibi genel hizmetlerden muaf tutulacağı, kiliselerin camiye çevrilmeyeceği, dini ayinlerin serbest kalacağı, nikah, cenaze işlemleri ve törenlerinin eskisi gibi yapılabileceği, patriğin statüsünün vezir statüsünde kabul edileceği, kendilerine bir de muhafız birliği verileceği şeklindedir. Din imtiyazları denebilecek olan bu haklara, Fatih'ten sonraki padişahlar bir takım ilaveler yaparak genellikle sadık kalmışlardır. İspanya Kralı Ferdinand'ın Yahudileri yok etmek istemesi üzerine Sultan II. Bayezid, onu kınamış ve bir kanun çıkararak onları Türkiye'ye getirmiştir. Kanuni Sultan Süleyman da Fransa Kralı François'ın Kudüs'teki bir kilisenin camiye çevrileceği korkusunu yazdığı mektubuna gönderdiği cevapta önceki imtiyazların devam edeceğini belirtmiştir. Kanuni'nin çağdaşı olan ve Protestanlığın kurucusu sayılan Martin Luther'in bile muvakkat bir kadir şinaslıkla Türkler gelip de Almanya'da adilane idarelerini kurmazlar mı acaba şeklindeki bir soru cümlesinden sonra keşke gelseler diye istek ve düşüncesini yansıttığı bilinmektedir. Biliyoruz ki İslami düstur gereği

Selçuklu ve Osmanlı devletlerinde İslam hukukundan hareketle azınlıklara çeşitli haklar verilmiş ve bu haklar hassasiyetle korunmuştur. Gayrimüslimler, Müslüman devletinde kendi din, dil ve kültürlerini yaşatmak dışında Müslümanlardan farksız yaşamışlardır. Zamanla dünyayı saran bağımsızlık sevdası ve dış kışkırtmalarla hem adaletle yönetildikleri devletin yıkılışını hızlandırmış, hem de kendi rahatlarını kaçırmışlardır. İtirafların hayati tehlike oluşturmadığı çok yakın zamana kadar, Filistin'i işgal ederek Orta Doğu'da yer edinmeye çalışan Yahudilerin, üç dini yan yana adaletle idare eden Osmanlı düzenini ve özellikle Sultan Abdülhamid Han siyasetini özlüyoruz diyebilmeleri bundandır. Her kesimin hakkını korumak maksadıyla bütün Osmanlı kanunnamelerinde halk, Müslüman, zimmi ve harbi şeklinde üçe ayrılmıştır. Buna göre gayrimüslimler, Anadolu'nun fethinden itibaren azınlık statüsündedir. Bu esas, Tanzimat'tan sonra ve özellikle 1868 tarihli Tabiiyet-i Osmaniye kanunnamesiyle bozulmuştur. Azınlık sayıldıkları dönemde gayrimüslimlerle muamelede, bütün İslam devletleri gibi Osmanlı da İslam hukukunu kabul ve tatbik etmiştir. Bu durumun uygulanmasında ise Asr-ı Saadet devrini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının tavrını örnek almıştır. Orhan Gazi ile başlayan azınlık yönetmede bütün padişahlar aynı inceliği göstermiş, Hazreti Ömer'in adaletini uygulamaya özen göstermişlerdir. Bu dediklerimize İstanbul'daki kiliseler, havralar, mezarlar, arşivlerdeki belgeler ve Yorgi'ye karşı Ahmet'i, Dimitri'ye karşı Osman'ı mahkum eden mahkeme kararları en büyük delillerdir. Buna rağmen hala belli dönemlerde azınlıklarla ilgili gerçek bilgi ve belgeler gizlenerek Osmanlı mirasına çıkar amaçlı baskı ve saldırılar yapılmaktadır. Hatta günümüzde aynı kışkırtmalarla Anadolu'da yaşayan kendi vatandaşlarımızı azınlık olarak gösterme gayretleri sergilenmektedir. Bu durum çok sahnelenmiş, eski bir oyun olmakla beraber dinimize, tarihi gerçeklerimize ve milli bütünlüğümüze ters düşmektedir. Sonuç olarak Müslüman Osmanlı'nın bugün dahi aklımızın almadığı engin hoşgörü ve adaletini anlatmak, gerçeklerden birbirimizi haberdar etmek ve tarihte, yani yüzyıllar öncesinde yaşandığı kadarıyla olmasa da o hasletlerden bir kısmını günümüze taşıyabilmek içindir. Lakin bir de Osmanlı'nın adil muamelesine karşılık dün ve bugün gördüğü muameleyi de göz önünde bulundurmalıdır. Avrupa devletlerinde azınlıkların zor bir hayat yaşadığını gören Voltaire, Türkiye'deki azınlıklar hakkında şunları yazmak zorunda kalmıştır. Küçük dünyamızdan çıkalım ve kıtanın kalan kısmını inceleyelim. Türkler, çeşitli dinlere mensup 20 milleti huzur içinde yaşatıyor. İstanbul'da 200 bin Rum güven içinde. Demek oluyor ki Osmanlı idaresi gayrimüslimlere tam bir hürriyet ve adalet sağlamıştır. Devletin sağladığı tam hürriyet ve uyguladığı adalet sebebiyle gayrimüslimlerin ruhani liderleri de bizzat kendileri devlet-i âliyeye şükranlarını sunmuşlardı. Sırp kralı Brankoviç'in Macar imparatoruna yazdığı "Osmanlı bizi güneyden, siz de kuzeyden sıkıştırıyorsunuz. Biz Hristiyan olan sizlere itaat etmek istiyoruz. Acaba Ortodoks kiliseleri hususunda nasıl muamelede bulunacaksınız?" sorusuna verdiği şu cevap enteresandır. "Bütün Ortodoks kiliseleri yıkılacak, yerine yeni kiliseler inşa edilecektir." Bunun üzerine aynı mektup Fatih Sultan Mehmet'e gönderilmiş ve Fatih'in cevabı şu şekilde olmuştur. "Herkes kendi halkına, kendi mabedinde ibadet etmeye devam edecektir." Osmanlı'da İslam dini, dolayısıyla bu dinin mabedi olan cami çok mühimdir. Buna rağmen diğer dinlerinde aynı topraklarda yaşama

hakkı bulması ve mabetlerini bulundurması, engin bir hoşgörü ve müsamahanın önemli bir tezahürüdür. Zira Osmanlı Devleti'nde gayrimüslimlere sadrazamlık, valilik, sancakbeyliği, belli yerlerde kadılık ve devlet başkanlığı dışında bütün görevlerin verilmiş olması başka türlü izah edilemez. Müslüman ecdadımız her meselede olduğu gibi, Müslümanlara ait topraklarda yaşayan gayrimüslimler hususunda da şer-i şerif dedikleri hukukun çizdiği sınırlar çerçevesinde hareket etmişlerdir. Lakin zaman içinde Osmanlı Devleti himayesinde yüzyıllarca rahat, huzur ve barış içinde yaşayan gayrimüslimler, Osmanlı Devleti'nin çöküş sürecine girmesiyle birlikte, emperyalist batılı devletlerinin yardım ve desteğiyle kendi milli devletlerini kurma yoluna gitmişseler de, milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasından sonra bu hevesleri kursaklarında kalmıştır. Rahatlıkla görülüyor ki dünyanın hala örnek aldığı Osmanlı milletler sisteminin yapısı, sadece dini ve ırki değil, daha çok sivil ve hukuki bir çoğulculuğa, menşei İslam olan hoşgörü ve adalete dayanmaktadır.

Oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Dile gelen mektuplar.

Hasan Sezai Gülşen-i Kuddise Sırru. 1080'de miladi 1669'da Mora Yarımadası'nın kuzeydoğusunda yer alan Gördüz yani Korintos kasabasında doğdu. Adı Hasan olup Sezai'nin ona mahlas olarak verildiği rivayet edilir. Babasının adı Ali, dedesi Kurtbeyzade Hasan'dır. Venediklilerin Mora'yı işgali üzerine Gördüz'den ayrılarak deniz yoluyla İstanbul'a gitmiş, oradan Edirne'ye geçmiştir. Burada yakınlarından piyade mukabelecisi Ali Bey'in yardımıyla mukabele kaleminde çalışmaya başlamıştır. Bu yıllarda Seyit Osman adındaki bir zatın kızıyla evlenmiştir. Edirne'de Gülşen'i Şeyhi Mehmet Sırrı Efendi'ye intisap etmiştir.

Mehmet Sırrı Efendi'nin yaklaşık 2 yıl sonra vefatı üzerine seyri sülukunu Lali Mehmet Fenayi Efendi Hazretlerinin yanında tamamlayıp hilafet almıştır. Ayrıca Mısır'a giderek Gülşeni Tekkesi Şeyhi İbrahim Çelebi'den icazetname almıştır. Eserleri arasında Divan, Mektubat-ı Sezai ve Şerh-i Gazali Niyazi-i Mısri sayılabilir. Son demlerinde nefes darlığı çeken Hasan Sezai Hazretleri 17 Ramazan 1151'de miladi 29 Aralık 1738'de Edirne'de vefat etmiş ve tekkenin haziresine defnedilmiştir. Hasan Sezai Gülşeni Hazretlerinin Derviş Yusuf Efendi'ye bazı nasihatler ve vasiyet için gönderdiği mektup şu şekildedir. Esselamu aleyküm oğlum Derviş Yusuf. Hak Teala yardımcı ve destekçin, pirler elinden tutar olsun. Günden güne zahir ve batında terakkiler ihsan ederek, vücudunu mamur ve hayatını nurla dolu eyleyip, iç ve dış alemlere kuşatıcı olsun. Her zaman tarikat adabıyla hareket edesin. Bir şeye gönül vermeyesin. Ancak Allah, Resul ve erenler muhabbetine vakitlerini harcayasın. Her işin gönül arzusuyla olsun. Biz senden razıyız. Allah ve pirler de razı olsun. Allah'ın mahlukuna hak nazarıyla bakıp kimseye noksan nazarıyla bakmayasın. Baktıklarına merhametle bakasın. Hatta her halükarda hakkın ve erenlerin merhametine mazhar olasın. Gerek tekkenin, gerekse emlakin nizam ve intizamına kudretini harcayasın. Yine de kendin bilirsin. Biraderin Derviş Ali dertlidir. Merhume Ayşe gittikten sonra 100 gün hasta oldu. Maddi ve manevi her türlü tedbir alınmasına rağmen bir faydası olmadı. Vakti tamam olmuş. Allah'ın rahmetinin civarına erişmiş olup bağrımızı yaktı. Ama elden ne gelir? Dünya aleminin gereği budur ve devamı yoktur. Buraya gelmeden maksat manevi olgunluğu tahsil etmektir. Yüce Hak cümlemize maneviyatımızı tamamlayarak yüksek rütbeler ihsan eyliye. Amin. Benim sadakatli oğlum, İbrahim Efendi ile gönül birliği, güzel muamele ve harekette olasınız. Aranızda ayrılık bulunmasın. Hayır duamı tebliğ edesin. Hiçbir zaman birlikten ayrılmayasın. İki gönül bir olunca dış alem değil, enfusi ve iç alemleri bile tasarruf mümkündür. Daima manevi terakkide olasınız. Bu tarafa şiddetli arzusu varsa getirtilebilir. Hele bizim size ve onlara gereği gibi şevk ve muhabbetimiz vardır. Hak Teala mübarek bir vakitte görüşmek ihsan eyleye. Muhterem hanımları kızıma ve kerimelerine selam ve hayırlı duamı tebliğ edesiniz. Bizim derviş yadigara yine Allah insaf verip ahirini hayreyle. Ne diyelim duadan başka? Onlara düşen böyle durum layık değildi. Bunda da hakkın sırrı var. Kimseye isnat etmeyip bütün işleri Allah'a havale etmek lazımdır. Oğullarımız Hafız, İmamzade, Özbek Derviş Abdullah

emir Allah'ın. Bu sene böyle muamele buyurdu. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Ailemiz, anneniz hayır duanızdadır. Allah'a hamdolsun, gerçi yanımızda adamımız çok. Ama sizin hizmetinizden hoşnut ve emin olduğumuzdan, hatıra geldikçe perişan oluruz. Ancak orada da pirler hizmetindesiniz. Allah bahtiyar ve mesud eyleye. Amin.

Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Salatu selam olsun hidayet rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve onun ehline, ashabına ve yolundan yürüyenlere. Selam olsun hakkı hak bilip ona gönülden bağlananlara, batılı batıl bilip ondan uzak duranlara. Efendim yeni bir Hatemül Enbiya programıyla huzurlarınızdayız. Hayırlı geldiniz, hayırlar getirdiniz. Rabbimiz Teala günlerimizi, gecelerimizi o çok sevdiği Habibinin hürmetine rızası doğrultusunda eylesin inşallah. Bir önceki bölümümüzde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her türlü kötülüklerden korunarak büyütülüşü ve gençlik döneminde ticaret hayatına başlamasını konuşmuştuk. Bu bölümümüzde de inşallah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Hatice validemizle evlenmesi, nikahının kıyılması ve ardından gerçekleşen bir takım hadiseler ki bunlardan biri de Kabe'nin yeniden inşa edilmesi olacak inşallah. Efendim Hazreti Hatice validemiz radıyallahu anha cahiliye devrinde Tahire ismiyle yani temiz olan kadın anlamında Tahire diye anılırdı. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önce iki kere evlenmişti. Onun yakın hizmetinde bulunan Nefise binti Ümeyye şöyle anlatır. Hatice binti Hüveylid işini bilir ve sıkı tutar, sağlam karakterli ve şerefli bir kadındı. Allah Teala onu bu meziyetleriyle birlikte daha da şereflendirmeyi

ve onu büyük bir hayıra erdirmeyi diledi. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hatice validemizin Şam ticaret kervanından döndükten sonra Hazreti Hatice kendisiyle evlenmek isteyip istemeyeceğini anlamak maksadıyla beni Muhammed'e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gönderdi. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hususa olumlu yaklaştığını öğrenince hemen gidip durumu Hatice'ye bildirdim şeklinde anlatır. Hazreti Hatice, Nefise Hatun aracılığıyla yaptığı bu yoklama sonucunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisiyle evlenmeye razı olduğunu anlayınca Efendimiz'e şöyle bir haber gönderir. Akrabam olduğun kavmimin arasında şerefli, emniyetli, güzel huylu ve güzel ahlaklı, doğru sözlü olduğun için seninle evlenmeyi arzu etmiş bulunuyorum. Amcam Amr bin Esed'e gidip beni isteyin ve şu saatte de bizde hazır olun şeklinde haber göndermişti. Aynı şekilde nikahını kıyması için de amcası Amr bin Esed'e haber ulaştırdı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hatice'nin bu evlenme teklifini amcalarına da duyurdu. Ebu Talip o zaman Mudarların başkanları olan Haşimoğullarından 10 kişilik bir toplulukla Hazreti Hatice'nin amcasının yanına vardı. Gidenler arasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte bütün amcaları da hazır bulunuyordu. Ve dünürlük, nikah merasimleri başlamıştı. Dünürlük ve nikah merasiminde Hazreti Hatice'nin amcası Amr bin Esed'le Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve amcaları hazırdı. Koyun etinden yaptırılan yemekler yenildikten sonra Ebu Talip ayağa kalkıp şöyle konuştu. Hamdolsun Allahu Teala'ya ki bizi İbrahim'in zürriyetinden, İsmail'in neslinden yarattı. Bize hac ve ziyaret edilecek bir beyt, bir mabet, içinde emniyet ve huzura kavuşulacak bir harem ihsan etti. Bizi beytinin bakıcısı ve hareminin yöneticisi kıldı. Bizi böylece halkın hakimi ve başkanı yaptı. İçinde bulunduğumuz beldemizi bize bereketli kıldı. Şimdi kardeşimin oğlu Muhammed bin Abdullah'la Kureyş'ten kim tartılsa muhakkak ki bu soy bakımından, akıl ve fazilet bakımından ona üstün tutulur. Kendisiyle kim ölçülse bu ondan daha büyük gelir. Malı az da olsa mal dediğin nedir ki? Tez geçici bir gölgedir. Alınır, verilir, iğreti bir şeydir. Muhammed'in Abdülmuttalip ve Haşim gibi şanlı atalarının torunu olduğunu bilirsiniz. Kendisi şimdi kızınız Hatice binti Hüveylid ile evlenmeyi arzu etmektedir. Aynı şekilde Hatice de onunla evlenmeyi istiyor. Hatice'ye kendi malımdan mehir olarak ne vermemi istersiniz? Ebu Talip konuşmasını tamamlayınca Hazreti Hatice'nin amcasının oğlu Varaka bin Nevfel kalkıp şöyle konuştu. Allah'a hamdolsun ki bizi de anlattığın gibi yarattı. Saydığın fazilet ve şereflerle de bizleri mümtaz kıldı. Biz de Arapların ulu kişisi ve başkanıyız. Siz de böylesiniz. Ne Araplar sizin faziletinizi inkar, ne de insanlardan hiçbiri sizin iftihar ettiğiniz şeyleri, şerefinizi reddeder. Biz de sizinle akrabalık kurmayı ve şereflenmeyi arzu ediyoruz. Ey Kureyş cemaati, şahit olunuz ki ben Hatice binti Hüveylid'i 400 dinar mehirle Muhammed bin Abdullah'a nikahladım dedi ve sustu. Ebu Talip Hazreti Hatice'nin amcasının da konuşmasını isteyince Amr bin Esed, ey Kureyş cemaati, şahit olunuz ki ben de Hatice binti Hüveylid'i Muhammed bin Abdullah'a nikahladım dedi. Hazır bulunan Kureyş uluları da buna şahitlik ettiler. Hazreti Hatice validemize mehir olarak 12 ukiye ve bir neş altın verildiği ve 20 genç devenin kendisine taahhüt edildiği rivayet edilir. Yine rivayete göre develer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından mehre ilave edilmişti. Bir ukiye 40 dirhem, bir neş de yarım ukiye yani 20 dirhemdir. Toplamda Efendimiz

aleyhissalatü vesselam 200 dirhem mehir olarak söz vermişti. Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselamın zevcelerinden çoğunun mehrinin de bu miktarda olduğu rivayetler arasındadır. Nikah bu şekilde tamamlandıktan sonra ardından düğün şenliği ve velime yani düğün yemeği cemiyeti hasıl oldu. Ve bu ziyaret Efendimiz aleyhissalatü vesselamın verdiği ilk velime düğün yemeği ziyafeti olmuştu. Bunun üzerine hamdlar, şükürler edildi. Evlenme tarihi Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Busra dönüşünden 2 ay 24-25 gün sonra olup o zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselam 25 yaşında, Hazreti Hatice validemiz de 40 yaşındaydı. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın nikahtan sonra bu kutlu nikahın yapılmasının ardından Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yaşadığı ev Hazreti Hatice'nin evi olmuştu. Hazreti Hatice validemizin evi Safa ile Merve'nin arasındaki Attarlar Çarşısı'nın arkasında Adi bin Hamra Ussakafi'nin evinin arkasındaydı. Hazreti Hatice validemiz ve kızları daima bu evde oturdular. Hazreti Hatice validemiz bütün çocuklarını bu evde dünyaya getirdi. Kendisi de bu evde vefat etmişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da Medine'ye hicret edilinceye kadar bu evden ayrılmamıştı. Alemlere rahmet Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Hazreti Hatice'den bu kutlu saadetli yuvada iki erkek 4 kız çocuğu dünyaya gelmişti. Hazreti Hatice'den ilk doğan erkek çocuğu Hazreti Kasım'dı. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam ondan dolayı Ebul Kasım yani Kasım'ın babası künyesini taşırdı. Hazreti Kasım yürüdüğü 2 yaşlarında bulunduğu zaman zarfı içerisinde de vefat etmişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam İslam devrinde Hazreti Hatice'den ikinci erkek çocuğu doğdu. Kendisine Abdullah ismini verdi. Hazreti Abdullah, Tayyip ve Tahir olarak da anılırdı. O da vefat ettikten sonra Kureyş müşriklerinden Az bin Vail, Efendimiz aleyhissalatü vesselam için o nesli devam etmeyecek bir adamdır. Ölünce anılmaz olur, siz de artık ondan rahata kavuşursunuz diyerek dil uzatmıştı. Bunun üzerine Rabbimiz Teala Kevser suresini inzal buyurdu. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın oğlu Hazreti Kasım'dan sonra Hazreti Hatice'den ilk doğan kızı Hazreti Zeynep'ti. Hazreti Zeynep Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kızlarının en büyüğüydü. Hazreti Zeynep doğduğunda Efendimiz aleyhissalatü vesselam 30 yaşında bulunuyordu. Hazreti Zeynep'ten sonra Efendimizin kızı Hazreti Rukiye dünyaya geldi. Ve o doğduğunda da Efendimiz aleyhissalatü vesselam 33 yaşındaydı. Ve Hazreti Rukiye'den sonra Ümmü Külsüm dünyaya geldi. Ondan sonra da Hazreti Fatıma radıyallahu anhunne dünyaya geldi. Hazreti Fatıma'nın dünyaya teşrifi Kureyşlerin Kabe'yi yeniden inşa ettikleri yıla denk gelir. Bu da Efendimiz aleyhissalatü vesselama peygamberlik gelmeden 5 yıl öncesine tekabül ediyor. O zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselam 35 yaşında bulunuyordu. Hazreti Abbas bir gün Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın evine gitmişti. O sırada Hazreti Fatıma, Hazreti Ali keremallahu vecehuya ben senden yaşça daha büyüğüm diyordu. Bunun üzerine Hazreti Abbas, ey Fatıma sen Kureyşlerin Kabe'yi yeniden inşa ettikleri ve Peygamber aleyhisselamın da 35 yaşında bulunduğu sırada doğdun. Sen de ey Ali bundan birkaç yıl öncesinde doğmuştun şeklinde yaşlarını izah etmişti. Hazreti Ali kerremallahu vechehu Efendimiz aleyhissalatü vesselamın neredeyse evladı sayılacak kadar kendisine yakındı. Nitekim Rabbimiz Teala'nın Hazreti Ali kerremallahu vechehu'ya olan nimetlerinden, onun hakkındaki hayır muratlarından birisi de Kureyşilerin şiddetli bir kıtlığa, açlığa uğradığı bir dönemde Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bakmak üzere onu yanına alıp büyütmesi olmuştu. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın amcası Ebu Talib'in aile efradı kalabalıktı. Maddi olarak durumu da zayıftı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Haşimoğullarının

en zengini olan amcası Hazreti Abbas'a giderek, biliyorsun ki kardeşin Ebu Talib'in ailesi, çocukları çok kalabalıktır. Ebu Talib'in yanına gidelim, kendisiyle konuşalım. Oğullarından birini ben yanıma alayım, birini de sen yanına al. Onun aile yükünü biraz hafifletelim, dedi. Hazreti Abbas, olur dedi ve ikisi birden kalkıp Ebu Talib'in yanına gittiler. Ona halkın içinde bulunduğu kıtlık ve açlık sıkıntılarının olduğunu ve bu ortadan kalkana kadar senin aile efradından bir kısmını yanımıza alıp geçim yükünü hafifletelim istiyoruz dediler. Ebu Talib de Akil ve Talip isimli çocukların haricinde diğer çocuklarının istediğini alabileceklerini ifade etti. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'yi, Hazreti Abbas da Hazreti Cafer'i yanına aldı. Allah Teala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı peygamber olarak gönderinceye kadar Hazreti Ali Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında kaldı. Evet, aradan geçen yıllar içerisinde Kabe'yi Kureyşliler yeniden inşa etmek istiyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın atası büyük peygamberlerden İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'la birlikte yapmış olduğu Kabe'nin yüksekliği 9 arşındı. Ve ne tavanı vardı ne de duvarları örülürken çamurdan harç kullanılmıştı. Sadece taşlar birbiri üzerine dizilmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın atalarından Kusay, Kabe'nin duvarlarını yeniden ördüğü gibi onu bir takım ağacın tahtaları ve kabukları soyulmuş kuru hurma dallarıyla da tavanlatmıştı. Bir kadının Kabe hareminde buhurdanlıkta bir ağaç parçası yaktığı sırada buhurdanlıktan sıçrayan kıvılcımdan Kabe'nin kat kat olan örtüsü tutuşup tamamen yanmış. Bu yüzden duvarlar da her taraftan gevşeyip çatlamış bulunuyordu. Ve yine Mekkelilerce Arim selleri diye anılan ve ard arda gelen sellerden çok daha büyük bir sel de Kabe'nin içerisine girerek duvarları çatlatmış, Kabe yıkılacak diye Kureyşileri son derece korkutmuştu. Bunun için Kureyşiler Kabe'nin duvarlarını onarıp sağlamlaştırmak ve üzerine de tavan yapmak istiyorlardı. Fakat onu yıkmaya kalkarlarsa azaba uğrayabileceklerinden de korkuyorlar. Kabe'nin işini aralarında istişare ediyorlardı. Kararsızlık içerisinde bulunuyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy ve peygamberlik gelmeden 5 yıl önce, Efendimizin 35 yaşında bulunduğu bir sırada, Rum tüccarlarından yapı ustası ve marangoz olan Bakom isminde bir zatın gemisini çıkan şiddetli bir rüzgar o zaman Mekke'nin Cidde tarafındaki iskelesi olan Şuaybe'ye doğru sürüklemiş ve gemi orada karaya çarparak parçalanmıştı. Geminin yükü yumuşak düz taşlar, kereste ve demir gibi inşaat malzemeleriydi. Kureyşiler geminin parçalandığını duyunca Velid bin Mughire ve Kureyş'ten bazı kişiler hayvanlarına binerek parçalanan geminin yanına gittiler. Tahtalarını satın aldılar. Kendileriyle birlikte Mekke'ye gelmesi için Bakom'la da konuştular. Gemi tayfalarının Mekke'ye girip yanlarında bulunan değerli mallarını herhangi bir vergi ödemeksizin satabileceklerini de bildirdiler. Halbuki Araplardan, Rumluların memleketine giren tüccarlardan onda bir vergi alındığı gibi Rum tüccarlarından Mekke'ye girenlerden de onda bir vergi alınırdı. Bakom Kureyşilerle birlikte Mekke'ye geldi. Kureyşiler satın alıp getirdikleri gemi tahtalarıyla Kabe'yi tavanlamak için hazırlandılar. Mekke'de Kıpti yani Mısırlı bir marangoz da bulunuyordu. Kureyşiler Rabbimizin beytini şu geminin enkazıyla yeniden yapsak dediler. Kabe'yi yıkıp yeniden yapmak hususunda bir görüş birliğine varmışlardı ki Kabe'nin duvarlarının yıkım ve yapım işinde de ihtilafa düştüler. Velid bin Mughire bu hususta kura çekilmesini tavsiye etti ve herkesçe uygun görüldü, böyle yapıldı. Kura neticesinde Abdümenaf ve Zühre oğullarına Kabe'nin cephe ve kapı tarafı, Abdüddar, Esed ve Adi oğullarına Kabe'nin Şam cephesi, Hatim kısmı ve Hicr tarafı, Teym ve Mahzum oğullarına Kabe'nin Yemen cephesi,

Sehim, Cuma ve Amir oğullarına Kabe'nin Yemen cephesiyle Hacerül Esved arasındaki kısım düşmüştü. Her kabile Kabe'nin kendilerine düşen yerleri için taş toplamaya ve taşımaya başladılar. Erkekler ikişer ikişer olup taşlar taşıdılar. Kadınlar da sıva yapılacak malzemeleri taşımışlardı. Kureyşliler Kabe'nin duvarlarını bir sıra taş, bir sıra da ahşap bağlama kirişleriyle örerek yükselttiler. Ahşap bağlama kirişleri altlı üstlü taş sıralarının aralarına konulmaktaydı. Duvar örülüp Hacerül Esved'in konulacağı yere ulaşıldığı zaman Kureyş kabileleri arasında anlaşmazlık çıktı. Her kabile onu yerine koymaya biz daha layıkız, onu yerine biz koyacağız şeklinde ifade ettiler ve direndiler. Her kabile onu tek başına kaldırıp yerine koymak istedi. Söz çoğaldı, iş kıskançlığa ve ihtirasa dönüştü. Aralarında sert tartışma ve çekişmeler başlamıştı. Sonunda her biri bir tarafa dağıldı. Kureyşliler bu iş üzerine 4 veya 5 gece durdular, herhangi bir inşa sürecine yanaşmadılar. O zaman Kureyşlerin en yaşlısı olan Ebu Ümeyye bin Mughire, "Ey kavmim, biz ancak iyilik istiyoruz, kötülük istemiyoruz. Siz bu hususta birbirinize karşı kıskançlık yarışına girmeyin. Çünkü siz anlaşmazlığa düştüğünüz zaman işleriniz dağılır, sizdekine sizden başkaları göz diker," dedi. Bunun üzerine Kureyşliler Mescid-i Haram'da toplanarak aralarında konuştular. Birbirlerine karşı insafa geldiler. Ebu Ümeyye bin Mughire, "Ey Kureyş cemaati, aranızda anlaşamadığınız bu işte mescidin şu kapısından ilk girecek olan aranızda hakem olsun. Aranızdakini o halletsin, çözsün," diyerek Mescid-i Haram'ın Beni Şeybe kapısına işaret etti. Kureyşler, "Razıyız ve onun vereceği hükme boyun eğeceğiz," dediler. O sırada üzerinde siyah, beyaz çizgili, Arap işi ince ihramı bulunduğu halde Mescid-i Haram'ın Beni Şeybe kapısından içeriye ilk giren Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem oldu. Kureyşliler onu görür görmez, "İşte el emin, ona razıyız, ondan razıyız," dediler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yanlarına varınca Hacerül Esved'i yerine koymak hususunda aralarında çıkan anlaşmazlığı çözmek için kendisini hakem yaptıklarını, vereceği hükmü kabul edeceklerini bildirdiler. Kureyşliler Efendimiz aleyhissalatü vesselama daha vahiy ve peygamberlik gelmeden önce el emin diyorlardı. Nitekim Efendimiz aleyhissalatü vesselam daha gençlik çağındayken yiğitlik ve insanlık bakımından kavminin en üstünü, ahlak güzelliği bakımından en seçkini, soyluluk bakımından da en şereflisiydi. Konuya komşuya karşı insanların en iyi davrananı, sakinlik ve yumuşak huylulukta en ulusuydu. Doğru sözlülük ve güvenilirlikte insanların en başta geleni, insanları alçaltan kötülüklerden de en uzak bulunanıydı. Allah Teala her iyiliği, her üstün meziyeti onda toplamıştı. Bunun için kavmi arasında en çok el-emin şeklinde anılırdı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kureyşlilere "Bana bir örtü getiriniz," buyurdu. Hacerül Esved'i eliyle tutup getirilen örtünün içine bıraktı. Beytullah'ın 4 duvarını yıkıp üzerlerine almış bulunan 4 kabile topluluğundan birer adam istedi. Ve Utbe bin Rebia, Ebu Zem'a, Ebu Huzeyfe Velid, Kays bin Adi veya As bin Vail geldiler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara, "Sizden her biriniz kabilesi adına örtünün birer ucundan tutsun, sonra da hep birden onu yukarı doğru kaldırın," buyurdu. Hep birden kaldırdılar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hacerül Esved'i konulacağı yerin hizasına gelince örtünün içerisinden alıp kendi mübarek elleriyle yerine yerleştirdi. Hacerül Esved Efendimiz aleyhissalatü vesselam tarafından yerine yerleştirildikten sonra üzerine duvar örüldü ve Yemen işi örtülerle üzerini örttüler.
Evet, alemlere rahmet, Hatemul Enbiya, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gençlik yılları bu şekilde geçip gidiyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın gençliğinden de gerçekten alınacak çok büyük dersler var. Ders niteliğinde, özet niteliğinde şöyle bir bakacak olursak, Efendimiz aleyhissalatü vesselam nasıl bir gençti? Efendimiz aleyhissalatü vesselam müsbet yapıya sahip bir gençti. Hayattan bezmiş, omuzları çökmüş, gözünde fer kalmamış, yanına gittiğinizde moral bozan birisi değil, Efendimizin nübüvvet sonrasındaki halinin aynısı nübüvvet öncesinde de geçerliydi. Çok güzel bir sohbeti vardı. İnsanlar onunla oturup sohbet edebilmek için can atarlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yürüyüşünü kaynaklar şu şekilde tarif ediyor. Yokuştan aşağı iner gibi omuzlar geriye doğru, adımlar kısa ama hızlı. Efendimizin aleyhissalatü vesselam yanına gelen bir insan Allah Resulü'nden müsbet manada bir elektrik alır. Bu nübüvvetten sonra da farklı boyutlarda görsek de Efendimizin gençliği de işte bu şekildeydi. Alemlere rahmet olan Efendimiz aleyhissalatü vesselam çok dürüst bir gençti. El Emin'di. Önce Muhammedul Emin olarak anıldı. Daha sonra Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oldu. Bir tane düşmanı dahi ona yalan isnat edemedi. Hepimizin bildiği bazı bir takım örnekler var. Mesela İslam'ın ilk günlerinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam Safa tepesinde Kureyşlileri toplayıp "Ey Kureyş cemaati, ben size şu dağın eteğinde veya şu vadide düşman atlıları var. Hemen size saldıracak, mallarınızı gasp edecek desem bana inanır mısın?" deyince hepsi birden "Evet, inanırız. Çünkü şimdiye kadar seni hep doğru olarak bulduk. Senin yalan söylediğini hiçbirimiz işitmedik." dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatın içerisinde olan biriydi. Ticaret yapıyor, seferlere gidiyordu. Bu noktada bir kişiyle bile sıkıntı yaşamamıştı. Mesela Efendimiz aleyhissalatü vesselamın cahiliye döneminde ortağı olan Abdullah bin Es-Saib. "Ben Mekke'de bir sürü insanla ortaklık yaptım ama Muhammed gibisini görmedim. O öyle bir ortaktı ki hesapları o yönetecekse hesap vakti geldiğinde hiçbir şüphe bırakmayacak şekilde hesabı bana verirdi. Ama sıra bendeyse eğer ben bir yerden geldiğimde benim karşıma oturur, önce seferimin nasıl geçtiğini sorardı. Ben hesabı verirsem o hesabı dinlerdi" şeklinde anlatır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam gençliğinde de duyarlıydı. Çevresiyle, Mekke'de olan bitenle ve etrafıyla çok duyarlıydı. Efendimizin 20'li yaşlarında Roma'yı, Sasanileri, Bahreyn'i, Yemen'i ve Habeşistan'ı tanıyor olması bize bunu anlatıyor. Yıllar sonra "Habeşistan'da adil bir kral var" diyecek kadar Habeşistan'ı tanırdı Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Alemlere rahmetti. Nitekim gençliğinde de dengeli bir insandı. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayatının her anına denge hakimdi. Örnek verecek olursak, hiçbir zaman bir şeyi hayatının eksenine yerleştirerek geri kalan durumlara kapısını kapatmamıştır. Ticaretle uğraşırken sıla-i rahmi aksatmamış. Arkadaşlarıyla zaman geçirirken ailesini ihmal etmemiş. İbadet ederken hayattan kopmamış. Sosyal hayatla uğraşırken özel hayatını sarsmamıştı. Yani hayatının tüm alanlarında müthiş bir denge örneği sergilemişti. Alemlere rahmetti. Nitekim o gençken de dikkatli biriydi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hanif olarak başladığı bu yolu hep hanif olarak yaşadı ve dikkat etti. Örnek olarak hiçbir zaman putlara tazim edecek bir noktaya gelmemişti. "Bu kadar adam bunu yapıyorsa bunda muhakkak bir şey vardır" demedi. "Asıl olan hakikattir. Velev ki ben tek başıma bile kalsam" diyerek bu noktada bir mücadele verdi. Ve o mücadelelerin neticesinde

içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 35 yaşına geldiğinde bugün öğrendiğimiz şu 4 hadise gerçekleşmişti. İlk olarak Ebu Talib'in oğlu Hazreti Ali'yi evine getirdi ve onu annemiz Hazreti Hatice'nin terbiyesine verdi. Hazreti Fatıma radıyallahu anha validemiz dünyaya geldi. Kabe'nin hakemliğini yaptığı El-Emin olarak tüm kabilelerin rızası doğrultusunda onlar için hükümde bulundu. Hüküm verdi. Hacer-ül Esved'i Kabe-i Muazzama'ya mübarek elleriyle yerleştirdi. Ve ardından yalnızlığı sevmeye başladı. Yalnızlık ona hoş göründü. Sevdirilmeye başlandı. Bu 4 hadisede de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gençliğinin son demlerinde onu yavaş yavaş nübüvvet, vahiy sürecine hazırlamaya başlamıştı. Evet, alemlere rahmet olan Hatemül Enbiya, nebilerin sonuncusu olan Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından bugün Hazreti Hatice validemizle evlenmesi, nikahının kıyılması, düğün merasimlerini ve velime cemiyetini öğrendik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl bir gençlik yaptığını, Kabe-i Muazzama'nın yeniden inşa edildiği sürede Efendimizin hakem olarak tayin edilmesi ve Hacerül Esved'i mübarek elleriyle yerine yerleştirmesini öğrendik. İnşallah bir sonraki bölümümüzde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a artık ilk vahyin gelişini inşallah öğreneceğiz. Rabbimiz Teala öğrendiklerimizle hayatımıza tatbik edebilmeyi nasip müyesser eylesin. Onun o Hatemül Enbiya, alemlere rahmet olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatlerine bizleri nail eylesin. Onun razı olduğu ümmetten olabilmeyi, bu vesileyle de Rabbimizin rızasını kazanabilmeyi cümle ümmeti Muhammed'e nasip eylesin diyelim. Hayırla kalın, Allahu Teala'ya emanet olun.

Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
2: Er meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna er meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

Babamın oğlu mudur ki neden kayırayım? Güreşiniz neredeyse 3. saati dolduracak. Bu kadar zamanda yenişemediğinize göre elbette sizi beraber ayıracağım. 3 saate ne çıkar? 5 saatte güreşirdik. Güreşte bir pehlivan rakibini bu kadar zamanda yenecektir diye bir kanun mu var? Bunca insan da işini gücünü bırakarak sizi seyredecek, öyle mi? Onları tutan mı var? Ortalıkta neredeyse kararacak. Güneş batmak üzere. Gecede güreşirdik. Çocuk olma Hasan Pehlivan. Herhalde onu yenmek değil de ezmek istersin ama... Bize düşen iş de buna göz yummak değildir. Hakem heyetinin kararıyla bu güreş burada bitmiştir. Nasıl olsa güreşinizi bir başka vakte...

0: Yapabilirsiniz, ayırabilirsiniz de.
1: Ben bir daha onu nerede bulabilirim ki?
0: Orasını bilemem.
1: Kaçar gider. Bir şeye yanmam da onun şurada burada ben Vidin'le Hasan Pehlivan'la berabere kaldım diye dolaşıp caka satmasına dayanamam.
0: O zamana kadar sen de sabret.
2: Pamukçuluğu hemen devreye girdi. Seninle nerede istersen orada tutmaya hazırım Hasan Pehlivan. Beni yenmesine yenersin ama senden kaçmış olmayı kabul etmem. Hasan Pehlivan ona bir şey söyleyecek oldu. Sonra birden bundan da vazgeçerek yürüdü gitti. O uzaklaşırken Cazgır Güreş'in resmi sonucunu ilan ediyordu.
0: Vidinli Hasan Pehlivan'la Pamukçulu Osman Pehlivan yenişemediklerinden ve kendilerine verilen son mühlet içinde de birbirlerine bir şey yapamadıklarından güreşleri berabere ayırmıştır. Baş ödülü beraberce paylaşacaklardır. Güreşler bitmiştir.
2: Bu sonuç sadece Pamukçulu Osman Pehlivan için bir başarı sayıldığı için Edirneliler sadece onu alkışladılar.
0: Yaşa Pamukçulu!
3: Yaşa Osman Pehlivan! Aşk olsun!
1: Aferin Osman Pehlivan!
2: Pamukçulu da kendisini alkışlayan taraftarlar selam vererek oradan ayrılmaya ve soyunduğu yere gitmeye karar veriyordu ki Cazgır kendisine...
0: Beni dinleyerek Hasan Pehlivan'a pes etseydin daha iyi yapardın.
2: Neden usta?
0: Böyle yapmamakla onun düşmanlığını kazandın. Hasan Pehlivan pek sert ve insafsız bir pehlivandır. Seni bir yerde kıstırmasından ve senden çok ağır bir şekilde intikam almasından korkuyorum.
2: Ne var bunda? Nihayet yenecek değil mi? Varsın yensin.
0: Hayır, bu kadar değil.
2: Ya ne yapar?
0: Ezer seni. Ezer, anladın mı şimdi?
2: Pek sanmıyorum.
0: Ezer. Ne kadar zamandan beri başa soyunuyorsun? Hı?
2: İlk defa bu yıl başladım.
0: En tehlikeli devrindir. Birkaç yıl başta pişmedikçe her zaman tehlikedesin. Bunu bil ve hiç unutma.
2: Pamukçulu soyunduğu yere geldiği vakit koca Ahmet Pehlivan kendisini büyük bir sevinç içinde karşıladı.
3: Aferin sana Osman, çok güzel güreştin.
2: Sağdan soldan da tebrikler yağıyordu.
0: Aşk olsun Osman Pehlivan, iyi dayandın ha.
1: Hasan Pehlivan'ı deli ettin.
3: Maşallah, çok nefesliymişsin.
0: Aferin be Pamukçulu, yaman pehlivan mısın?
2: Pamukçulu yere oturmuştu. Koca Ahmet Pehlivan merakları etrafından savdıktan sonra yüzünü yıkaması, ağzını çalkalaması için ona biraz su verdi. Sonra vücudunu silmeye koyuldu. Pamukçulu her şeye rağmen iyiden iyiye yorulmuş bulunuyordu. Vidinli Hasan Pehlivan'la yapmış olduğu güreş kendisini iyice yormuştu. Şöyle yarım yamalak silindikten sonra giyindi. Cazgır ödülün yarısını getirip kendisine vermişti. Bir arabaya atlayarak Ahmet Pehlivan'la birlikte bir hamama gidip güzelce yıkandılar. Bu gibi işlerde usta olan bir dellak vücudunu güzelce ovdu. Ancak bundan sonra kendisine gelebildi.

hamamdan çıktıktan sonra vakit iyi de iyiye kararmıştı. Bir yerde hafif bir yemek yedikten sonra kaldıkları hana indiler. Yatmadan önce koca Ahmet Pehlivan

0: Vidinliği nasıl buldun?
1: Çok zorlu bir pehlivan. Nefesi de kuvvetli.
0: İyi dayandı.
1: Beni herhalde yenebilecekti ama güreşini uyduramadı.
0: Sana kıymet vermedi, mesele burada. Güreş uzayınca ve sen umduğundan çok daha sert çıkınca iş çıkmaza girdi, sinirlendi. Sinirlendi.

0: olabilmen senin için büyük bir başarıdır. Öyle anlıyorum ki namın çabuk yayılacak. Güreşten sonra Cazgır'la bir şeyler konuştunuz. Ne dedi sana? Daha önce güreşimizi ilk defa durdurduğu vakit bana Hasan Pehlivan'a pes etmem öğüdünü vermişti. Ben de bunu kabul etmemiştim. Güreşten sonra bunu kabul etmemekle iyi yapmadığımı söyledi. Pes etmeliymişim yani.
1: Kim bilir, belki de haklıydı.
2: Neden?
1: Vedinli Hasan Pehlivan çok belalı ve inatçı bir pehlivan. Eğer seni bir yerde kıstıracak olursa belki de bu sefer ezmeye kalkışır.
2: Cazgır da bana aynı şeyleri söyledi.
1: Haklı. Herhalde olur olmaz yerlerde onunla karşılaşmaktan çekinmelisin ha. Hasan Pehlivan insafsızın biridir. Unutma bunu.
3: Güzel bir uyku çektiler. Pamukçulu Osman Pehlivan uyandığı zaman bütün yorgunluklardan sıyrılmış bulunduğunu sevinçle gördü. Ahmet Pehlivan o gün Edirne'ye dönecekti. Oradan da Kırkpınar'a gitmek niyetindeydi. Pamukçulu Osman Pehlivan ise Burgaz'da bir iki gün kalmaya karar vermişti. Bunun da sebebi Hasan Pehlivan'ın söylemiş bulunduğu bir söz.
1: Ona sen durmaz kaçarsın demişti. Eğer koca Ahmet Pehlivan'la beraber Edirne'ye gitseydi, bunu öğrendiği anda kaçıp gitmiş bulunduğunu ortaya sürebilirdi. Orada birkaç gün daha kalmak istemiş olmasının sebebi işte buydu. Kaçmamış olduğunu herkese göstermek için de ertesi günü koca Ahmet Pehlivan'ı yolcu ettikten sonra kendisi Rıhtım'daki Pehlivan kahvesine gitti. Onu görür görmez hemen sağda ve soldakiler kendisiyle ilgilendiler.
4: Hoş geldin Osman Pehlivan.
1: Şöyle buyur.
5: Hayır hayır, şöyle yanımıza gel.
1: Oraya değil, bizim yanımıza gelecek.
3: Pamukçulu etrafı gözden geçirdikten sonra nihayet kendisine uygun bir yer seçti. Selamlar vererek Cazgır'ın yanına oturdu. Kendisini çağıranlardan biri de oydu. Ona saygısını göstermesi gerekiyordu. Cazgır'ın yanında daha da bir iki kişi vardı. Cazgır onu hemen sorguya çekmeye başladı.
4: Nasılsın pehlivan?
2: Çok teşekkür ederim.
4: Çok şükür. İyice dinlenmişe benzersin.
2: Erkenden yattık. Bol bol uyuduk.
4: Dinlendik tabii. Ahmet pehlivan nerede?
2: O Edirne'ye gitti.
4: Sen neden gitmedin?
1: Ben de gideceğim ama bir iki gün burada kalacağım.
0: Hasan Pehlivan az önce buradaydı. Senin Burgaz'da kalmamış olduğunu söyledi.
2: Zaten ben de burada bunun için kaldım ya.
4: Ne demek istersin?
1: Arkamdan böyle konuşacağını tahmin etmiştim. Onu yanıltmak için burada kaldım.
0: Bak hele, neler bilirmişsin sen?
2: Bunu bilmeyecek ne var usta? Sen de orada değil miydin? Benim için kaçar gider dememiş miydi? Yoksa ben de Edirne'ye gidecektim. Ahmet Pehlivan'la birlikte Kırkpınar'a hazırlanacaktık. 2-3 gün sonra gideceğim.
3: Orada oturanlardan biri hemen sohbete atıldı.
1: Hasan Pehlivan seni nasıl yenmemiş, şaştın bu işe. Hoş, yalnız ben değil herkes şaştı ya. O da başka.
0: Rastlantı. Olur böyle şeyler.
1: Onunla bir daha tutmaya var mısın?
2: Pehlivan adamın işi ne? Elbette güreş arar. Bir yerde karşılaşırsak neden tutmayalım?
1: Gözü pek delikanlıymışsın. Ama ben seni

0: olsam yine de onunla tutmaya heves etmezdim.
1: Neden?
0: İyi, kuvvetli ve nefesli bir pehlivansın. İyi bir ustadan ders görmüş olduğunu da tahmin edebiliyorum, ancak daha pek genç sayılırsın böyle pehlivanlarla güreşebilmek için. Hiç olmazsa daha bir 10-15 okka olmalısın. Bunlar gibi ağır pehlivanlarla güreşecek kadar tecrübe sahibi de olmalısın. Hı?
1: Onlarla güreşe güreşe öğreniyoruz bu işi.
2: Ben de söyledim. Hasan pehlivana pes et dedim. Razı olmadı. Pes etseydi onun için çok iyi olurdu. Şimdi Hasan pehlivanın düşmanlığını kazandı. Bu onun için iyi bir şey olmadı. Tam bu sırada kahveye Filibeli İdris pehlivan girmesin mi?

0: Pamukçulu Osman Pehlivan'ı görünce selam vererek...
1: Ben de seni arıyordum Osman Pehlivan. Senin için gitti dediler. Kaldığın hanı buldum, giden Koca Ahmet'miş. Sonra da... işte gördüğün gibi...
0: Bir iskemle çekti, yanlarına oturdu. Herkesin gözü onların üzerindeydi. Yine kahvedekilerle sırayla selamlaşmalar oldu. Bu fasıldan sonra İdris Pehlivan...
1: Dün beni fena kandırıp yendin ha?
2: Farkındayım usta. Benimle hiç ilgilenmiyordun. Gözlerin hep öbür güreşteydi.
1: Doğru. Sen de fırsatı kaçırmadın. Bir yolunu bularak beni gafil avlayıp avladın ve yendin ha?
2: Hata mı işledik?
1: Hayır. Bunu söylemek istemiyorum. Beni yenmekte yerden göğe kadar haklısın ama bir şey var.
2: Nedir?
1: Sana kıymet vermememinin cezasını çektim. Çekiyorum da. Her neyse. Bunu söylemek istemiyorum. Ben seni nasıl olsa kolayca yeneceğimi sanıyordum. Kendime rakip olarak sadece Vidinli Hasan Pehlivan'ı görüyordum. Onun nasıl olduğunu anlamak için hep ona bakıyordum. Bana çok iyi hazırlanmış olduğunu söylemişlerdi. Halbuki sonradan seninle yaptığım güreşte ne halde olduğunu gördüm. Hiç de iyi değilmiş. Onun bu kötü güreşini hiç görmemiştim.
2: Olabilir.
1: Her neyse. Şimdi senden bir güreş istiyorum. Seni aramamın sebebi de budur.
2: Kısmet olursa elbet bir yerde yine karşılaşırız usta.
1: Ben bu işi kısmete bırakmak niyetinde değilim. Burada benim ve bütün pehlivan meraklılarının çok iyi tanıdıkları bir Hüseyin Ağa vardır. Onun yanında misafir kalıyorum. Sağ olsun, beni de sever. Hali vakti yerinde eli açık, pehlivan babası bir kişidir. O da benim güreşimden bir şey anlamamış. Ortaya 5 altın koyuyor. Güreşi kazanırsan 5 altın alacaksın. Hamam parası da 2 altın. Hı? İstediğin gün seninle güreş atacağız. Tabii çekinmezsen. Hüseyin Ağa buna razı olacağına pek inanmıyordu ama ben inandım. Erkek pehlivansın. Böylece durup dururken ortaya yeni bir güreş çıkmıştı. Kahvedekiler hemen bir kat daha ilgilenmişlerdi. Pamukçulu nasıl bir cevap vermesi gerektiğini düşünüp dururken Cazgır devreye girdi.
3: Kurnazsın İdris Pehlivan. Osman Pehlivan tam 3 saat güreşti Hasan'la. Kendine gelebilmesi için günler lazım.
1: Olsun, beklerim. 3 gün, 5 gün, 1 hafta, hatta 2 hafta. Edirne'ye güreş için gitmeyecek mi? Burada güreşir. 5 altın az mı? İddialı bir güreş olacak bu. Parsaya da çıkarız güreşten önce. 5 altın da böyle toplarız.
3: Belki verilmiş sözü vardır.
0: Cazgır böyle konuşarak Pamukçulu'ya işin içinden sıyrılmak fırsatını vermek istiyordu. Fakat Osman Pehlivan kararını vermişti.
2: Peki, madem ki o kadar istiyorsun, buraya kadar da zahmet etmişsin, olur. Bugün cuma değil mi? Salı günü tutarız.

0: Onun İdris Beylvan'ın teklifini kabul etmesi herkesi şaşırtmış bulunuyordu. Bunu hiç kimse ummamıştı. Bu işe Cazgır da fena içerlemişti. O acıdığı için bu genci kurtarmak istiyordu. O ise göz göre göre kendisini yeni bir maceraya atıyordu. Olacak şey değildi canım. Her neyse, kendi düşen ağlamazmış. Evet saygıdeğer dinleyenler, bakalım bundan sonraki bölümümüzde İdris Pehlivan'la Pamukçulu Osman Pehlivan ne yapacak? İdris Pehlivan Pamukçulu'dan intikamını alabilecek mi?
1: İki yiğit çıktı meydana, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
2: Er Meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna Er Meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Muhtasarül Kuduri. Yücel Baştürk. Muhtasarül Kuduri.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilman ve fehman ve amelen ve ihlasan ya rabbel alamin ve elhiqna bi'ibadike's salihin amma ba'd. Babul evgatilleti tukrahu fiha salatu. Namaz kılınmasının mekruh olduğu ve geçerli olmadığı vakitler. Ya mekruh ya da geçerli değil. Bu vakitler nelerdir? La tecuzu salatu, farz ve vacip namazın kılınması geçerli değildir. İnde tulu'i şemsi, güneş doğarken, güneş artık cismi doğmaya başlayınca 45 dakika bir mızrak iki mızrak yükselinceye kadar farz ve vacip namazların kılınması geçerli değildir. Nafile namazların kılınması ise tahrimen mekruhtur. Yani o da bir tür günahtan dolayı onu da geçerli değil diyebiliriz. Yani çünkü fıkıhta bir sıhhat açısından ele alınıyor. Bir de günah açısından ele alınıyor. Farz namazların güneş doğarken, tepedeyken, batarken kılınması hem geçerli değil. Böyle bir şey yaparsa geçerli olmanı yaptığı için günah da zaten olur. Nafile namazların kılınması geçerli, sahih fakat günah. Günahtır, tahrimen mekruhtur. Güneş doğarken وَلَا عِنْدَ قِيَامِهَا فِي الظَّهِيرَةِ, öğlen güneş tepedeyken, öğlen vakti girmesine yaklaşık 5-10 dakika kala, bir görüşe göre de 45-40 dakika kala وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا, ve güneş batarken, güneşin batmasına da 20 ya da Türkiye koşullarında 40-45 dakika kalana kadar kalmasından batana kadar namaz kılınması caiz değildir. Demek üç vakitte asla namaz kılmamak gerekir. Güneş doğarken, güneş doğarken doğmasından başlar. Takvimde güneş diye yazar ya. Doğmasından başlar, yaklaşık 40-45 dakikaya kadar devam eder. Güneş tepedeyken öğlen vaktinin girmesine yaklaşık 5 dakika, genel Türkiye'deki fetvaya göre 10 dakika fetvası veriliyor. Yani öğlen vaktini 10 dakikaya kala namaz kılınabilir. 10 dakika kaldıktan sonra kılınamaz. Bazı coğrafyalarda 5 dakika, 2 dakika.

dakika. Buradaki koşuş şu: güneş tam tepeye ulaştı mı, ulaşmadı mı? Eğer gölge, nesnenin gölgesi duruyorsa hareketsiz olarak, artık güneş tam tepe noktasına ulaşmıştır. Tam tepe noktasına ulaşmasından gölgenin harekete ermesine, gölge harekete yani uzaması vaktine kadar güneş tepede sayılır. Buna zevalü şems denir. Artık öğlen vakti girmiştir. İşte gölgenin durmasından öğlen vakti girmesine kadarki vakit dilimi güneşin tam tepede olduğu vakit dilimidir. Böylesi bir vakit diliminde namaz kılınmaz. Bazı hanefi fakirleri şöyle söylüyor. İşte sabah namazı vaktini ikiye böldüğün vakit, sabah namazı vaktini ikiye böl, ikiye böldüğün vakit dilimi diyor kerahat vaktidir. Yani öğleden önceki kerahat vaktidir. Fakat son genelde bu fetva ile amel artık günümüzde edilmiyor. Ve la yusalli ala cenazetin, cenaze namazı da kılınmaz. Ve la yescudu littilaveti, tilavet secdesi de yapılmaz. İlla ancak asre yevmihi inde gurubi şemsi, güneş batarken, yani ikindi namazını kılmamış bir kimse güneşin batmasına 40-45 dakika kalmış, kerahat vakti girmiş olsa bile o günün ikindi namazını eda edebilir. Kerahat vakti olsa da eda edecektir, namazını kazaya bırakmayacaktır. O günün eda edilecek olan ikindi vakti haricinde, kılınmamış olan ikindi namazı haricinde hiçbir namaz bu üç vakitte kılınmamalıdır, günah olur veya sahih olmaz. Ve yukrahu en yeteneffele ba'de salatil fecri hatta tatlu'aş şemsu. Güneş doğsa zaten güneş doğduğu için kılamayacaktır. Yani sabah namazından ta güneşin doğmasından 40-45 dakika geçinceye kadar tavaf namazı kılmayacaktır. Fakat kaza namazı kılabilir mi? Kaza namazı kılabilir. Yani imsak ile güneş arasında farz namaz kılabiliyor. Fakat nafile namaz veya vacibül gayri dediğimiz tavaf namazı gibi namazlar sabah namazın imsak vakti ile güneş doğması arasında kılınamaz. Mekruhtur. Kılınsa sahihtir ancak mekruh işlemiş olur. Ve yukrahu en yeteneffele ba'de salatil fecri, sabah namazından sonra nafile kılınmaz. Mekruhtur. Hatta tatlu'a şemsu, güneş doğana kadar. Ve ba'de salatil asri hatta tagrube şemsu, İkindi namazından güneş batıncaya kadar da nafile namaz kılınmaz. Kerahat vakti daha girmemiş. Kerahat vaktinde ne farz, ne vacip, ne nafile kılınıyor. Üç vakitte demiştik. Doğarken, tepedeyken, batarken. Sabah namazından sonra ve sabah namazının farzından önce, imsaktan sonra, imsakla farz arasında sabah namazının sünnetinden başka hiçbir namaz kılınmaz. Sabah namazının farzından sonra da güneş doğana kadar nafile kılınmaz. Kaza kılabilir. Yine tavaf namazı da kılınmaz. Bu birincisiydi. İkincisi, ikindi namazının farzını kılmasından itibaren de farzı kıldıktan sonra da kaza namazı kılınabilir. Ancak tavaf namazı kılınmaz. İkindi farzından sonra yine nafile namazlar kılınmayacaktır, mekruhtur. وَلَا بَسْتَ بِاَنْ يُسَلِّيَ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ الْفَوَائِتِ. Bu iki vakitte kaza namazları kılmasında bir beis yoktur. وَيَسْجُدَ لِتْتِلَاوِتِ. Bu vakitlerde tilavet secdesi yapabilir. وَيُسَلِّ عَلَى الْجَنَازِتِ. Cenaze namazı da kılabilir. Ne zaman? İkindi namazının farzını kıldıktan sonra, sabah namazının farzını kıldıktan sonra, daha güneş doğmamış, kerahat vakti girmemiş. Kerahat vakti girerse cenaze namazı kılınabilir mi? Eğer cenaze namazının hazırlanması, teciz ve tekfini, kefenlenmesi ancak kerahat vaktine denk geldiyse, bu durumda cenaze namazının kerahat vaktini yine kılabilir. Ancak cenazenin hazırlanması kerahat vaktinden önce ise, cenazenin namazının kerahat vaktine geciktirip kılınması caiz olmaz. Tilavet secdesi için de benzer hüküm geçerlidir. Bir insan tilavet secdesini kerahat vaktinde okursa secdesini yapabilir. Mekruhtur ancak yapabilir. Ancak kerahat vaktinde değil de önceden tilavet

secdesi üzerine vacip olup da secdenin kendisinin kerahat vaktini yapabilir mi? El cevap, kerahat vaktinde önceden okuduğu tilavet secdesini, yani kerahat vakti dışında okuduğu tilavet secdesinin secdesini kerahat vaktinde yapamayacaktır. وَلَا يُسَلِّ رَكَعَتِيَ تَوَافِ Bu vakitlerde tavaf namazı da kılamaz. وَيُكْرَهُ اَنْ يَتَنَفَّلَ بَعْدَ طُلُعَ الْفَجْرِ بِيَكْسِرَ مِنْ رَكَعَتِيَ الْفَجْرِ Sabah namazının sünneti haricinde, sabah namazının iki rekatlik sünnetin haricinde başka hiçbir nafile namaz kılınamaz. Yani imsak ile güneşin doğması arasında kılması gereken tek nafile sünnet namaz sabah namazının sünnetidir. Onu kılacak iki rekat. İki rekatte sabah namazının farzını kılacak. Bunun dışında güneş doğana kadar başka nafile namaz kılmayacak. Kılarsa o da İmam-ı Kudur'un ifadesiyle yukrahu, mekruh olmuş olur. وَلَا يَتَنَفَّلُ قَبْلَ الْمَغْرِبِ Akşam namazından önce de nafile namaz kılmaz. Kılmaz diyor, herhangi bir şekilde İmam-ı Kudur'u rahmetullahi aleyh bunun hükmünü söylememiş, kılmaz demiş. Akşam namazının farzından önce nafile kılmaz. Akşam namazının farzından sonra zaten akşam namazı sünneti kılınıyor. Evvabin de kılınıyor. Buradaki akşam namazının farzından önce nafile kılmaz demek şu demektir. Bir insan, bir Müslüman akşam ezanı okunur okunmaz geciktirmeden akşam namazının farzını kılmaya başlamalıdır. Ezanla farz arasında 3 ayetten daha fazla gecikme olmamalıdır. 3 ayet kadar bir gecikme olmalıdır. Bu eğer ezanla farz namaz arasında 3 ayetten daha fazla bir gecikme varsa mezhep içerisinde ihtilaf vardır. Bazıları mekruhtur der. 3 ayette artık açtı. Mekruh olur. Bazı hanifiler der ki bu da tercih edilen görüştür. 2 rekat, 2 hızlıca, kısaca kılınacak, hafifçe kılınacak 2 rekat sürecek kadar bir vakit. O da 2 dakika ya da 3 dakika. Yani demek ki akşam ezanıyla akşam namazının farzı arasında tercih edilen görüşe göre 2-3 dakikadan daha fazla bir gecikme olmamalıdır. Bu minvalde nafile namaz kılınmaz. Eğer kılacağın nafile namaz akşam namazı vaktini 2-3 dakikadan daha fazla uzatacaksa, 5 dakika, 10 dakika uzatacaksa farzı geciktirdiğin için mekruha girmiş olursun. Eğer akşam namazından önce kılacağın nafile hızlı ve hafif ise bu nafile kılmak mübahtır tercih edilen görüşe göre. 2 rekat akşam namazından önce 2 rekat nafile kılıyor. Acele ediyor yani yavaş yavaş kılmıyor. 2 rekatı 2 dakikada kılıyor. Bunu kılması sünnet değildir. Zira Hulefa-i Raşid Hazreti Ebu Bekir Efendimiz başta olmak üzere pek çok sahabi kılmamıştır. Sünnet değildir. 2 rekat kılmak sünnet değildir. Ancak acele ederek kıldığı için, farzı geciktirmediği için ve hemen ezanın peşinde kıldığı için mubahtır. Bir insan 2 rekatı acele etse fakat ezandan 5 dakika sonra kılsa kılamaz. Çünkü arada ezan, bu hemen ezandan sonra 2 rekat hızlıca kılmak isterse kılabilir. Ama ezan zaten vakti 5 dakika geçmişse İmam-ı Kudur'un ifadesinin hükmü anlaşılmış oluyor. وَلَا يَتَنَفَّلُ قَبْلَ الْمَغْرِبِ Zaten sen geciktirdiğin kadar geciktirmişsin. Nafile namaz kılarak daha fazla geciktirme mekruh olur. Zaten kerahate düşmüşsün tenzihen mekruh. Daha fazla geciktirerek tenzihen mekruhluğunu yapma, arttırma. Bu birinci anlama. İkinci anlama وَلَا يَتَنَفَّلُ قَبْلَ الْمَغْرِبِ Akşam namazının farzından önce, ezandan hemen sonra kılacağı nafile namazı uzatma. Eğer uzatırsan, 2 dakikalık süreyi geçersen, 2-3 dakikalık ortalama, o zaman yine akşamı geciktirmekten kaynaklı kerahate düşmüş olursun. Yani özetle,

burada yapılmaması gereken hareket, amel, nafile namaz kılıp kılmama meselesi değildir. Akşam namazını ezandan sonra geciktirmeden kılma meselesidir. Sen nafile namaz hiç kılmadın ama geciktirdin, yine mekruhtur. Nafile namazı kıldığın için geciktirdin, yine mekruhtur. Nafile namazı acele ederek kıldın, 2 dakikada hafif bir şekilde kıraati uzatmadan yaptın, o zaman bu nafile namaz kılmak mekruh değildir. İşte umreye giden, hacca giden, işte Mekke Medine'de görür pek çok Müslüman ezandan hemen sonra kalkar, hafif bir ve acelece 2 rekat namaz kılar. İşte bu 2 rekat kılınan namaz Hanefi mezhebinde mubahtır. Çünkü çok büyük bir gecikme olmamıştır. Babun nevafil, farza bağlı olarak kılınan revatip dediğimiz nafile namazlar nelerdir? Es-sünnetü fissalati, sabah namazlarının sünneti şu şekildedir. En yusalliye rekateyni ba'de tulu'il fecri, 2 rekat sabah namazının sünnetini kılmak en güçlü olan, en kuvvetli olan sünnettir. Vacip mesabesindedir. Terk edilmemesi gerekir. Eğer sabah namazı sünneti varsa asla terk etmemen gerekir. Hatta bazı fetvalarda ne seferde ne hazarda, ne yolcuyken ne de vatanındayken asla terk etmemen gerekir. Ancak bir yerde terk edilebilir. O da sabah namazının farzı çıkma korkusu varsa. Vakit çok dar. 2-3 dakikalık vakit kalmış. Sünneti kılarsan sabah namazının farzı kaçacak. O zaman sabah namazının sünnetini kılmazsın, farzını kılarsın. Bu birincisi. İkincisi, cemaate katıldın, camiye gittin. İmamın eğer uymazsan cemaati kaçıracaksın. Bu durumda da imama uymak için sabah namazının sünneti kılınmaz. Ancak sabah namazının sünnetini kıldığında imama yetişeceğini biliyorsa sabah namazının sünnetini yine kılar ve imama ondan sonra uyacaktır. Diğer nafile namazların tamamı oturarak kılınabilirken, caiz iken, sabah namazının sünneti oturarak kılınması caiz değildir. Bu da aradaki farkı göstermesi açısından anlamlı. Ve erba'an gabla zuhri, öğle namazından önce, farzından önce 4 rekatı tek selamla kılmak sünneti müekkededir. Ve rekateyne ba'daha, öğle namazından sonra da 2 rekat öğle namazının son sünnetine kılar. Bu da sünneti müekkededir. Ve erba'an gablel asri, ve inşa'a rekateyne, ikindiden önce ise 4 rekat namaz kılmak müstahaptır. Buna Türkiye'de genelde sünnet gayri müekked diye ifade ediyorlar. Sünneti gayri müekkede, yani diğer sabah namazı gibi, öğlenin sünnetleri gibi, akşamın sünneti gibi çok güçlü değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen yapmış, bazen yapmamış. Tavsiye etmiş. Devamlı surette kıldığı bir namaz değil. Terkinde bir günah yoktur. Fakat kılması büyük bir fazilettir. Peki nasıl kılacak? Ya ve erba'an gablel asr, ya farzından önce tek selamla 4 rekat kılacak. Ve inşa rekatini dilerse de 2 rekatla ne yapabilir? Selam verebilir. Öğle namazının sünnetini dilerse 2 rekatta selam veremez. İlla ki tek selamla 4 rekat kılmalıdır. Ve rekateyni ba'del magribi, akşam namazından sonra da 2 rekat akşam namazının sünnetini kılmakta yine sünneti müekked olan namazlardandır. Ve erba'an gablel işâ'i, yasadan önce 4 rekat namaz kılmak da müstahaptır. Yani sünneti müekked değildir. Bu yüzden terkinde günah olmaz. Fakat büyük bir fazilet olur. Ve erba'an ba'daha, yasadan sonra da 4 rekat kılmak yine müstahaptır. Ve inşa'a rekateyni, dilerse 2 rekat olan sünneti müekkediyi de kılabilir. Yani yas namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet. Dilerse son 2 rekat yerine 4 rekat da ne yapabilir? Kılabilir. Benzer hüküm öğlen namazı için de geçerli. 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet. Dilerse 2 rekat yerine 4 rekat da ne yapabilir? Kılabilir. Akşam namazında da benzer bir hüküm vardır. Akşam namazının farzı 3 rekat, 2 rekat da sünnettir. Dilerse bunu 2-2-2 şeklinde 6 rekat olarak evvabin namazı şeklinde de ne yapabilir? Tamamlayabilir. 2 rekat.

evvabinin sünneti, sonra diğer iki rekat daha evvabinin sünnetini kılabilir ki Hanefi fıkhında genelde evvabin namazı 6 rekat olarak zikredilir ki en güzeli 6 rekat kılmaktır. 3 ayrı selamla. 3 ayrı selamla da kılabilir. Tek selamla da kılabilir. Ancak 2 rekat evvabin de kılsa geçerlidir, yeterlidir. Zira hadis-i şeriflerde 2 rekat olarak zikredildiğinde görülmektedir. Evvabin namazı 20 rekata kadar da kılınabilir. Yani en az 2, en fazlası 20 rekata kadar evvabin namazının kılınacağı hadislerde de zikredilmektedir. Hanefi fıkhında genelde 6 rekat olarak kitaplarımızda bulunmaktadır. Ve nevafilün nahari, gündüz kılınan nafile namazlarda, mesela duha namazını kılacak veya Peygamber aleyhissalatü vesselamın namaza bağlı olarak kıldığı namazlar dışında nafile namaz kılmak istiyor. Bu durumda inşa'e salla rekateyni bi teslimetin vahidetin, dilerse 2 rekat olarak nafile namaz kılar. Ve inşa'e erba'an, dilerse de 4 rekat olarak nafile namaz kılabilir. Fakat ve tukrahu ziyadetu ala zaliki, İmam-ı Azam'a göre ittifakla gündüz kılınan nafile namazlarda tek selamla 4 rekattan fazla kılmak mekruhtur. Tek selamla 2-2 kılabilir. Tek selamla 2 rekat 2 rekat ya da tek selamla 4 rekat kılabilir. Tek selamla 6 rekat kılmak, tek selamla 8 rekatta kılmak, selamla ayırmadan tek rekatta bunu yapmak mekruhtur. Feemme nafiletül leyli, gece kılınan nafile namazlarda ise, teheccüd namazı da buna dahildir. Gece namazları buna dahildir. Fakale Ebu Hanife, İmam-ı Azam şöyle der. İn salla semane rekaatin bi teslimetin vahidetin caze. 8 rekatı bir selamla kılmak caizdir. Yani 8 rekat gece namazını aralıksız kılıyor. 8. rekatta sonunda selam veriyor. Bir selamla 8 rekat kılabilir. Fakat ve tukrahu ziyadetu ala zalik, bir selamla 10 rekat mesela kılması, bir selamla 20 rekat fasıla vermeden kılması gece namazlarında mekruhtur. Demek ki gündüz namazlarında, nafile namazlarda, evvabin gündüz nafile namazlarında, mesela kuşluk namazı gibi nafile namazlarında 4 rekattan fazlası tek selamla kılınmamalı. Gece nafile namazlarında da 8 rekattan fazlası tek rekatta kılınmamalıdır. Fakat İmam-ı Azam'a göre eftal olan gece kılınanlarda da gündüz kılınan nafilelerde de 4 rekat kılmaktır. Vagal Ebu Yusuf ve Muhammed rahmetullahi aleyhima diyor ki la yezidu billeyle ala rekateyni, gece kılınan namazları 2 rekattan daha fazlasını kılmaz. 2-2 kılar. Bir teslimetin vahidetin, tek selamı 2-2 kılacaktır. Gece namazını kılmak istiyorsa imamen diyor ki 2-2 olarak 8 rekatlık teheccüd namazını yani 2 selamla değil de 4 selamla kılacaktır. 2 rekat kıldı, selam verdi. Böylece 4 selamla 8 rekatlik teheccüd namazını eda etmiş olacaktır. Müftabih olan görüşler tercihe göre farklıdır. Bazı Hanefi fakihleri gece namazlarında İmam-ı Azam'ın görüşünü tercih etmiştir. Yani eftal olan 4 rekatte bir selam vermektir demiştir. Bazı Hanefi fakihleri de tercih ederek İmame'nin görüşünü tercih etmiştir. Gece namazlarında eftal olan 2 rekatte bir selam vermektir demiştir. Fakat gece namazlarındaki 4 rekat mı kılınacak, 2 rekat mı eftaldir tartışması teravih namazı dışındadır. Teravih namazını 4 rekat olarak selam, tek selam vermek mekruhtur. Teravih namazında her zaman eftal olan 2-2 kılmaktır Hanefi mezhebinde. 2-2 kılmak gerekir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilenler, Hulefa-i Raşidin'den nakledilenler, meşru olan vaziyeti hep 2-2 kılmaktır. Bu yüzden teravih namazına 4 rekatta bir selam verirse teravih geçerlidir. Ancak mekruh işlemiş olur. Mekruh işlemiş olur. Bu yüzden acaba gece namazlarında 4 kılmak mı eftar, 2-2 kılmak mı eftar, teravih namazı dışında olduğunu

0: Böylece anlamış oluyoruz diyoruz. Burada da bu konuda da durmuş oluyoruz. Bir sonraki dersimiz inşallah farz namazlarında okunan kıraatın hükümleri hakkında olacaktır. Bozulan nafile namazın hükmü ve diğer nafile namazların genel manada hükümlerinden bahsedilecektir inşallah. Burada duruyoruz. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Muhtasarül Kuduri. Yücel Baştürk. Muhtasarül Kuduri.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun kıymetli dinleyiciler. Hamdü senalar olsun Rabbimize ve salatü selamlar onun sevgilisine. Selam olsun o gün nebinin ehli beytine ve ashabına. Programımıza hoş geldiniz efendim. Hepinizi en derin sevgi, saygı ve muhabbetle

selamlıyorum. Değerli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya ve dünya malına bizden farklı bakardı. Ona göre dünya Allah'ın rızasını kazandırdığı, dünya malı Allah yolunda harcandığı zaman bir kıymet ifade ederdi. Bir gün Uhud dağını gösterdi. Bu dağ altın olsa, altınları benim olsa hepsini 3 gün içinde Allah'ın kullarına dağıtırdım dedi. Bu arada ürpertici bir gerçeğe işaret etti. Muhtaçlara bol bol dağıtmayan aşırı zenginlerin sevabı en az kimseler olduklarını belirtti. Bir gün Kabe'nin gölgesinde otururken zenginleri çok düşündürmesi gereken bir söz söyledi. O sırada yanına gelmekte olan Ebu Zer el-Gıfari bu söze kulak kabarttı. Resul-i Ekrem durmadan Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki onlar ziyandadır diyordu. Ebu Zer şaşırıp kaldı. Acaba bu sözleri kendisine mi söylüyordu? Peygamber aleyhisselama iyice yaklaştı. Hep aynı sözleri mırıldanıyordu. Dayanamayıp sordu. Ziyanda olanlar kimlerdir ya Resulallah? Peygamberler Sultanı şöyle buyurdu. Onlar malı mülkü çok olanlardır. Elindeki imkanları 4 bir yana bol bol dağıtanlar böyle değildir. Ama bunların sayısı çok azdır. Allah'ın Resulü önemli bir gerçeğe daha işaret etti. Elindeki servete bakıp da malım mülküm var diye böbürlenmenin çok yanlış olduğunu söyledi. Bir kimsenin malı ölmeden önce ahirete gönderdikleridir. Öldükten sonra geriye kalansa mirasçıların malıdır buyurdu. İmrenilecek adamların mallarını Allah rızası için dağıtanlar olduğunu belirtti. Allah'ın verdiğini yine Allah için vermeye teşvik etti. Veren el, alan elden üstündür buyurdu. Bir gün bir ahiret manzarası çizdi. Kıyamet gününde Allah Teala'nın herkese tercümansız konuşacağını, o anda insanın sağına bakınca ölmeden önce ahirete gönderdiği iyilikleri göreceğini, soluna bakınca vaktiyle yaptığı kötülükleri göreceğini, önüne bakınca sadece cehennemi göreceğini söyledi. Ardından da yarım hurmayla da olsa cehennemden kurtulmaya bakın buyurdu. Onu da bulamayanların güzel bir sözle kendilerini cehennemden korumalarını tavsiye etti. Yarım hurmadan ne çıkar dememelidir. Hazreti Peygamber bir hurmanın nasıl çoğalacağını da anlattı. Ata meraklı bir adam bir tayı okşaya okşaya nasıl büyütürse Cenab-ı Mevla da o bir hurmayı dağ gibi oluncaya kadar ihtimamla büyütür buyurdu. Muhterem dinleyicilerimiz, kulağa çekilmeden kulağına laf girmeyenler vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zekatı verilmeyen altın ve gümüşlerin kıyamet gününde ateşte kızdırılacağını, onları yoksuldan esirgeyen zenginlerin bunlarla dağılacağını, bizim hesabımızla 50 bin yıl uzayan bir günde insanlar arasında hüküm verilip bitene kadar bu işkencenin durmadan devam edeceğini, zekatı verilmeyen hayvanlarınsa yine bu süre içinde sahiplerini durmadan çiğneyeceğini bildirdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ashabını sık sık sadaka vermeye davet eder. Onlar da bu emri anında yerine getirirlerdi. Bir defasında vaaz ediyordu. Sesini gerideki kadınların duymayacağını düşünerek onların yanına gitti ve kendilerine sadaka vermeye davet etti. Hanım sahabiler bu emre hemen uydular.
kulaklarındaki küpeleri, parmaklarındaki yüzükleri,

boyunlarındaki gerdanlıkları çıkarıp Bilal-i Habeşi'ye teslim ettiler. Bir yerde yoksulluk çeken insanlar varsa, hali vakti iyi olanları oturup düşünmelidir. Benim dediği şeylerin ne ölçüde kendisinin, ne miktarda onların olduğunu iyi hesap etmelidir. Bakın, bir yolculuk sırasında ne oldu? Resul-i Ekrem'le arkadaşları mola vermişlerdi. Bu sırada devesine binmiş bir adam çıka geldi. Bir şeyler umarak sağa sola bakınmaya başladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, yanında ihtiyacından fazla binek hayvanı olanlar olmayanlara versinler, fazla azığı olanlar olmayanlara versinler buyurdu. Daha birçok şeyi sayıp döktü. Bunları duyan sahabiler, hiç kimsenin ihtiyacından fazla bir şey bulundurmaya hakkı olmadığını anladılar. Çoğumuzun tabiatında cimrilik vardır. Birine yardım edince malımızın tükeneceğini sanırız. Malın verdikçe artacağı gerçeğinden haberimiz yokmuş gibi davranırız. Resul-i Ekrem Efendimiz bu gerçeği yakınlarına sık sık hatırlatırdı. Bir gün baldızı Esma binti Ebu Bekir'e, "Cimrilik edip esirgeme, öyle yaparsan Allah da senden esirger, sen bol bol vermeye bak." dedi. Allah Teala'nın "Ey insanoğlu sen ver, ben de sana vereyim." buyurduğunu haber verdi. Her gün iki meleğin "Allah'ım, malını esirgemeden verene yenisini ver, cimrilik edip vermeyenin malını eksilt." diye dua ettiklerini hatırlattı. Elbette bir gün Allah'ın huzuruna çıkacağız. O bize de "Ey Ademoğlu, beni doyur dedim, doyurmadın" diye sitem edecek. Biz, "Ya Rabbi, böyle bir şey nasıl olabilir? Sen alemlerin Rabbisin" dememize aldırmayacak, "Falan kulum senden yiyecek istedi, vermedin. Eğer verseydin verdiğin şeyleri benim yanımda bulacağını bilmiyor muydun?" diye azarlayacak. Böyle sıkıntılı durumlara düşmemek için yoksula yardım etmeli, o istemeden ayağına gitmelidir.

Mekke'de Müslümanlar dinlerini doğru dürüst yaşamak için Medine'ye hicret etmişlerdi. Ensar dediğimiz Medine'li Müslümanlar da onlara kucak açmış ve ellerindeki bütün imkanları onlarla paylaşmışlardı. Allah Teala bu cömert insanları kendileri muhtaç durumda bulunsalar bile başkalarını daha çok düşünürler ve onları kendilerine tercih ederler diye övmüştü. Belli bir zaman dilimine mahsus olmayan bu övgü hiç eskimedi. Muhtaç durumdaki kardeşlerini kendilerine tercih eden bütün Müslümanları her devirde sımsıcak kucakladı. Zaman döndü, sıra bize geldi. Eğer biz de üzerimize düşeni yapabilirsek, Yüce Rabbimiz bu iltifatı bizden de esirgemeyecektir. Asr-ı saadette başkalarını kendine tercih etmenin, yani İsar'ın nice örneği bulunmakla beraber, Sa'd İbni Rebi daima saygıyla hatırlanır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir muhaciri bir ensarla kardeş ederken, Abdurrahman İbni Af'ı onunla kardeş ilan etmişti. Mekke'nin başarılı tacirlerinden olan Abdurrahman İbni Af, Hazreti Peygamber'e ilk iman edenlerden ve cennetle müjdelenen 10 sahabiden biriydi. Her şeyini geride bırakıp Allah'ın Resulü'nün ardından Mekke'ye göçmüştü. Sa'd, bütün mal varlığını bu güzel kardeşiyle paylaşmak istedi. Ama o kabul etmedi.

"Sen bana pazar yerini göster yeter," dedi ve kısa zamanda tekrar kendini toparladı. Sa'd İbni Rebi, varını yoğunu muhacir kardeşiyle paylaşmaya sevk eden duygu, Kur'an-ı Kerim'in müminleri kardeş yapması, Allah'ın Resulü'nün bunu uygulamasıydı efendim. Evet, bugün kainatın efendisi aramızda yok. Ama onun bu uygulaması ve müminlerin kardeş olduğunu belirten ayet-i kerime hala gözümüzün önünde, milyonlarca aç ve sefil kardeşimizle aramızda bulunmaktadır. Yoksul kardeşlerimiz bize sahabiler gibi faziletli davranışlar ortaya koyma imkan ve şansı vermektedir. Malın vermekle tükenmeyeceğine, verene yenisinin verileceğine iman edenlerdeniz. Elhamdülillah. Bir verip on alma, hatta 700 misli kazanma imkanı her an elimizdedir muhterem dinleyicilerimiz. Malımız henüz bizimken onunla iyi ticaretler yapmalı, servetimize servet katmalıyız. Muhtaçların hakkını vermemenin ağır vebalinden kurtulmalıyız. Sevdiğimiz şeyleri Allah rızası için harcamadıkça iyi dereceleri elde edemeyeceğimizi bilmeliyiz. Yüce Rabbimin hepimize gerçekleri görüp anlama, zamanında kârlı yatırımlar yapma şuuru ihsan etmesini niyaz ederim.

Yüzyıllar, bin yıllara gelip geçer. Devirler, çağlar birbirini kovalar. Binbir emekle yapılan planlar, programlar eskir. Müslümanların değişmeyen tek hedefi vardır. Dini, Allah'ın istediği gibi yaşamak için Resul-i Ekrem'in sünnetini canlı tutmak. Çünkü gerçek din, Peygamber aleyhisselamın getirdiği ve yaşayarak yorumladığı dindir. Dini yaşamak, peygamberi örnek almakla, onun gibi yaşamaya çalışmakla olur. Allah'ın insandan ne istediğini en iyi bilen Resulullah'tır. Kur'an-ı Kerim'i en doğru anlayan O'dur. Kur'an'ı anlamak, onu Allah'ın gösterdiği tazelikte yaşamak, sünneti yaşamakla mümkündür. Bir yerde peygamberin sünneti canlı bir şekilde yaşanmıyorsa, orada din de Allah'ın istediği şekilde yaşanmıyor demektir. Sünnetin canlı ve diri olmadığı yerde, bidat dediğimiz dinde yeri bulunmayan, sünnete ters düşen davranışlar canlıdır. Orada peygamberimizin sapıklık diye nitelediği ve dine tamamen zıt gördüğü hareketler din yerini alır. Şu halde Peygamber aleyhisselamın sünneti bizim için hava gibi, su gibi önemlidir muhterem dinleyiciler. Ashab-ı kiram efendilerimiz dini Allah'ın elçisinden öğrendiler. Onun yaptığını aynen yapmaya çalıştılar. Doğru bulmadığı her şeyden uzak durdular. Sünnete aykırı hareket edeni hemen uyardılar. Sünnetin önemini bilmeyenlerin onu yadırgamasına aldırmadılar. Devirler ve değerler değişse de peygamberin sünnetinin eskimeyeceğini savundular. Muhtemelen İran'ın yeni fethedildiği günlerde Ashab-ı Kiram'dan Makıl bin Yeser, fethedilen bu topraklardan birinde vali veya kumandan sıfatıyla yörenin ileri gelenleriyle yemek yiyordu. Elindeki lokma yere düşünce onu aldı, lokmaya yapışan çeri çöpü üfleyerek temizledikten sonra onu ağzına attı. Zira bir hadis-i şerifte şeytanın yemek yerken bile insandan ayrılmadığı hatırlatılmakta, şayet lokmanız yere düşerse, üzerine yapışanları temizledikten sonra yiyin, onu şeytana bırakmayın buyurulmaktaydı. Makıl bin Yeser de öyle yaptı. Onun bu davranışını İranlılar yadırgadılar. Birbirlerine kaş göz işareti yaparak gülüştüler. Makil'in yanında bulunan Müslümanlardan biri bu hale pek üzüldü. Efendim, şu adamlar önünde bu kadar yemek varken yere düşeni alıp yiyor diye sizinle alay ediyorlar diyecek oldu. Müslüman olduktan sonra hayatını sünnete göre şekillendiren bu büyük sahabi şu cevabı verdi. Bugüne kadar biz lokması yere düşenlere onu temizleyip yemesini, bu nimeti şeytana bırakmamasını tavsiye etmişizdir. Bu adamlar bana gülmesin diye Resul-i Ekrem'den öğrendiğim bir sünneti terk edemem. Sahabiler sünneti canları gibi korurlardı. Sünnet olduğunu bildikleri bir şeyi hem bizzat yapar hem de başkalarına tavsiye ederlerdi. Peygamberden

duymadıkları bir şeyin sünnet olduğunu söyleyenlere hemen inanmazlar, o sözün doğruluğunu araştırırlardı. Hazreti Ömer halifeyken bir gün Ebu Musa el-Eş'ari onu ziyarete geldi. Kapıda 3 defa selam verdi, cevap alamayınca dönüp gitti. Hazreti Ömer onun sesinden tanımakla beraber meşgul olduğu için kabul edememişti. Meşgalesi bitince Ebu Musa'yı içeri alın dedi. Onun beklemeyip gittiğini öğrenince kendisine haber gönderdi ve neden beklemeyip gittiğini sordu. Ebu Musa sünnete göre davrandığını söyledi. Bir yere girmek için 3 defa izin istenir. İzin verilmezse dönüp gidilir. Bunu Hazreti Peygamber'den bizzat duydum dedi. Hazreti Ömer o güne kadar böyle bir şey duymamıştı. Acaba Ebu Musa peygamberin söylemediği bir şeyin sünnet olduğunu mu ileri sürüyor diye düşündü ve birden ciddileşti. Hemen git ve bunu Resul-i Ekrem'den duyduğuna dair 2 şahit getir. Aksi halde senin için iyi olmaz dedi. Ebu Musa el-Eş'ari bunu Resulullah'tan duyan 2 kişiyi bulup getirmek suretiyle yakasını Hazreti Ömer'in elinden kurtardı. Getirdiği şahitlerden biri ünlü sahabi Ubey İbni Ka'b idi. Ubey, halifeye ashab-ı kirama sıkıntı vermemesi gerektiğini hatırlatınca, Hazreti Ömer, peygamberden bizzat duymadığı bir şeyi araştırıp öğrenmek istediğini, başka bir maksadı bulunmadığını söyledi. Sahabi efendilerimiz, sünnet üzerine işte böyle titrerlerdi. Hazreti Ömer'in Hacerül Esved'i öptükten sonra ona hitaben söylediği o meşhur cümleyi burada bir daha hatırlayalım ve ashab-ı kiramın akılları almasa bile sünneti nasıl uyguladıklarını düşünüp ders alalım. Hazreti Ömer Hacerül Esved'e şöyle hitap etmişti. Senin bir taş olduğunu, kimseye bir fayda veya zarar vermeyeceğini biliyorum. Resulullah'ın seni selamladığını ve öptüğünü görmeseydim, seni ne selamlar ne de öperdim. Hazreti Ömer, Resul-i Ekrem'in yaptığı bir işin sebebi bilinmese de, onu aynen yapmak gerektiğini düşünüyordu efendim. Ashab-ı kiram, Resul-i Ekrem'i göremeyenlere onun sünnetini anlattılar, Peygamber-i Zişan'ın bir hareketi, bir ibadeti nasıl yaptığını tarif edip öğrettiler. Bir gün Hazreti Ali henüz abdest alıp namaz kılmıştı. Yanına kalabalık bir grup gelince bir sandalyeye oturup yeniden abdest aldı. Ziyaretçilerine Resulullah'ın nasıl abdest aldığını görmenizi istedim dedi. İbadetlerin sünnete uygun şekilde yapılmasına büyük önem veren bu aziz sahabi, bir başka gün oğlu Hüseyin'e dedesinin nasıl abdest aldığını gösterdi. Hazreti Peygamber'in hayat tarzını ve tavırlarını örnek almaya pek önem veren sahabilerden Abdullah İbni Mesud, bir gün yanındakilere, "Şayet Resulullah'ın namazını öğrenmek isterseniz, bunu size gösterebilirim." diyerek, onlara Resulullah'ın nasıl namaz kıldığını öğretti. Sahabe, Resul-i Ekrem'in devamlı yaptığı hareketleri, özellikle bir konudaki en son davranışlarını öğrenmeyi çok isterdi. Efendimizin vefatından bir süre önce, Müslüman olan Cerir İbni Abdullah gibi sahabilerin verdiği bilgiler, onları pek memnun ederdi. Zira bir işi, bir davranışı, bir ibadeti Resulullah gibi yapmaya pek özen gösterirlerdi. Peygamber Efendimiz dinin yaşanma şekli demek olan sünnetin canlı tutulmasına büyük önem verirdi. Bunları çocuk, genç, yaşlı demeden bütün ashabına öğretir, sünnetinin hiçbir zaman ihmal

edinmemesini isterdi. Bir gün Medineli sahabi Bilal İbni Haris el-Müzeni'ye, "Bilal şunu öğren," buyurdu. Resul-i Ekrem'in adeti böyleydi. Önemli bir şey öğreteceği zaman önce muhatabının dikkatini çeker, merakını uyandırırdı. Özel bir dikkat ve ilgiyle öğrenilen bilgilerin kolay unutulmayacağını çok iyi bilirdi. Bilal merak etti. "Neyi öğreneyim ya Resulallah?" diye sordu. "İkinci defa şunu öğren Bilal," buyurdu. Aynı tembih üçüncü defa gelince Bilal İbni Haris bütün dikkatini Resulullah'a verdi. Peygamber aleyhisselam ona unutulan, ihmal edilen bir sünneti, bir din esasını yeniden hayata sokmanın öneminden bahsetti. Kendisinin vefatından sonra uygulamadan kalkan bir sünneti kim yeniden hayata geçirir, insanların onu yapmasına vesile olursa, o sünneti uygulayan her bir şahsa verilecek sevabın bir katı da ona verilir buyurdu. Muhterem dinleyicilerimiz, biz elbette sevgili peygamberimizi canımızdan çok severiz. Onun yaptığı ve yapılmasını istediği her şeyi hayatımızın bir parçası haline getirmek, böylece cennette onunla beraber olmak isteriz. Bu bizim en büyük dileğimizdir, değil mi? Hal böyle olunca bir ömür boyu yapacağımız sünnetleri öğrenmemiz gerekir. Resulullah'ın nasıl yiyip içtiğini, nasıl oturup kalktığını, nasıl alıp verdiğini, nasıl ağlayıp güldüğünü bilmemiz gerekir. Bunun için de sevgili Efendimizin söz ve davranışlarını bize öğreten hadis kitaplarını çok okumamız, onları aile fertlerimize okutmamız, bu konular etrafında sohbet etmemiz gerekir. Evet, iyi bir Müslüman olmanın yolu, Resulullah'ı her hususta kendine rehber edinmek, onun ihmal edilen, unutulmaya yüz tutulan hayat tarzını yeniden canlandırmak, kısacası sünneti ihya etmektir.

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Semerkant Sohbetleri.
2: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
1: Semerkant Sohbetleri.

Bir Semerkant Sohbetleri programında daha sizlerle beraberiz. Bu haftaki programımızda Yakup hocamızın izinli olması münasebetiyle kendileri bu programa bu hafta katılamayacaklar. Cömertlikten bahsediyorduk. Cömertlik Allah-u Teala'nın vasıflarındandır. Cömert olan bir insan Allah-u Teala'nın bu sıfatından kendisine ahlak edinmiş olur. Yani bir anlamda Allah-u Teala'nın da boyasıyla boyanmış olur. Cömertliği her müminin elde etmesi gereken güzel bir vasıftır. Cömertlik bir müminde olması şarttır, gereklidir. Cömertliğin karşıtı, zıttı cimriliktir. Bir insan cimri olmamalıdır. Cömertliği elde etmek ve cimrilikten sakınmak. Bu konu dünya sevgisiyle alakalı bir konudur. Cömertlik, dünya sevgisinin kalpte yer etmemesine bağlıdır. Dünya sevgisinin kalpte yer etmemesinin neticesi cömertlik olarak yansır. Yine cimrilik de dünya sevgisinin kalpte yer etmesinin bir neticesidir. Dünya sevgisi kalpte yer edince onun neticesi olarak cimrilik ortaya çıkıyor. Demek ki dünya muhabbeti, dünyaya karşı bağlılık kalpte bir yer etmediğinde cömertlik ahlakı ortaya çıkıyor. Dünya muhabbeti, dünya sevgisi kalbe yerleştiği zaman da cimrilik hastalığı ortaya çıkıyor. Bizim cömertliği elde edebilmemiz için ve cimrilikten sakınabilmemiz için kalbe müracaat etmemiz gerekir. Kalbimize bakmamız gerekir. Kalpte dünya muhabbeti var mı yok mu? Var olan dünya muhabbeti ne derece var? Kalbe yer etmiş mi, yer etmemiş mi? Bu gerekir. Eğer dünya sevgisi, dünya muhabbeti kalpte yer etmişse, o dünya sevgisi hakkın ve hakikatin önüne geçmişse, sevgi çoğalmışsa, o zaman o kalbin terbiye edilmesi, ıslah edilmesi gerekir ki cömertlik elde edilebilsin, cimrilik hastalığı tedavi edilebilsin. Bunun için de dünya ve ahiret, yani dünya sevgisinin azlığı ve çokluğu, dünyayı ne kadar sevmeliyiz, ahireti ne kadar sevmeliyiz, dünyaya ne kadar değer vermeliyiz, ahirete ne kadar değer vermeliyiz, her ikisi arasındaki dengeyi nasıl kurmalıyız? Burası önemlidir. Buna da dünya ve ahiret arasında denge deniyor. Her ikisinden de vazgeçemeyiz. Ne tamamen dünyayı terk edebiliriz, ne de tamamen ahireti terk edebiliriz. Çünkü biliyoruz ki ahiret esas amaçtır. Ama o amaca ulaşmak için de dünya bir araçtır. Dünya olmadan ahireti kazanmak da mümkün değildir. Namaz dünyada kılınır. Zekat dünya malıyla verilir. Yine birçok ibadetlerin yapılmasında dünya bir araçtır. Ama o aracı sadece bir araç olarak görmek, amaç haline getirmemek. İşte buna denge deniyor. Bu dengeyi muhafaza eden, bu dengeyi koruyabilen, dünyaya dünya kadar, ahirete ahiret kadar gerektiği şekilde değer veren cömertliği elde eder. Dünya nimetlerini kullanır ama kalbinde ona yer vermez. Kalbini o dünya ile bağlamaz. Böylelikle cömertliği elde eder, cimrilikten de kurtulur. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Allah'ın ahirette vereceği nimetleri iste. Bununla beraber dünyadaki nasibini de unutma. Dinimiz insana dünya nimetlerini yasak etmiyor. İtidalle istifadeyi emrediyor. Yine başka bir ayette Cenab-ı Hak buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı temiz ve güzel şeyleri nefislerinize haram kılmayın ve haddi de aşmayın. Zira Allah haddi aşanları sevmez buyuruyor. Helal kılınan iyi ve temiz şeyleri kullanmayı kimse haram kılamaz. Yalnız bunlarda da sınır vardır. Dünya nimetlerinde de haddi aşmak, başka haklara tecavüz etmek, dengeyi bozmak yasaktır. Bir nimet bana helaldir diye onu sorumsuzca harcamak da
yine dinimizin yasakladığı hususlardandır. Dünya ile ahiret, madde ile mana arasındaki denge insanı kurtaracaktır. İslam, dünya ve ahiret görüşüyle her iki kutup arasında itidali orta yolu seçmiştir. Dünya ve ahiret mevzuunda genellikle düşülen bir hata ve yanlış anlama da şudur. Dünyanın ve dünyalığın öneminin olmadığı, sadece ahirete çalışmak gerektiği, İslam'ın dünyayı yerdiği, değersiz diye isimlendirdiği zannedilir. Katiyetle bilinmelidir ki, yüce dinimizin hoş görmediği, hayatının devamına, ahiretin kazanılmasına vesile olan dünya değildir. Bilakis bu çeşit dünyaya sarılmamız emredilmiştir. Bütün mali ibadetlerin, mesela zekat, hac, kurban, sadaka gibi yapılabilmesi için, bu ibadetlerin yerine gelmesi için zaruri olan dünya budur. Bu çeşit dünya ahireti kazanmaya sebep olur. Yeter ki ona muhabbet edip gönül bağlanarak kalben hasta olunmasın. Dünyayı sevmemek, gönül vermemek, tamamen dünyadan el etek çekip bir mağaraya girerek ibadet etmek anlamına gelmez. Müslüman kişi elbette çalışacak, diğer insanlarla bir araya gelip iş yapacak. Tabii ki dünya ve işleri de kulun dinini yaşamasına engel olmayacak. Ahiretini kazanmasına engel olmayacak. Rabbini unutmasına sebep olmayacak. Bütün bunların aksine dünya, Cenab-ı Hakk'ın muradı doğrultusunda dinimizi yaşamamıza bir araç ve bir vesile olacak. Zaten Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatı da öyle değil midir? Efendimiz aleyhissalatü vesselam hem ibadetini yapmıştır, Cenab-ı Hakk'a karşı kulluk vazifesini yerine getirmiştir ve aynı zamanda evlenmiştir, çoluk çocuğu olmuştur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dünya işleri de görmüştür. Çarşı pazara da gitmiş, alışveriş de yapmıştır. Dünya işlerini de yapmış, ahiret görevlerini de yerine getirmiştir. Bu noktada Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bizim için alınacak güzel bir örnektir. Kalbinden Allah-u Teala'nın sevgisini çıkarıp yerine dünya sevgisini koymamalıdır. Bu tıpkı şuna benzer. Bir geminin yüzebilmesi, yol alabilmesi için su lazımdır. Fakat bu su geminin içinde değil, dışında olmalıdır. Eğer geminin içine su girecek olursa, hemen çok büyük gayretlerle bu su gemiden boşaltılır. Zira giren su çoğaldıkça gemiyi batırır. Dışında ise su ne kadar çok olursa olsun bir zarar vermediği gibi geminin daha iyi yüzmesini, yol almasını, menziline daha kısa sürede varmasını sağlar. İşte dünya sevgisi, mal mülk sevgisi içimize, kalbimize girmemeli ki helak olmasın.

Dünya denizinde yüzen, seyreden biz yolcular, ahiret yolcuları, ancak üzerimize düşen görevleri yerine getirdiğimiz takdirde kurtuluş limanına sağ salim ulaşabiliriz. Göz diktiğimiz kurtuluş limanına doğru yol alırken de birer yolcu olduğumuzu da unutmamalı. Geminin de, denizin de ve nihayet varacağımız o limanın da sahibi olan Cenab-ı Allah'ın talimatlarına uymak bizim yegane vazifemizdir. Eşsiz rehberimiz Fahri Alem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günlük hayatında bir taraftan ibadetle meşgul olurken diğer taraftan da Müslümanların ve aile fertlerinin işlerini tanzim ediyor. Gıda ve diğer ihtiyaçlarını temin için uğraşıyordu. Bununla da kalmaz. İhtiyaç sahiplerinin sıkıntılarını gidermek için Efendimiz aleyhissalatü vesselam çaba sarf ederdi. Hastaları ziyaret eder, akraba ve dostlarının hallerini sorar, onlara yardımcı olurdu. Bütün bunları yaparlarken bir idareci olarak müminler arasındaki sorunları çözdüğü gibi düşmanlar tarafından gelebilecek zararları bertaraf etmek üzere de en güzel tedbirleri alırdı. Peygamberlik vazifesinin gereği olarak da daima Efendimiz halkın arasında bulunur, onları irşad etmekle de meşgul olurdu. Cenab-ı Mevla dünya ve ahiret arasındaki dengeyi bize şöyle öğütlüyor. Allah'ın sana verdiği ahiret yurdunu iste, dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik ettiği gibi sen de öylece iyilik yap. Sakın yeryüzünde fesat çıkarma. Doğrusu Allah fesat çıkaranları sevmez. Rabbimizin bizzat terbiye buyurduğu o mübarek elçi Fahri Alem Efendimiz de bu dengeyi şöyle anlatıyor. Dünyanızı iyileştiriniz ve ahiretiniz için çalışınız. Dünyayı hakir görmeyin. Zira o ahireti kazanmanın vasıtasıdır. Dünya ahirete götüren bir yoldur. Ey ümmetim, siz insanlar üzerine yük olmayınız. Bu da çok önemli. İnsanlara yük olmamak, insanlara muhtaç olmamak. Hatta insanlara yük olan değil, insanların yükünü çeken, yükünü taşıyan olmak da yine dinimizin üzerinde durduğu konulardır. Bunlar da dünyada çalışmakla olur. Dünyalık işlerle meşgul olmakla olur. Ne kadar dünyada çalışılırsa çalışılsın, en önemli olan şudur. Dünyayı kalbe sokmamak, Cenab-ı Hakk'ı unutmamak, nefsinin acizliğini, Rabbinin büyüklüğünü kalbinden kesinlikle bir an dahi unutmamak. Bazı insanlar vardır, dünya malı yoktur, çok fakirdir. Çok az bir dünyalığı vardır ama çok o azıcık dünyalıkla kalbini meşgul eder, ibadetini ihmal eder. Bu zarardadır. Bazı zenginler de vardır. Ne kadar çok maddi nimetlere sahip olsa da gönlü Rabbi ile beraberdir. İbadettedir. Kulluğunun farkındadır. Acizliğinin, Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğü karşısındaki zayıflığının farkında, Rabbinin azametinin de farkındadır. İşte böyle bir zenginlik, böyle bir fakirlikten elbette üstündür. Allah-u Teala 124 bin peygamber göndermiştir. Bu peygamberler içerisinde 25 tanesinin Kur'an-ı Kerim'de isimleri vardır. Hayatları zikredilmiştir. Bu 25 tane peygamberin hayatıyla 124 bin peygamberin hayatı aslında aynıdır. Peygamberler içerisinde Hazreti Davud aleyhisselam, Hazreti Süleyman aleyhisselam gerçekten Cenab-ı Hakk'ın dünya nimetleri konusunda, dünya nimetleri açısından çok büyük servete sahiplerdi. Cenab-ı Hak onlara dünya

nimetlerini de vermişti. Müfessirler, tefsir alimleri buyuruyorlar ki Allahü Teala'nın Davud Aleyhisselam'ı, Süleyman Aleyhisselam'ı bu kadar zengin yapmasındaki hikmetlerden biri de şu ki bu da zengin müminlere, varlıklı Müslümanlara, inananlara birer örnektir. Bakın işte siz zengin olabilirsiniz. Dünyevi varlığınız çok olabilir. Bu meşrudur. Ama ne kadar çok zengin de olsanız Rabbinize kulluğu unutmayın. İşte Süleyman Aleyhisselam gibi olun. İşte Davud Aleyhisselam gibi olun. Yüce dinimiz İslam tamamiyle faaliyettir. Çalışma dinidir. Dünya ve ahiret için faydalı çalışmaların bütünüdür dinimiz. Gayri meşru olmayan, meşru daireler içerisindeki her türlü çalışmayı dinimiz tasvip eder, uygun görür. Miskinliğin, tembelliğin, dünyadan kopmanınsa yüce dinimiz İslam'da yeri yoktur. Evet, kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.

Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz yine bir hadis-i şerifinde buyuruyorlar ki, dünya lanetlenmiştir. İçindekiler de lanetlenmiştir. Fakat Allah için olanlar müstesna. Eğer dünya Allah'ın nazarında bir sivrisineğin kanadı kadar değer taşısaydı, tek bir kafire ondan bir yudum su dahi

geçirmezdi buyuruyor. Evet, bu bakımdan değersiz ve kıymetsizdir dünya. Lakin ahireti kazanmak bakımından da çok değerlidir. Cennet bu dünyada kazanılır. Burada yapılan salih amellerle ahirette huzur bulunur. Orası abad olur. Aksi takdirde berbat olur. Dünya Cenab-ı Hak'tan başka, Hakk'ın sevgisine engel, perde olup gölge düşürecek her şeye dünya denir. Dolayısıyla fakirlik dahi olsa, dünya olarak çok az bir şeye sahip olsa bile, o durum onu Hakk'ın sevgisinden, ibadetinden meşgul ediyorsa o dünyadır. Kerih görülen bu manadaki dünyanın tasavvuf anlamındaki karşılığı masivadır. Yani Allah-u Teala'yı unutmak. Ahirete yardımcı olan ve vasıta olan dünya ile Hakk'a engel perde olan dünya iç içedir. Evet, o dünya öyle bir şeydir ki kimisi o dünyalıkla Rabbinin rızasını kazanır, meşru yerlere harcayarak, onunla zekatını ödeyerek, ailesinin nafakasını temin ederek Rabbinin rızasını kazanır. Kimi de yine aynı dünyayla ahiretini kaybeder. Neyle? O dünyayı gayrimeşru yerlere sarf ederek veya o dünyayı, dünyalığı vermesi zaruri olan yerlere vermeyerek, ailesini ihmal ederek, zekatını, fitresini ihmal ederek aynı dünya malıyla kendi ahiretini helak eder. Mühim olan hayra ve hakka vasıta olan dünyayı şerre vasıta olan dünyadan ayırt edebilmek, çıkarabilmektir. Nakli delillerde de bu vazife sık sık hatırlatılıyor. Cenab-ı Hak ayet-i celilede buyuruyor ki, bilin ki dünya hayatı, oyun, oyalanma, süslenme, aranızda övünme, daha çok mal ve çocuk sahibi olma davasından ibarettir. Dünyanın bir imtihan yeri olduğu, bu alemde süse aldanmayıp hayrı şerden ayırmak gerektiği Cenab-ı Mevlamızın üzerinde önemli durduğu bir konudur. Yine bir ayette şöyle buyurur: dünya hayatı sizi aldatmasın. Bu ilahi ihtar bu hakikati anlamamız için bizleri yeteri kadar ikaz etmektedir. Bütün bu delillerle yerilen dünya ahirete perde, Hakk'a yakınlık yolunda kalbin önüne dikilen her türlü engeldir. Kütle ve hacim itibariyle gözümüzün önünde duran bu alem değildir. Yerilen ve kerih görülen Allah'ın düşmanı olarak vasıflandırılıp sakınmamız gerektiği emredilen dünya, Hak yolunda her türlü engeli ifade eden bir tabirdir aynı zamanda. Dünya ve ahiret dengesi hususunda Sadat-ı Kiram'ın tavsiyelerinden biri halk arasında Hak'la beraber olmaktır. Yine Sadatların büyüklerinden Şah-ı Nakşibend Hazretleri Kudüs-i Sırruh buyurmuştur ki, bizim yolumuz halk içinde Hak'la beraber olmak yoludur buyurmuştur. Müslüman dünyasında da mahir olmalıdır, ahiretinde de. Gavs-ı Kasrevi Kudüs-i Sırruh Hazretleri bir sohbetlerinde şöyle buyurmuş: dünyasında mahir olan ahiret işlerinde de mahirdir. Yine İrşad Kutbu Gavs-ı Zaman da şöyle buyuruyor: dünya ve ahiret yolu düz bir otoyol gibidir. Mümin bu otoyolda istikamet üzere yol almalıdır. İstikametini, gidişini, yolunu şaşırmamalıdır buyuruyor. Bu yönüyle dünya ve ahiret arasındaki dengeyi de iyi muhafaza etmeli, iyi bilmeliyiz. Eğer Müslümanlar bu dengeyi bilmezlerse, dünya nasıl olsa kereh görülmüş, ben dünyayı boş vereyim deyip dünya için hiç çalışmaz, dünyevi ilimlerde mahir olmazsa, o zaman gayrimüslimler bu konularda maharetli olur ve bu alanda bize üstünlük sağlamış olurlar. Halbuki bu öyle olmalı ki, Müslümana gayrimüslim hiçbir alanda üstünlük sağlamaması gerekir. Müslümanın her alanda ilmiyle, bilgisiyle,

kulların da yararlandırılması istenmiştir. Ayrıca cömertliğin kıyamet gününde insanı her türlü sıkıntı, elem ve kederden kurtarmaya vesile olacağı da yine Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette bildirilmiştir. Hatta bazı ayetlerde cömertlik alışverişe benzetilmiştir. Yani Allahü Teala'ya verilen bir borç gibi misal olarak anlatılmıştır. Böyle temsil edilmiştir. Döne döne sema eden dervişin sağ eli yukarıya doğru, sol eli ise aşağı doğrudur. Böyle bir halde sema eder döner. Bu duruş biçimi haktan gelen her şeyi insanlara cömertçe dağıttığını sembolize eder. Küfür ve nifaktan sonra kalbi karartan temel sebeplerden biri de aşırı mal sevgisi ve servete kalbi bağlamaktır. Bunlar da kalbi en çok karartan hastalıkların başındadır. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurur: "Serveti de düşkünce seviyorsunuz. Oysa kalplerimiz cömertlik sayesinde temizlenir." Bunu da Cenab-ı Hak buyuruyor. Hayatını mal hırsıyla yaşayan insan, "Ben bu malı sarf edersem bana bir şey kalmaz" korkusuna düşerse şeytan hemen harekete geçer. Ve Cenab-ı Hak Bakara suresinde buyurur: "Şeytan sizi fakirlikle korkutur. Size cimriliği emreder." Oysa Cenab-ı Hak mal ve servetin insan için bir imtihan ve bu imtihandan başarılı çıkmanın yolunun da cömertlik olduğunu beyan buyurmuştur. Evet, kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.

Abdullah bin Mübarek Hazretleri bir sene hacdan sonra rüyasında gökten iki meleğin indiğini görüyor. Onların arasındaki bir konuşmaya şahit oluyor. Böyle bir rüya gösteriliyor kendisine. Bu iki melek konuşuyorlar. Bu sene hacca kaç kişi geldi? 600 bin kişi. Peki bunların hacları nasıl kabul oldu diye sorduklarında birbirlerine, biri diğerine diyor ki, bunların hacları bu sene hacca niyet edip de hacca gelemeyen ihlaslı bir kişinin, Ali bin Muvaffak isminde bir adamın bereketine Cenab-ı Hak bu sene hacca gelen kişilerin haclarını kabul etti diyor. Bu rüyadan çok etkileniyor Abdullah bin Mübarek ve rüyada meleklere soruyor. Bu kimdir deyince melekler de bu Ali bin Muvaffak Şam'da ayakkabı tamir eden biridir diye söylüyor. Abdullah bin Mübarek devamlı anlatıyor. Bunu işitince uyandım ve gidip o zatı ziyaret etmeliyim dedim. Arkadaşlarımdan ayrılıp Şam kafilesine katıldım. Şam'a gidince o zatın evini araştırıp buldum. Kapıyı çaldım, karşıma bir kişi çıktı. Siz kimsiniz dedim. Ben Ali bin Muvaffak dedi. Siz kimsiniz diye bana sorunca ben de ben Abdullah bin Mübarek dedim. Ona gördüğüm rüyayı anlattım ve haccının kabul edildiğini ve kendi haccıyla beraber bu sene hacca gelen kimselerin haclarının da kabul edildiğini ona haber vererek, acaba nasıl bir hayırlı amel işledin ki Cenab-ı Hak senin amelini bu kadar sevdi diye sordum. O da başından geçen şu olayı anlattı. Dedi, ben ayakkabı tamircisiyim. 30 seneden beri hacca gitmeyi arzu ediyordum. Bu işimden 30 senede ancak 300 dirhem gümüş biriktirebildim. Ve bu sene bu biriktirdiğimle hacca gidecektim. Eşim de hamileydi. Komşu evden bir et kokusu geldi. Bu koku gelince eşimin canı çekti. Dedik, gidip komşudan o pişirdikleri etten bir parça alıp getirir misin diye söyledi. Ben de gittim. Komşunun evine vardım. Bu komşu da fakir bir komşuydu. Ve ondan pişirdikleri etten bir parça verebilir misiniz diye istedim. Eşimin hamile olduğunu da söyledim. Böyle söyleyince o komşum ağlamaya başladı. Ve dedi ki, ey Ali bin Muvaffak, bizim bu yemeğimiz size helal değildir. Çünkü 3 gündür çocuklarım bir şey yemediler. Biz açız, yiyecek bir şey bulamadık. Bütün Şam'da da bir iş bulamadım. Kimse bana iş de vermedi. Çaresizlik içindeydim. Ölü bir hayvan gördüm. Bir leş gördüm. Ölmemek için, açlıktan ölmemek için, zaruret miktarınca, hayatta kalabilecek kadar ondan bir parça kesip getirdim ve çocuklarıma işte o etten pişiriyorum. Onun için o zaruret miktarı kadar bize helaldir, ancak size helal değildir. Bu etten size veremem dedi. Bunu duyunca içime bir acı düştü. Hac için biriktirdiğim gümüşleri getirip kendisine verdim ve bunu çocuklarına nafaka yap. Bizim haccımız da bu sene bu olsun dedim. Böyle bir amelim olmuştu deyince Abdullah bin Mübarek Hazretleri Cenab-ı Hakk'ın bu kadar hoşuna gidecek olan amelin ne olduğunu anlamış oldu. Burada şunu görüyoruz. Cömertlik, Allah yolunda vermenin bereketi çok büyüktür. Biz bunların bereketini, güzelliğini belki anlayabiliriz, belki farkına varamayız. Ama şunu unutmamalıyız ki, cömertlik, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanıyla cennetten dünyaya uzanan

bir daldır. O dala tutunan kesinlikle ve kesinlikle kötü bir neticeyle karşılaşmaz. Sonu muhakkak felahtır, kurtuluştur, refahtır. Sahabe-i kirama ısrarla cömertliği tavsiye eden Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin cömertliğini Efendimizin amcası Hazreti Abbas radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Allah'ın Resulü insanların en cömerti ve en iyilik severiydi. Ramazan'da Cebrail'le beraber bulunduğu zamanlarda her şeyini verirdi. Cebrail aleyhisselam her Ramazan gecesi Peygamber Efendimizin yanına gelir ve onunla Kur'an-ı Kerim okurdu. Hadis-i şerifte geçtiği üzere Cebrail aleyhisselam şöyle derdi. Allah'ın Resulü bereket getiren rüzgarlardan daha cömerttir. Böyle bir peygamberin arkadaşları da tabii ki cömertlikte yarışmışlardır. Sahabe efendilerimiz anlatır. Hazreti Abdullah bin Ömer buyuruyor. Öyle zamanlar yaşadık ki aramızdan hiç kimse Müslüman kardeşinden daha çok altın ve gümüşe sahip olmayı düşünmedi demiştir. Onun bu sözü bize ashabın cömertlik ve cömertliğin daha ileri seviyesi olan ihsar konusunda nasıl davrandıklarını gösteriyor. Onların hayatı bize cömertliğin sadece zenginlerle ilgili olmadığını da öğretiyor. Bir hurmayı paylaşmak bile cömertlikten sayılır. Hatta hiçbir şey olmayan bir mümin bir şeyim olsaydı da insanlara verebilseydim diye düşündüğünde de niyet ettiğinde de cömertlik sevabını elde eder. İmam Gazali Hazretlerinin vurguladığı gibi önemli olan malı olmayan kişide hırs yerine kanaatin, malı olan kişide ise cömertliğin hakim olmasıdır. Alemlerin Rabbinin cömertliğine karşı kullarına yakışacak olan da budur. Yine Hazreti Ali radıyallahu an Efendimizin başından geçen güzel bir hadise var. Bir ihtiyaç sahibi bir gün Hazreti Ali Efendimiz'e geliyor ve ondan bir şeyler istiyor. O da oğulları Hasan veya Hüseyin'den birisine diyor ki annene git kendisine vermiş olduğum 6 dirhemden birini al getir. Çocuğu gidip biraz sonra gelerek annem onları un almak için sakladığını söylüyor dedi. Hazreti Ali Efendimiz kendi elinde bulunanlardan çok Allah'a dayanıp güvenmedikçe kişi gerçekten hakiki anlamda iman etmemiştir. Git onların hepsini al getir dedi. Hazreti Fatıma annemiz bu kez paraların hepsini verdi. Hazreti Ali radıyallahu anh da bunların hepsini o ihtiyaç sahibine verdi. Bu olayın üzerinden henüz birkaç dakika geçmemişti ki bulundukları yere bir deve satıcısı geldi. Hazreti Ali Efendimiz ona devenin kaç para olduğunu sordu. O da 140 dirhem dedi. Sen onu bana sat dedi Hazreti Ali. Ben sana paranı sonra vereceğim. Satıcı da kabul ederek deveyi Hazreti Ali Efendimiz'e verdi ve ayrıldı. Biraz sonra başka biri geldi. Bu devenin sahibi kimdir diye sordu. Hazreti Ali Efendimiz de onun kendisine ait olduğunu söyledi. O adam bunu bana satar mısın dedi. Hazreti Ali Efendimiz satarım dedi. Böylece Hazreti Ali Efendimiz deveyi o adama 200 dirhem karşılığında sattı. Adam da parayı vererek deveyi aldı. Hazreti Ali de bunun 140 dirhemini deveyi kendisinden aldığı kişiye ödedi ve bu şekilde 60 dirhem kâr etmiş oldu. Hazreti Ali Efendimiz bu parayı kıymetli eşi Hazreti Fatıma'ya verdi. O da bu nedir diye sorunca Hazreti Ali Efendimiz karşılığını verdi. Allahü Teala'nın Hazreti Peygamber vasıtasıyla kim Allah'ın huzuruna bir hayırla gelirse ona onun 10 misli verilir şeklinde vaat ettiği paradır buyurdu. Hani Hazreti Ali Efendimiz'e 6 dirhem vermişti ya ve biraz sonra bir müddet sonra da Cenab-ı Hak onun 10 misliyle karşılığında 60 dirhem olarak Hazreti Fatıma annemize
bir anlamda geri vermiş oldu. Tabi bu vaatlerle sevinmemiz gerekir, ancak şunu da iyi bilmemiz gerekiyor ki cömertlik yapan, iyilik yapan, ikram eden muhakkak suretle Cenab-ı Hak karşılığını verir. Ama ne şekilde verir, nasıl verir, o bilinmez. Bir insan birine bir hayır yaptıysa hemen onun karşılığını kısa bir zamanda 10 misliyle görecek ümidiyle beklememeli. Birisine bir iyilik yaptı, o iyiliğin karşılığı nasıl gelecek bilinmez. Evet, Cenab-ı Hak o yapılan iyiliği belki bizim karşımıza kısa bir müddet içerisinde de çıkarabilir, ama daha sonraki bir zamanda, seneler sonra da çıkarabilir. Biz bunu bilemeyiz. Bazen olur ki insan iyilik yapar, ama iyilik yaptıktan sonra da başına bir sıkıntı gelebilir. Cenab-ı Hakk'ın takdirinin, hayırının ne şekilde olduğunu biz bilemeyiz. Hayır, bizim hesabımıza göre değil, Allah-u Teala'nın hesabıyla olur. Biz bazı şeyleri hayır zannederiz, ama o hayır zannettiğimiz şey bizim için şerdir. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Nice sizin umulur ki şer sandığınız şeyler vardır, kötü sandığınız şeyler vardır, onlarda sizin için hayır vardır. Nice hayır sandığınız şeyler vardır, onlarda da sizin için şer, kötülük vardır. Siz bilemezsiniz, Allah bilir buyuruyor. Cenab-ı Hak bazen insana sıhhat olarak onu geri döndürür. Bazen farklı bazı manevi nimetler olarak ihsan eder. Bazen de Cenab-ı Hak bire 10 misliyle değil, daha çok misliyle Cenab-ı Hak verir. Burada başımdan geçen bir olay vardı. Şu konu işleniyordu. Sadaka, zekat malı eksiltmez. İnsan Allahü Teala'ya verdi mi, İnsan onu eksik olarak görmemeli. Ve muhakkak Cenab-ı Allah onu artırır, o bereketlenir. Bu sohbeti duyan birisi de tamam, ben malımı vereceğim ve kesin olarak malım hemen artacak diye ümit ediyor. Sadece bu niyetle bakıyor. Ve bir müddet sonra geldi, dedi ben malımdan verdim ama o malım çoğalmadı. Ne olacak şimdi, sen çoğalacak dedin dedi. Halbuki böyle olmamalı. Biz onun neticesini hemen beklememeliyiz. Netice gelecektir. Ama ne şekilde gelir, nasıl gelir, ne kadar artarak gelir, hayrın ne yönde olduğu da bizim tarafımızdan bilinmez. Bu Cenab-ı Hakk'ın bileceği bir iştir. Hayber arazilerinden Hazreti Ömer Efendimizin payına bir tarla düşmüştü. Bunun üzerine o Peygamber Efendimiz'e gelerek, ey Allah'ın Resulü dedi, elime şimdiye kadar sahip olabildiğim malların en kıymetlisi geçti. Onu ne yapmamı istersiniz diye sordu. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam da, dilersen arsanın kendisi kalmak şartıyla gelirini vakfet dedi. Böylece Hazreti Ömer Efendimiz kendisi satılıp hibe edilmemek ve mirasçılara geçmemek şartıyla o arsanın gelirinin fakirlere, kölelere, yolculara ve Allah yolunda savaşanlara sadaka olarak dağıtılmasını vakfetti. Ayrıca tarlanın işleriyle uğraşacak kimsenin de oradan normal bir şekilde yemesinin ya da başkalarına servet şeklinde değil de yiyecek olarak vermesinde bir mahsur yoktur şartını da koşmuştu. Bu ve daha bunun gibi birçok örnekte şu görülüyor. Sahabe efendilerimiz kendilerinin çok hoşlarına giden bir dünya malı, bir nimetle karşılaştıklarında da onu Allah yolunda harcamaktan, onu infak etmekten bir an bile ayrı durmamışlardır. Böyle yapmışlar, böyle yapınca da ne olmuş? Hayatlarına bereket gelmiş. Öyle güzel ahlak sergilemişler ki, o güzel ahlakın neticesi olarak sözleri kıymetli olmuş. Bir söz söylemişler, o söyledikleri sözleri biz bugün hala ders alarak, öğüt olarak alıyoruz. Bu güzel ahlakların karşısında öyle bir berekete sahip olmuşlar ki, onların yaşadıkları hayatı biz bugün kendimize örnek alıyoruz.
Allah yolunda cihada çıktıkları zaman

düşmana karşı yaptıkları bir hamleyi Cenab-ı Allah dağlar kadar kuvvetlendirmiştir. İslam adına yaptıkları her şeyde Cenab-ı Hak bereket ve güç ihsan etmiştir. Yazdıkları zaman yazdıkları bereketli olmuştur. Söyledikleri zaman sözleri bereketli olmuştur. Yaşamışlar yaşantıları bereketli olmuştur. Cihad etmişler cihatları bereketli olmuştur. İdarecilik yapmışlar idarecilikleri bereketli olmuştur. Her yaptıkları işe Allah'ın bereketi, güzelliği ve rahmeti sirayet etmiştir. O rahmetten, o bereketten bugünün insanları bile hala istifade görmektedir. Kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlar da ondan istifade edeceklerdir. Biz de işte cömertlik gibi yüce dinimizin öngördüğü ve gerekli gördüğü güzel ahlaklara sahip olursak bizim de her şeyimiz bereketli olur. Aile reisliğimiz bereketli olur. Eş olmamız bereketli olur. Yazımız bereketli olur. Sözümüz bereketli olur. İşimiz bereketli olur. Her yaptığımız işte bir bereket ve güzellik olur. Bu temennilerle bugünkü dersimizin de sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta başka bir Semerkant Sohbetleri programında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

0: Semerkant Sohbetleri.
1: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
0: Semerkant Sohbetleri.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz.
1: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Erdoğan, 14 Ağustos 2001'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak iddiasıyla çıktıkları yolda, 25 yıldır milletin desteği ve hayır duasıyla kararlılıkla yürüdüklerini kaydetti. Geride kalan 25 yılda AK Parti'nin Türk siyasetinin merkezi olma vasfının örselenmesine hiçbir şekilde müsaade etmediklerini belirterek şunları kaydetti. Hayat tarzı, kökeni, meşrebi, mezhebi ne olursa olsun Türkiye merkezi düşünen, ilkelerimiz noktasında bunu benimseyen herkese kapımızı ardına kadar açtık. Bugün de aynı çizgide siyaset yapmaya devam ediyoruz. Anadolu'yu, Trakya'yı, 7 coğrafi bölgemizin tamamını, 81 vilayetimizin her birini nasıl hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyorsak, ülkesine, milletine ve şehrine samimiyetle hizmet etmek isteyenleri de aynı halisane duygularla partimizin saflarına dahil ediyoruz.

İnşallah birazdan AK Parti ailesine yeni katılan arkadaşlarımızın rozetlerini takacağız. Türkiye Hizmet Mücadelesi'ni bugünden itibaren partimiz çatısı altında yürütecek, Afyonkarahisar ve Dinar Belediye Başkanlarımızla belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev'in davetine icabet için Kazakistan'a gideceğini de belirtti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü programına da katıldı. Geçen yıl doğrudan destek, kredi desteği, yatırım ödeneği, müdahale alımları ve ihracat destekleri dahil tarıma toplam 706 milyar lira destek verdiklerini hatırlatan Erdoğan şöyle devam etti. Bu yıl için bu rakamı tam 939 milyar liraya çıkardık. Şu gerçeği artık herkes kabul ediyor. Su stresi ve iklim krizinin yanı sıra son dönemde patlak veren salgın, sıcak savaş ve çatışmalarda gıda arz güvenliğinin önemini tescillemiştir. Son dönemde gıda milliyetçiliği denilen kavramın küresel ölçekte yaygınlık kazandığını görüyoruz. Türkiye olarak hamdolsun tüm bunlara karşı tedbirlerimizi önceden aldık. Ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır diyerek planlamamızı bu gerçeklere göre yaptık. Bir taraftan dengeli dış politikamızla etrafımızı saran ateş çemberinden ülkemizi ve milletimizi korurken, diğer taraftan 86 milyon vatandaşımızın gıda emniyetini sorunsuz şekilde sağlamayı başardık. İran'ı ve Körfez'deki kardeş ülkeleri derinden sarsan çatışmaların tarımsal üretimimizi etkilememesi için ilk günden beri teyakkuz halindeyiz. Tarımda gübre ve gübre ham madde tedariklerini zaten yapmıştık. Gübre stoklarımız yeterli seviyededir. Cennet vatanda şu anda 206 çeşit tarım mahsulünün yetiştiğine dikkati çeken Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. Bunların birçoğunda kendimize yeter durumdayız. Bakınız. Şu rakamları biz değil uluslararası kuruluşlar söylüyor. Sebze üretiminde dünyada üçüncü, meyvede dördüncüyüz. 21 bitkisel ürün mahsulünde ise ilk üçteyiz. Çiğ sütte, sığır etinde, tavuk etinde, yumurtada aynı şekilde dünyada ve Avrupa'da ilk sıralardayız. Bal üretiminde Avrupa'da lider, su ürünleri yetiştiriciliğinde ikinci sıradayız. Tohumculukta dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Dünyanın tam 117 ülkesine tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz. Çok şükür bu yılın başından itibaren yağışlar iyi seyrediyor. Barajlarımız doluyor, sulama konusunda da herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor. Zirai don ve kuraklık hadiseleri sebebiyle bir önceki sene düşüş yaşayan bitkisel üretimimiz bu yıl inşallah yeniden yükselişe geçecek. Hububat gibi stratejik ürünler başta olmak üzere birçok üründe inşallah bu yıl çok bereketli bir yıl olacak. Kırsal kalkınmada yeni bir hamle olarak gördükleri projeyi milletle paylaşmak istediğini de kaydeden Erdoğan, tarımda planlamanın ikinci safhasına geçtiklerini aktardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi Ödülleri 2026 programında konuştu. Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporuna ilişkin, ümit ederim ki bu raporda ortaya konulan yol haritasının gereği olan adımlar atılır ve Türkiye'de artık terör tamamen geride kalır ve Türkiye kendi gelişme istikametinde hızlı adımlarla yoluna devam eder dedi. Numan Kurtulmuş, meclisin, Cumhuriyet'in ilk asrının en önemli sorunu olan Türkiye'deki terör meselesinin ortadan kaldırılması, tam manasıyla barışın, kardeşliğin, dayanışmanın temin edilmesi ve Türkiye'nin demokratik standartlarının yükseltilerek artık terör meselesinin tamamen rafa kaldırılarak yok edilmesi konusunda önemli bir siyasi kararlılığı ortaya koyduğunu vurguladı. Komisyon tarafından 21 toplantı sonunda ortak bir metin oluşturarak bu konuda sadece bir Türkiye deneyimi değil, dünyadaki çatışma çözümleri bakımından bir Türkiye modeli ortaya konulduğunu aktaran Kurtulmuş, komisyon çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon toplantıları boyunca üniversitelerden, sivil toplum kuruluşlarından, Türkiye'nin farklı bölgelerinden insanların gelerek bu sorunun nasıl çözülebileceğine ilişkin fikirlerini dile getirdiğini ve büyük bir olgunlukla bu konunun tartışılarak sonunda bütün siyasi partilerin ittifakla kabul ettiği bir raporun benimsendiğini kaydederek, ümit ederim ki bu raporda ortaya konulan yol haritasının gereği olan adımlar atılır. Türkiye'de artık terör tamamen geride kalır ve Türkiye kendi gelişme istikametinde hızlı adımlarla yoluna devam eder ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı

Muhammed bin Abdurrahman el-Sani ile Doha'daki ortak basın toplantısında konuştu. Fidan, Gazze'de, Beyrut'ta, Batı Şeria'da ve Suriye'de ortaya konan yayılmacı tavrın birçok insanın hayatına mal olduğunu vurgulayarak, evlerinden zorla çıkartılan, göç eden insanların mülteci durumuna düştüğünü söyledi. Bölge ülkeleri ve uluslararası toplumun hassasiyetle bu konuya eğilmesi gerektiğini belirten Hakan Fidan, Gazze'deki ateşkes ihlalleri taban yapmış durumda, dedi. Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda bütün çabaların desteklendiğinin altını çizerek, Hürmüz Boğazı'nın bir silah olarak kullanılmaması bölge istikrarı, bölge güvenliği için olduğu kadar dünya ekonomisi için de fevkalade önemli, dedi. Bu açıdan geçiş emniyetinin sağlanması ve bir daha bu duruma dönülmemesi için bütün çabaların desteklendiğini söyleyen Fidan, öncelik verilen hususun barışçıl ve diplomatik çabaların hayata geçmesi ve bu yolla Hürmüz Boğazı'nın açılması olduğunu kaydetti. Dışişleri Bakanı, İran ve ABD arasındaki müzakere sürecinin en kısa sürede bir neticeye ulaşmasını dileyerek, aksini düşünmek bile istemiyoruz. Tekrar savaşa dönülmesi, daha önce de gördüğümüz gibi yıkım etkisini artırmaktan başka bir işe yaramayacak, dedi. Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının dünya ekonomisine, enerji güvenliğine, bölgedeki ekonomik istikrara, siyasi istikrara büyük bir baskı uyguladığına dikkati çekerek, dünya hükümetleri bu ekonomik baskıyı her türlü şekilde hissetmekte. Dolayısıyla dünya kamuoyunun çabası bir an evvel bu anlaşmaya varılması ve boğazın açılması, seyr-ü sefer emniyetinin bir an önce hayata geçmesi, dedi. Fidan, bölgesel konularda mevkidaşı el-Sani ile fikir alışverişinde bulunduğunu da belirtti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nek Sosyal hesabından mesleki eğitimin güçlendirilmesine yönelik yapılan çalışmalara dair videolu paylaşımda bulundu. Tekin, buradan çocuklarımızı kendi bireysel yeteneklerine göre spor liselerimize, sanat liselerimize, mesleki eğitim veren liselerimize yönlendirmeyi planlıyoruz ifadesini kullandı. Öğrencilerin hem Anadolu Lisesi'ndeki gibi akademik hem de yetenekli olduğu bir alanda mesleki becerilerini geliştirebileceği bir eğitim alacaklarını dile getiren Tekin, meslek liseleri, spor liseleri ve sanat liselerinin Anadolu liselerine kıyasla öğrencilere farklı beceriler kazandırabilen okullar olması sebebiyle tercih edilmesini tavsiye ettiklerini vurguladı. Tekin, güzel sanatlar, spor ve meslek liselerinin çok farklı bir formata kavuştuğuna dikkati çekerek şunları kaydetti. Bu okullarımızın hepsini tematik hale getirdik. Meslek liselerimiz özelinde de şunu söyleyeyim. Biz artık ihtiyaç duyulmayan mesleki alanları, programları kapattık. Onların yerine yeni, önümüzdeki dönemde çok nitelikli eleman ihtiyacının olacağı programları, yapay zeka, siber güvenlik, havacılık, savunma sanayi gibi çok farklı alanlarda tematik meslek liseleri açtık. Aynı zamanda bu anlamda sektörü domine eden büyük işletmelerin, büyük sanayi kuruluşlarının içerisinde bu eğitimleri çocuklarımızın her boyutuyla görebileceği eğitim-öğretim ortamları oluşturarak yaptık. O yüzden gençlerimiz için çok cazip alanlar oluşturduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim, dedi. Değerli dinleyenler, Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personeli alacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Adalet Teşkilatı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımını gerçekleştireceklerini belirtti. Bu kapsamda Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda görevlendirilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkacaklarını aktaran Gürlek şunları kaydetti. Söz konusu alımları 2026 yılı içerisinde tamamlayarak teşkilatımızın insan kaynağını daha da güçlendireceğiz. Alım yapılacak kadrolar arasında 5259 zabıt katibi, 4508 infaz ve koruma memuru, 1300 destek personeli, 1041 mübaşir, 900 icra katibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire, 90 sosyal çalışmacıyla 44 farklı unvanda personel yer alıyor. Adalet teşkilatımıza, yargı camiamıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor. Yargı teşkilatımızın ihtiyaç duyduğu kadroların tahsisine verdikleri destek dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasındaki güçlü eşgüdüm ve koordinasyonun suç odaklarına karşı verdikleri mücadelenin en büyük teminatı olduğunu belirtti.
Bakan Gürlek paylaşımında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yasa dışı bahis ve kumar oynatan ve bu yolla suç geliri elde eden şebekelere karşı yapay zeka destekli programlar kullanılarak İstanbul merkezli 35 ilimizde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon kapsamında 108 şüpheli gözaltına alınmış, suça aracılık eden 5151 internet sitesine erişim engellenerek sanal dünyadaki kirli bir ağ da bertaraf edilmiştir. Devletimizin kurumları, vatandaşlarımızın huzuru, ailelerimizin birliği ve gençlerimizin dirliği için omuz omuza çalışmaktadır. Operasyonu büyük bir özveriyle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne yürekten teşekkür eden Gürlek, dijital suç yapılanmalarına ve yasa dışı bahise karşı yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin aylık ödemeleriyle Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Bakan Işıkhan, "ATO Kongrezyum'da geleceği birlikte şekillendiriyoruz. Herkes için sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği" temasıyla gerçekleştirilen 10. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı'nda konuştu. İş sağlığı ve güvenliği meselesinin yönetmelikler ve denetim süreçlerinin ötesinde doğrudan insan hayatıyla ilgili olduğunu söyleyen Işıkhan, insan emeğinin olduğu her yerde güvenlik ihtiyacının olduğunu belirtti. Bugün gelişmiş ülkelerin iş sağlığı ve güvenliğini yalnızca bir yükümlülük değil, sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olarak gördüğünü aktaran Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını temel bir çalışma hakkı olarak kabul etmesi de bunun en güçlü göstergelerinden biridir. Türkiye olarak bizler de bu dönüşümü yakından takip eden değil, bu dönüşümün aktif bir parçası olan ülkelerden biriyiz dedi. Yaklaşan Kurban Bayramı'nın ülkeye ve millete hayırlı olması dileğinde bulunan Bakan Işıkhan, emeklilerimizin aylık ödemeleriyle Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz. Emeklilerimizin ödemelerinin hayırlı olmasını diliyor, sağlık ve huzur içinde nice bayramlara ulaşmalarını temenni ediyoruz dedi. Jandarma Genel Komutanlığı'nca Fethullahçı terör örgütüne yönelik 33 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 69 şüpheliden 43'ü tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca FETÖ'ye yönelik Ankara, İstanbul ve İzmir'inde aralarında bulunduğu 33 ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgütteki sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları ve yurt dışına kaçma girişiminde bulundukları tespit edilen 69 zanlı yakalandı. Şüphelilerden 43'ü tutuklandı. 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. İstanbul merkezde 16 ilde terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmalar kapsamında MASAK tarafından yapılan incelemede DAEŞ'le iltisaklı olduğu değerlendirilen kripto cüzdan adreslerinin örgüt bağlantılı Telegram kanalları üzerinden para toplama faaliyetlerinde kullanıldığı, elde edilen fonların soğuk cüzdanlara aktarılarak takibinin zorlaştırıldığı belirlendi. Yapılan teknik, fiziki ve saha çalışmalarının ardından ekipler İstanbul, Ankara, Antalya, Bilecik, Bursa, Hatay, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Van'da belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 43 zanlı yakalanırken adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü. İran'ın Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, düşmanların ülke ekonomisi üzerinde baskıyı arttırarak kamuoyunda hoşnutsuzluk oluşturmak istediğini belirterek, üretici ve tüketiciyi koruyacak politikalar izlenmesi gerektiğini ifade etti. Pezeşkian burada yaptığı konuşmada, savaş şartlarında stokçuluğu, dağıtım ağının aksamasını ve kontrolsüz fiyat artışını önlemek için üretimden tüketime kadar zincirin tüm halkalarının sürekli izlenmesi ve denetlenmesi gerekiyor ifadelerini kullandı. Toplumun birinci derece ihtiyaçlarının belirlenmesi, arzla talebin dengeli şekilde yürütülmesi gerektiğini söyleyen Pezeşkian,
Bu şekilde ülke kaynaklarının verimli şekilde kullanılabileceği ve piyasa dengesinin korunabileceği değerlendirmesi

0: içerisinde bulundu. Düşmanın kamuoyunda hoşnutsuzluk yaratma stratejisiyle hareket ettiğini söyleyen Pezeşkian, mevcut durumda düşmanın en önemli hedeflerinden biri ekonomiyi bozmak ve insanların geçim kaynaklarına baskı uygulamaktır. Biz de toplumun gerçek ihtiyaçlarını karşılarken üreticilerin karını ve tüketici memnuniyetinin korunmasını sağlayacak şekilde hareket etmeliyiz dedi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bir eve düzenlediği hava saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA'ya göre İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Sur kentine bağlı Keferduni beldesine bir evi hedef aldı. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 7 kişi ise hastaneye kaldırıldı. İsrail savaş uçakları Sur kentine bağlı Sarife beldesine de 2 hava saldırısı düzenledi. Öte yandan İsrail'e ait insansız hava araçları Litani Nehri çevresinde yoğun uçuş yaptı. İsrail güçleri gece saatlerinde Mercayun ilçesine bağlı Deir Mimas beldesindeki Huraras El Halle bölgesine sızma gerçekleştirdi. Güneş enerjisiyle çalışan ve beldenin tamamına içme suyu sağlayan su pompa istasyonuna patlayıcı yerleştiren İsrail güçleri istasyonu sabaha karşı havaya uçurdu. İstanbul'da bir kamyonette 92,5 kilo eroin ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ortak çalışma kapsamında Bağcılar'da durdurulan bir kamyonette uyuşturucu olduğunu tespit etti. Araca yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Kamyonetin arkasında paketli halde bulunan duş malzemelerinin içine gizlenmiş 92,5 kilo eroin bulundu. Şüpheli işlemler için emniyete götürüldü. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.

Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi çok bulutlu ve sağanak yağışlı. İstanbul 15-23, Bursa 15-24, Edirne 13-25, Kocaeli 15-26, Çanakkale 15-25, Balıkesir 13-28 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 16-28, Aydın 16-29, Manisa 16-29, Denizli 15-29, Muğla 11-25, Uşak 12-23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Antalya 16-25, Adana 17-23, Isparta 12-25, Mersin 17-23, Kahramanmaraş 13-25, Hatay 15-25 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Ankara 10-21, Konya 11-26, Kayseri 10-23, Sivas 9-20, Eskişehir 11-25, Nevşehir 10-21 derece. Karadeniz bölgesi sağanak yağışlı. Trabzon 15-20, Rize 15-22, Samsun 15-22, Ordu 15-22, Giresun 16-22, Zonguldak 14-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi sağanak yağışlı. Erzurum 5-16, Erzincan 10-22, Malatya 12-25, Van 8-18, Hakkari 9-18, Kars 5-15 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi sağanak yağışlı. Adıyaman 14-25, Diyarbakır 13-25, Şanlıurfa 15-29, Gaziantep 14-26, Mardin 17-25 ve Siirt 15-26 derece.

Sokak Lambası, Ömercan Coşkun. İki binanın arasında uzun karanlık bir koridoru andıran sokağı sadece idareten bağlanmış 60 voltluk bir lamba aydınlatıyordu. Kimse girmezdi bu sokağa. Girmeye yeltenen de artık aydınlatmaya mecali kalmamış lambanın dışında bir ışık kaynağı göremeyince vazgeçiyordu. Sokağın girişinde kaldırıma serdiği kartonların üzerinde yatan adam da sokağa girmemenin bir başka sebebiydi. Gecenin ilerleyen saatlerinde betonun soğuğunu vücudunda iyice hissetmeye başlamıştı. Soğuk dayanılmaz olunca kalktı. Altındaki kartonları ikiye katladı, tekrar uzandı. Şimdi dönecek yeri de kalmamıştı. Sırt üstü yatmış, üstünde yanan ampulün titrek ışığına bakıyordu. Soğuğun derisine verdiği sızıdan kurtulmak için kendini bir hayalin ortasına bırakmaya karar verdi. Lambanın üstüne bir tavan yerleştirdi. İşlemesiz, alelade beyaz bir tavan. Etrafına duvarlar örtü, bir soba yaktı köşeye, iki kanepe. Isındı. Yüzüne yayılan tebessümü hissediyordu ve sokağın ortasında kurduğu hayalle gülümseyen biri olarak garip göründüğünü düşündü. Çünkü etrafta gördüğü herhangi biri ona bakınca deli diyecekti. Deliler olur olmaz zamanda gülebilir. Bunda bir gariplik yok. Ama bu adam deli değildi. Aslında kendisine sorsak, deliyim ben ya da ne delisi kardeşim diyebilirdi. Bunu sormak da diğer insanlara göre delilikti. Zihnine dolan davetsiz düşünceleri def edip kurduğu hayale geri döndü. Sobada yanan odunların çıtırtıları gelmeye başlamıştı kulağına. Odaya yerleştirdiği kanepelerin sobaya yakın olanına uzandı. Sırtının ağrıları azalmaya başladı. Karnından gelen sesleri duydu, fırına atılmış bir tepsi yemeğin kokusunu yaydı odaya. Bunu düşünmek bile karnındaki gürültüyü susturmaya yetti. Belki üstüne bir demlik çay, belki mi? Kesinlikle bir demlik olmalı sobanın üstünde. Hatta demlik sobanın üstünde ısınırken ıslığını çalmaya başlamalı bir an önce. Odanın her şeyi tamamdı. Gülümsemesini engelleyemiyordu. Hayalinin ortasında bir ağırlık çöktü üstüne. Sanki soba odayı haddinden fazla ısıtmıştı. Rehavet tüm bedenini sardı. Odanın kapısı açıldı, içeri 18 yaşlarında bir genç girdi. Kanepede yatan adamın yanında durdu. ''Nasılsın baba?'' Yüzündeki gülümseme bir anda kayboldu. Doğruldu, kanepeye oturdu. Karşısında duran gence dikkatle baktı. Ne kadar da benziyordu gençliğine. Yıllar sonra bir hayalin ortasında oğlunu karşısında görmek mutlu edemedi onu. Utandı. Kendi kurduğu hayalin içinden kaçmaya çalıştı. Ayağa kalkmayı denedi. Kanepe kadar ağır bir yükün altında kalmış gibi hareketsizdi. Tek tek yerleştirdiği eşyaları yok etmeye çalıştı. Zihnini kontrol edemedi.

lambayı söndürmeye çalıştı. Bunu yapamayacağını anlayınca zaten zorla yanan lambanın kendiliğinden sönmesi için dua etti. Gözleri açık olduğu halde gözlerini açmaya çalıştı. Bu garip halden çıkmak için her şeyi denedi. Fakat kurduğu hayalin parmaklıkları arasında sıkışmıştı. Oğlu gözlerinin içine bakıyor, sorduğu soruya cevap bekliyordu. İyiyim, oğlum. Adam, oğlunun karşısında olmanın verdiği duygu karmaşasının içinde konuşmaya bocalıyordu. Kalbinin atışı hızlanmıştı, terliyordu. Doğru kelimeleri bulmakta zorlanıyor, kesik kesik konuşuyordu. Çok yaşlanmışsın, saçların, yüzündeki kırışıklıklar. Zaman, kimseyi aynı bırakmıyor. Yaşlandık, hatta eskidik, yıllar içinde. Sen de bunca yıl sonra çok değişmişsin. Değiştim. Birbirimizden habersiz ne nefesler harcamışız. Annemde son kalan fotoğrafını görmesem seni tanıyamazdım. Son fotoğraf? Geri kalan tüm fotoğraflarını yırtıp atmış. Bir tanesine kıyamamış, saklıyor. Adam bir anda kalbinde çok öncelerden tattığı bir sıcaklık hissetti. Karısının yüzü gözlerinin önüne geldi. Bunca yıl sonra hatırına getirmeye çalıştığı yüz gencecikti. Sanki karısı hiç yaşlanmamış, zamana yenilmemişti. Ama bu yüzün adamı utandıran, pişman eden bir yanı vardı. Genç, fakat her zaman gözleri nemli bir kadın hatırlıyordu. Aynı evde yaşadıkları süre boyunca hiç gülmemiş bir kadın görüyordu her seferinde. Tüm güzelliğine rağmen gözlerinin içine baktığında kendisinden daha yaşlı birini görüyordu ve bu halin tek sorumlusuydu. Kelimeler yüreğindeki sıcaklıkla birlikte boğazına düğümlenmeye başladı. Diğer yandan bir merak duygusu içini kemiriyordu. Sormak istiyordu. Bir insanı yalnız bırakıp gitmek, öldürmekle eştir ve her katil olay mahalline er geç döner. Adam ardına bakmadan terk ettiği evine verdiği hasarı öğrenmeyi hiç düşünmemişti. Şimdi ise kendine bakıyordu. Bir hayalin peşinde koşmuş, tüm hayatını heba etmişti. Heba ettiği hayatın sonucu olarak sıcacık bir yuva yerine kimsenin uğramadığı bir sokakta kalıyordu. Bu da yetmezmiş gibi iki hayatı daha mahvetmişti. Kendisine üzülmüyordu artık. Kalbinin odacıklarına sığmayan, ona devamlı acı veren bu iki hayatın pişmanlığına dayanamıyordu. Annen, nasıl? Neden soruyorsun? Merak, sadece merak. Gerçekten merak etseydin, dönerdin. Gençtim, o zamanlar, sorumluluk, bana ağır geldi. Gitmek de bir karardır. İnsan anlamıyor. İlk başta yanlış bir karar olduğunu anladım. Ama geç oldu biraz. Sonra gurur. Bırakmadı peşimi. Dönemedim. Dönmeni değil, gelmeni bekledi annem. Eğer gelseydin mutluluktan gittiğini unutacaktı. Sanki hiç gitmemişsin gibi sana günün nasıl geçti, yoruldun mu diye soracaktı. Yanılıyorsun. Ben çok kırdım onu. Bunca yıl sonra kabul etmez. Baba, gel benimle. Adam, oğlunun arkasından yürümeye başladı. Odadan çıktılar, koridorun diğer ucundaki odanın kapısına kadar yürüdüler. Oğlu kapıyı açtı, pencerenin kenarında yola bakan yaşlı bir kadın oturuyordu. Kapının açılma sesine rağmen kadın dönüp kimin geldiğine bakmadı. Sadece yola bakıyordu. Gözleri hareketsiz, kolları başını tutmaktan yorgun düşmüştü. Fakat inatla aynı noktaya bakıyordu. Oğlu babasına döndü, uzun uzun anlatacak bir şey kalmamıştı. Hala bekliyor, fazla vakti kalmadı, daha ne kadar bekleteceksin? Adam birden sıçradı, hala aynı lambanın altındaydı. Etrafına bakındı anlamsızca. Yaşadığı bu hale mantıklı bir sebep arıyordu, bulamadı. Aklında hep aynı cümle yankılanıyordu. Daha ne kadar bekleteceksin? Yarın, dedi kendi kendine. Nefesini kontrol etmeye, küt küt atan kalbini teskin etmeye çalışırken. Yarın geliyorum, dedi. Bunu söylerken mutlu hissetti kendini. Zafer kazanmış, hayatının kör düğümünü çözmüş gibiydi. Hava gittikçe soğuyordu. Etrafa saçılmış gazete kağıtlarını topladı. Kartonun üzerine yattı, tek tek gazete kağıtlarını örttü üstüne. En sonuncusunu başına kapattı. Yarın, dedi tekrar, kendine söz verir gibi. Lambanın cılız ışığı titredi. Adam ışığın titrediği noktaya dikti gözlerini. Bir haber ilişti gözüne. Haberde 18 yaşlarında bir genç ve anne

0: Senin hikayen. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Büyük sözler.

0: Sufilerden sözler ve nasihatler.
1: Peygamber ümmetine duyulan muhabbet. Gavs-ı Sani Hazretlerinin Kuddisesi ruhu rahatsızlığı iyice artınca muayene olmak için doktora gitmişti. Mübareği muayene eden doktor, "Efendim, istirahat etmelisiniz. Yoksa rahatsızlığınız müzminleşebilir." İkazında bulununca Gavs Hazretleri Kuddisesi ruhu, yanında bulunanlardan biri, "Sadat'ı kaçıralım. Yoksa istirahat etmiyor." dedi. Gavs-ı Sani Hazretleri Kuddisesi ruhu tebessüm ederek, "Nereye kaçacaksın? İşin içinde tövbe var. İnsanlar İstanbul'dan, Ankara'dan, yurdun dört bir yanından geliyorlar." deyince orada bulunanlar, "Efendim, ziyaretçileriniz tekrar gelirler. Siz bizim için çok önemlisiniz. İstirahat etmelisiniz." dediklerinde, ümmeti Muhammed'e hizmet yolunda her şeyini feda eden Gavs-ı Sani Hazretleri Kuddüsesi ruhu, "O zaman Resulullah'ın yüzüne bakamam. İşin içinde tövbe var." diyerek ümmetine sevgisi, rahmet pınarları gibi coşan bir peygamberin varisi olduğunu göstermişti. Kurbiyet makamına nasıl çıkılır? Gavs-ı Sani Kuddüsesi ruhu hazretlerinin yakınlarından biri anlatıyor. "Bir gün Gavs-ı Sani Hazretleri Kuddüsesi ruhu hane-i saadetinden çıktı. Ben de kapının önünde bulunan koridorda mübareği bekliyordum. İçimden de sufilere kızıyordum. Çünkü öyle hücum edip etrafı sarmışlardı ki neredeyse saadatlara nefes bile aldırtmıyorlardı. Kendi kendime, mürşid olmak da ne kadar zormuş," dedim. Gavs-ı Sani Hazretleri Kuddüsesi ruhu giderken yanıma yaklaştı ve, "Kurban, ben size çok acıdım," dedim. "Keşke demeseydin. Niye acıdın?" diye sordum. "Sufiler sizi çepeçevre sardı. Nefes alacak delik bırakmadılar." deyince şu karşılığı aldım: "Ben işimden razıyım. Ben onların sayesinde Allah'a kurbiyet peyda ediyorum. Benim bir şikayetim yok ki sen bana acıyorsun." Pişman oldum ve ağlamaya başladım. Sonra şöyle dedim: "Efendim, siz de sabır umman gibi. Ne olur dua edin, bu hasret bize de geçsin." Bunun üzerine Gavs-ı Sani Hazretleri Kuddisesi ruhu, "Allah senin kalbini genişletsin," buyurdu. Allah için gelenlere yapılan hizmet. Ahmet Haznevi Hazretlerinin Kuddisesi ruhu evladı anlatıyor. Ahmet Haznevi Kuddisesi ruhu hazretlerinin yanında her zaman hazır bulunur, onlarla yakından ilgilenir, bir ihtiyaçlarının kalmadığından emin olana kadar yanlarından ayrılmazdı. Hatta şiddetli soğuk ve sıcaklarda bile çoğu zaman 1-2 saat ayakta beklediği günler olurdu. Misafirlere hizmet ettikten sonra ya öğle ya da akşam vaktinde eve gelir, kendisi için hazırlanan yemeği yemeye başlardı. Bu sırada çocuklarından veya hizmetçilerinden biri, "Kapıda sizinle görüşmeyi isteyen biri var," dediği zaman hemen yemeği bırakıp o adamın hizmetine koşardı. Bize de daima bir ihtiyacı için kapına geleni kendisine bildirmemizi söyleyerek, "Şayet siz ihtiyaç sahibi birinin kapıma geldiğini bilir, bunu bana haber vermezseniz size hakkımı helal etmem," dedi. Uyuyor olsa bile kapısına geleni kendisine bildirmemizi sıkı sıkıya tembihlerdi. Ahmet Haznevi Kuddüsesi ruhu evine gelen misafir ve müritlerini itinayla ağırlar, her birine değeri ve derecesine göre muamele ederdi. Yemeklerinin hazırlanmasıyla ilgilenir, ekmeklerinin bitip bitmediğine bakardı. Mercimek çorbası bile olsa misafirlere ikram edilen yemekleri kontrol ederdi. Yemekte bir eksiklik gördüğünde bize şöyle uyarıda bulunurdu: "İkram ettiğiniz yemekler illa lezzetli, güzel yemekler olsun demiyorum. Çünkü misafirler çok olduğu için buna güç yetiremeyebilirsiniz. Hiç olmazsa mevcut olan yemekleri eksiksiz ve kusursuz ikram edin ki misafirler önüne koyduğunuz şeyi yiyebilsin," diyor. Ayrıca hizmetçisine misafirlerin rahatça yatıp uyumaları için her odaya yatak götürmesini emrederdi. Misafirlerine sık sık bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sorardı. Öyle ki onların ne yiyecekleri, nerede yatacakları, kendilerine nasıl hizmet edileceği, bütün bunlar onun gözetimi ve bilgisi dahilinde olurdu. Buna rağmen çoğu zaman, "Misafirlere gereğince hizmet edemeyişim beni yaşlandırdı. Çünkü onlarla tam olarak ilgilenmediğini görüyorum. Razı olacaklarını bilsem, onlara kendim hizmet ederdim. Ancak buna razı olmuyorlar. Vallahi eğer böyle olsaydı, yemek yerken hizmetlerini görür, kendi elimle onlara yemek yedirirdim. Zira insanın gerek Allah Teala'nın katında gerekse kullarının karşısında en önemli iftihar vesilesi misafirine gösterdiği ilgidir derdi. Kimse onun misafirlerini başkalarının misafirleri gibi az zannetmesin. Şah Hazne'nin Kuddisesi ruhu misafirleri bazen 50, bazen 80, bazen 100, bazen 200 kişi olurdu. Hatta çoğu zaman gelenlerin sayısı 1000 ile 2000 kişi arasında değişirdi.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Ona.
2: Kalp ve dil.

Dilim seni dilim dilim dileyim, başıma ne gelirse senden bileyim diyen haklıdır. Çünkü insanı rezil yapan da, rezil eden de dilidir. Yevmi mahşerde senden kalbi selim isterler diyenler haklıdır. Çünkü kalp Allah'ın evidir ve onun evini pak tutmak her kulun vazifesidir. O paklık ruh inceliği, mana derinliğidir. Bu sebepten kalbi ve dili pak olanın alnı da aktır. Kalbi ve dili kara olanın yüzü de karadır, kara çıkacaktır. Bu durumun tespiti için Hazreti Lokman'ın şu hikayesi çok güzel bir örnektir.

Hazreti Lokman, Lokman Hekim, yanında yardımcısıyla ava çıkmıştı. Avdan dönerken bir kabile reisi Lokman Hekim'e bir gece misafir kalması için ısrar etti. Lokman Hazretleri de kabul ederek o gece misafir kaldı. Kabile reisi Hazreti Lokman için bir koyun kestirdi. Hazreti Lokman çömezine, "Kesilen hayvanın en temiz iki azasını kes bana getir," dedi. Çömezi de gidip koyunun kalbini ve dilini kesti getirdi. Hazreti Lokman, "Aferin, bildin," dedi. İkinci gün başka bir kabile reisi Hazreti Lokman'a bir gecede kendisinde misafir kalması ve evini şereflendirmesi için ısrar edince Lokman Hazretleri onu da kırmayıp bir gecede onun evinde kaldı. Orada da ziyafet olarak bir koyun kestiler. Hazreti Lokman gene çömezine döndü. Bu sefer "Hayvanın bana en pis yerinden ikisini kes getir," dedi. Yardımcısı yine hayvanın dilini ve kalbini kesip önüne koydu. Lokman Hazretleri çömezine, "Aferin, bunu da bildin. Hakikaten insanın ve hayvanın en pis ve temiz yeri kalbi ve lisanıdır," buyurdu. Kalpte ne varsa dile o gelir. Dilde ne varsa hale o yansır. Hal ne ise kişi de odur. Çünkü hal ruhun tercümanıdır. Bu sebepten kişi haline dikkat eder ki lisanı kalbinin olsun ve kalbi de kalbi selim olanlardan olabilsin. Lisan halin lisanıdır. Kalp ruhun incisidir. Kalbi ve lisanı bir olan aşktır. Aşkla olan da aşktandır.

0: Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Bugün 12 Mayıs 2026 ve 25 Zilkade 1447 günlerden Salı, son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı bir akşam temenni ederek başlayalım programımıza. 28 Şubat'tan bu tarafa, yani o sürenin neredeyse yarıya yakını savaşta, geriye kalan kısmı da savaş dışında, tam barış da değil, barışla karmaşa arası görüşme trafiğiyle devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi İran'a saldırdı biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail. İsrail Amerika Birleşik Devletleri'ni sıkıştırmak suretiyle, ki daha önceki başkanları bu noktada sıkıştırmışlar ama onlar razı olmamış. Bir tek malumunuz Donald Trump bu hususta onlara boyun eğmiş. Bununla ilgili de çeşitli spekülasyonlar var. Yani Epstein belgeleri olduğu ifade ediliyor. Aleyhine kullanılmak istendiği, kendisine bir takım görüntüler izlettirildiği ve bunun bir şantaj unsuru olarak kullanıldığı şeklinde. Ama diğer yandan da şimdi savaş bir müddet devam etti. İki taraf birbirini hırpaladı. Akabinde barış görüşmeleri için masaya oturmaya karar verdiler. Pakistan bu noktada aracılık etti. Dikkat ederseniz bir ay aşan bir süredir bu barış görüşmeleri çıkmaza girdi. Fakat savaş da devam etmiyor. Bugün ABD Başkanı

Başkanı Donald Trump böyle pamuk ipliğine bağlı bir barıştan, daha doğrusu ateşkesten söz edildiğini ifade etti. Zaman zaman bir takım gerilimler olmuyor değil. İşte gemiler vuruluyor filan ama tarafların birbirini yoğun bir şekilde bombaladığı bir savaştan söz etmiyoruz ama. Bu biraz da şuna benziyor, hani biraz karikatürize etmek gerekirse, iki kişi kavga etmeye başladığı zaman böyle bir parmak sallarlar, ağız dalaşı filan. Ama böyle bir ciddi bir hamle yapmak istemiyor, sağa sola bakıyorlar ki birileri araya girsin de bizi efendim yatıştırsın, yoksa ya işte efendim ciddi bir sonuç doğacak, biraz da korku var. Şimdi bunu gibi biraz karikatürize etmek gerekirse, taraflar ciddi manada savaşa girmek istemiyorlar. Fakat haklarından da vazgeçmek istemiyorlar. Herkesin herhalde hemfikir olduğu konu, onurlu bir çıkış bulamamış olmaları. Her iki tarafta bu savaşın galibi kendileri olduğunu ifade ediyor. Gerek İran, gerekse Amerika Birleşik Devletleri. İsrail zaten kenarda duruyor. Bir an evvel savaşın devam etmesini isteyen tek taraf da onlar. Çünkü onların varlık sebebi bu savaş. Savaş olmadan hayatlarını sürdürme imkanları yokmuş gibi davranıyorlar. Bu arada tabii bütün bu barış görüşmeleri, İran saldırısı filan derken beri yanda Lübnan'a saldırılarını yoğunlaştırdılar ve orada da bir takım toprakların gaspı, Lübnan topraklarının işgali söz konusu. Yavaş yavaş haritalarını büyütüyorlar. Hemen herkesin bildiği bir husustur. Birkaç defa Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünden bu konuyu gündeme getirmişti, haritaları göstermek suretiyle. Yani 1967'den bu tarafa, hatta 1948'den bu tarafa İsrail'in sınırlarının nasıl giderek büyüdüğünü, Filistin topraklarının da nasıl giderek küçüldüğünü. Yeryüzünde herhalde yüz ölçümü belli olmayan tek ülke diye sorulsa buna İsrail cevabı verilir. Bir de Filistin'de eklemek lazım. Filistin'in de yüz ölçümü net belli değil. Niye? O da 1948'den bu tarafa giderek küçülen bir yüz ölçümü, bir toprak parçasına sahip. Dolayısıyla Filistin'in de toprakları belli değil. Bakalım bundan sonra neler olacak. Mesela bugün Mehmet Acet Haberi'de yazmış, iki savaş aynı anda mı bitecek? Cumartesi günü Moskova'da Zafer Günü programda açıklamalar yapan Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna ile 4 seneyi aşan bir süredir yürüttüğü kanlı savaşın artık sona yaklaştığını söyledi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüşebileceğini de ifade eden Putin, bunun için önce barış anlaşmasının şartları üzerinde bir uzlaşmaya varılması gerektiğini dile getirdi. Yani demiş oldu ki Putin, önce anlaşma sonra görüşme. Rus liderin özel operasyon olarak nitelendirdiği Ukrayna Savaşı'nın başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana ilk defa barışa yakın olduklarından bahsetmesi de önemli. O halde soralım, ne oldu da Putin Ukrayna Savaşı'nda sona yaklaşıldığını söyledi? ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü savaşta gelinen nokta Putin'e de kendi lehine kullanabileceği bir manivela imkanı sundu. O yüzden bir nevi, siz benim savaşımı bitirirseniz ben de sizin savaşınızı bitiririm diyor Rus lider. Günün sonunda ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşı kendisinin Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa karşı koz olarak kullanan Putin, her şey istediği gibi ilerlerse bu kozu kendi lehine başarılı bir şekilde değerlendirmiş olacak. Haber akışından aldığımız destek üzerinden biraz açalım konuyu. 29 Nisan'da Trump'la Putin arasında 1,5 saatlik bir görüşme yapılmıştı. Bu görüşmenin hemen ardından açıklamalar yapan Trump, Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi gerektiğine dair yeni cümleler kurdu. Yapılan açıklamalardan da biliyoruz ki o görüşmede ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın nasıl bitirileceğine dair bir gündemde masadaydı. Putin muhtemelen Batı'nın Rusya'ya karşı Ukrayna'ya verdiği desteği kesmesi karşılığında kendi ülkesinin de İran'ı barışa ikna edebileceğini söyledi. Sonrasında yapılan açıklamaların izini sürdüğünüz takdirde 1,5 saatlik görüşmenin odağında böyle bir pazarlığın yürüdüğünü de fark edebilirsiniz. Şimdi gelinen bu noktayı biraz daha iyi anlamlandırmak adına takvimi biraz daha geri çekelim. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 5 Mart'ta yani savaş henüz birinci haftasını doldurmamışken yaptığı şu açıklamaya bakalım. Rusya, ABD ve İsrail'in İran'a karşı operasyonlarını imkansız hale getirecek bir ortam yaratmak için her şeyi yapacak. Şimdi bu açıklamada geçen Rusya her şeyi yapacak ifadesinden devam eden günlerde İran'ın İsrail'e ve Körfez ülkelerinde bulunan

0: Amerikan üslerine yaptığı nokta atışı vuruşların bir kısmında Rusların uzay kabiliyetini kullanarak verdiği istihbaratın kastedildiği tahmininde bulunabiliriz. Bu nokta atışlar hem İsrail'in hem ABD'nin canını acıttı mı? Evet, acıttı. Artı savaşın uzaması, ABD'nin başta belirlediği hedeflerden uzak kalması ve Hürmüz Boğazı'nın kapanması gibi küresel ölçekte enerji krizi üreten bir başka büyük meseleyle karşı karşıya kalması gibi bir sonuç çıktı. Rusya haricinde Çin'in bu savaşta nasıl bir rol oynadığına dair senaryoları da ayrıca konuşmak gerekir. Ancak Rusların açıktan böyle bir pozisyon alarak, başka bir ifadeyle bu savaştan yararlanarak zor durumda oldukları ve ciddi kayıplar verdikleri Ukrayna savaşını kendi lehlerine çevirme hesabı yaptıkları ortada. Rusların İran savaşını kendi lehlerine koz olarak kullanma fikrini destekleyen başka bir gelişme daha oldu. İran Dışişleri Bakanı Erakçi 28 Nisan'da Moskova'da Putin tarafından kabul edildi. Eş zamanlı olarak İran'ın ateşkesle alakalı yeni bir teklifi de o zaman gündeme geldi. Teklif şuydu: nükleer meselesini erteleyelim, bunun yerine Hürmüz Boğazı'nın açılmasına öncelik verelim. Trump'ın narsist kişiliğine de oynayan bu teklifle şöyle denilmiş oldu: ABD bombardımanı nedeniyle zenginleştirilmiş uranyuma şu anda kimsenin ulaşma şansı yok. O nedenle bu işin bir acelesi yok. Gelin önce Hürmüz işini çözelim, sonrasına bakarız. Görüldüğü üzere savaşın başladığı 28 Şubat'tan itibaren Moskova yönetimi Orta Doğu Savaşı'na her aşamada müdahil olmak adına atak bir tutum içinde oldu. Bunun sebebi de buradan elde edeceği güçlü bir kozla Ukrayna Savaşı'nda kendi lehine bir alan açmak. Şimdi Rusya Donbas'ın tamamı üzerindeki talebini koruyor. Ayrıca Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı net bir duruşu da var. Ukrayna ise toprak tavizi vermeye yanaşmadığı gibi muhtemel bir anlaşmada güvenlik garantileri olmasını talep ediyor. Ancak Putin'in savaşta sona gelindiği yönündeki sözleri düğümün çözümüne yakın bir yerde durduğumuza da işaret ediyor. Eğer bu böyleyse iki savaş aynı anda ya da birbirine yakın bir takvim içinde de sona erebilir demiş Mehmet Acet bugünkü yazısında.
1: Son baskı.
0: Hande Fırat da şöyle diyor Hürriyet'te: ABD-İran hattında son 24 saatte yaşananları sadece müzakere krizi diye bakarsak bu eksik kalır. Bir teklif vardı. Trump bu yanıtı kabul edilemez buldu, İran'ın teklifini. Sahada askeri baskı, denizde gerilim, enerji hatlarında risk devam ediyor. İran'a göre savaşın gerekçesi nükleer program değil. Tahran'daki okuma şu: ABD ile İran ne zaman anlaşmaya yaklaşsa, ne zaman diplomatik süreç kritik bir eşiğe gelse, İsrail ve özellikle Netanyahu devreye giriyor, ardından Trump'ın pozisyonu değişiyor. İranlı yetkililer bunu artık münferit bir gelişme olarak görmüyor. Yani Tahran'ın cümlesi şu: Amerika bu savaşta kendi aklıyla değil, İsrail'in bölge tasavvuruyla hareket ediyor. İran bölge için güvenlik ithal edilemez diyor. İran açısından en rahatsız edici başlıklardan biri Körfez ülkelerinin tutumu. Tahran'daki yetkililere göre bazı bölge ülkeleri isteyerek, bazıları istemeyerek ABD ve İsrail'e alan açtı. İran'ın kendi iç gerekçelendirmesi çok net: ya teslim olacaktık ya da direnecektik. Tahran bu süreci artık nükleer pazarlık olarak değil, rejim güvenliği ve bölgesel varlık meselesi olarak değerlendiriyor. İranlı yetkililerin bölge ülkelerine verdiği en dikkat çekici mesaj da şu: eğer herhangi bir ülke güvenliğini ABD'ye dayanarak inşa ediyorsa yanılıyor. Bu cümle yalnızca Körfez'e değil, bütün bölgeye söylenmiş bir cümle. Bölge için güvenlik artık ithal edilemez. Yani İran'a göre Orta Doğu güvenliğini Washington'dan, Londra'dan, Paris'ten ya da başka bir dış güçten alamaz. Aslında bu Türkiye'nin uzun süredir dile getirdiği bazı tezlerle kesişen bir nokta. Ankara'da farklı vesilelerle şunu söylüyordu: bölgenin sorunlarını bölge ülkeleri çözmeli. Dış müdahaleleri krizler çözmüyor, derinleştiriyor. Tahran'ın asıl dikkati çeken çıkışı da burada. İran yalnızca saldırıları durdurun demiyor. Savaş sonrası için yeni bir bölgesel düzen öneriyor. Birincisi, İsrail hariç Müslüman ve komşu ülkeler arasında bölge içi sürekli bir diyalog mekanizması kurulması. İki, bu mekanizmanın sadece güvenlik konuşmaması, ekonomik ilişkiler, ticaret, enerji gibi ortak yatırımları da kapsaması. 3. Bölge ülkelerinin birbirini tehdit olarak görmemesi ve 4. Amerikan merkezli güvenlik anlayışının yerine bölge ülkelerinin kendi güvenlik mimarisini oluşturması. Burada Tahran'ın özellikle önemsediği hat Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan. İran'a göre bu ülkeler arasında

0: başlayan istişareler genişlemeli ve kurumsal bir sisteme dönüşmeli diyor. İran'ın son önerisi de bu iki ilkeyle belirli noktalarda kesişiyor. Ancak Türkiye'nin yaklaşımı İran'dan farklı olarak daha dengeli ve kapsayıcı olmak zorunda. Çünkü Türkiye hem NATO üyesi hem bölge ülkesi, hem İran'la komşu, hem Körfez'le ilişkileri önemli, hem de İsrail'in Gazze politikalarına karşı en sert çıkışları yapan ülke. Dolayısıyla Ankara için mesele yalnızca İran'ı anlamak değil, aynı zamanda bölgesel yangının Türkiye'ye sıçramasını önleyecek diplomatik alanı büyütmek demiş Hande Fırat Hürriyet'te.
1: Son baskı.
0: Geçelim Akşam Gazetesi'nden Profesör Doktor Yaşar Hacı Salioğlu'nun yazısına. Mavi Vatan stratejisi kurumsallaşıyor. Şimdi bir ülkenin vatan toprağı ulusal sınırlarıyla belirlenir. Denizlere kıyısı olan ülkeler içinse deniz alanlarındaki egemenlik hakları da hiç kuşkusuz o ülkenin vatan sıfatının ayrılmaz parçasıdır. Türkiye için Mavi Vatan vurgusu bu durumun kıymetlendirilmiş halidir. Türkiye'nin 783.562 kilometrekareye bulan yüz ölçümünün yanı sıra bir de deniz alanlarındaki egemenlik haklarının belirlediği 462.000 kilometrekare deniz alanına sahip. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin deniz yetki alanları bir karış vatan toprağı hassasiyetinin ayrılmaz parçasıdır. Bir damla su bir karış toprak gibidir. Asla hiç kimseye terk edilemez. Vazgeçilmez, çiğnetilemez. Buna hava sahasının egemenlik hakları da eklendiğinde vatan vurgusunun üç bileşeni birbiriyle kenetlenerek ayrılmaz bir bütünün parçalarını oluşturur. Yani karalar, denizler ve hava sahası. Bu üç bileşen birlikte vatanın varlığını, kudretini, hikmetini, gücünü ortaya koyar. Kara, hava, deniz üçlüsü. Türkiye'nin egemenliğinin belirlendiği alanlar. Bu noktada mavi vatan, gök vatan vurguları Türkiye'nin hava ve deniz sahalarındaki mutlak egemenliğinin nişaneleridir. Son yıllarda özellikle Doğu Akdeniz üzerinden Türkiye'yi sıkıştırma çabalarına karşı Türkiye egemenliğine sahip çıkarak mavi vatan stratejisini geliştirdi. Üç denizdeki egemenlik haklarına sahip çıkarak özellikle Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye yönelik şer hamlelerine karşı stratejik kararlılığıyla karşı hamlelerini Mavi Vatan stratejisiyle ortaya koydu. Burada bir parantez açayım değerli dinleyenler. Bugün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bu konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Şimdi yazar Yaşar Hacı Salihoğlu da Adalar Denizi diyor. Adalar Denizi dediği bugüne kadar bizim Ege Denizi diye tarih kitaplarında geçer. Okullarda öyle öğretildi. Aslında eskiden Ege Denizi diye bir ifade yoktu. Hatta Mustafa Kemal Paşa İstiklal Harbi'nde ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri dediğinde İzmir'in kurtuluşunu düşünün. Akdeniz değil Ege. Halbuki o zamanlar Ege Denizi de Akdeniz olarak ifadelendiriliyor. Daha dar anlamıyla da Adalar Denizi olarak geçiyor. Parantezi kapatalım, devam edelim. Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye yönelik şer hamlelerine karşı stratejik kararlılığıyla karşı hamlelerini Mavi Vatan stratejisiyle ortaya koydu. Türkiye'yi dışlayarak Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail ekseni üzerinden sahaya sürülen Doğu Akdeniz enerji hamleleriyle Türkiye'nin deniz alanlarındaki egemenliği zedelenmeye çalışılmış, ancak Türkiye kararlılığını en etkili biçimde tüm hasmane tutum sergileyenlere göstermiştir. Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mutabakat muhtırasıyla da hem Türkiye hem de Libya sömürgeci güçler karşısında deniz sahasındaki haklarını ortaya koymuştur. Ancak hala Doğu Akdeniz, Adalar Denizi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden Türkiye'yi kıskaca almaya yönelik şer oyunlar tümüyle sona ermedi elbette. Son yıllarda soykırımcı Siyonist İsrail'in tüm şer adımları Doğu Akdeniz odaklıdır. Şimdi Türkiye tüm deniz alanlarındaki egemenlik haklarını eksiksiz bir şekilde hukuki zeminde kurumsallaştırmak için adım atıyor. 1982 tarihli Karasuları Kanunu'ndan 44 yıl sonra denizlerdeki egemenlik haklarını kapsamlı bir yasal çerçeveye oturtmak için Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu adıyla bir kanun tasarısını hayata geçirmeye hazırlanıyor demiş Yaşar Hacı Salioğlu Akşam Gazetesi'nde.
1: Son baskı.
0: Nilgün Tekfidan Gümüş de Hürriyet'te Avrupa Birliği'ne Türkiye hamlesi başlığıyla şöyle bir yazı kalem almış. Türkiye bir süredir Avrupa Birliği'ne yönelik açıklamaları ve hamleleriyle dikkat çekiyor. Verilen mesajların özeti ise bu statüko böyle devam edemez. Yeni adımlara, yeni başlangıçlara ihtiyaç var şeklinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Günü ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yer almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı, krizleri yönetme kapasitesinin zafiyet yaşayacağını vurgulayarak, Avrupa Birliği ile tam üyelik perspektifiyle ilişkileri ilerletme çağrısına bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı, önceki yıllara göre daha net olması ve Avrupa Birliği'nden samimiyet beklentisiyle ilgili vurgusuyla dikkat çekiyordu. Arka planda ise Türk iş dünyası Avrupa Birliği ile ilişkilerin canlandırılması için başlattığı atağı devam ettiriyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK, Ocak ayında İngiliz Financial Times gazetesinde Türk iş dünyasının Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecine verdiği desteği vurgulayan bir açık mektup yayınlamıştı. İş dünyasının ana hedeflerinden biri Gümrük Birliği'nin yenilenmesi. Çünkü 1996'da uygulamaya giren Gümrük Birliği'nin değişen şartlara göre yenilenmesi, üçüncü taraflarla yapılan ve Türkiye aleyhine işleyebilen serbest ticaret anlaşmaları ile ilgili unsurların düzeltilmesi gerekiyor. Gümrük Birliği iki taraf arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin şartlarını belirlese de güncellenmemesinin nedeni ise daha çok Kıbrıs, Rusya ile ilişkiler, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi konularda yaşanan sorunlar gibi siyasi nedenlerle gerekçelendiriliyor. İşte Gümrük Birliği ile ilgili tartışmaların yeniden alevlendiği bu dönemde Belçika Kraliçesi Matilde liderliğinde 250'si iş insanı olmak üzere 450 kişiden oluşan Belçika Ekonomik Misyonu önceki gün İstanbul'a iş dünyasıyla buluşmak üzere çıkarma yaptı. Dünkü Türkiye-Belçika İş Forumu'nun en önemli gündem maddesi de Gümrük Birliği'nin güncellenmesiydi. Belçika Savunma Ticaret Bakanı Theo Franchen dün X'teki paylaşımında "Ne şehir ama" diyerek İstanbul'daki dinamizme dikkat çekerek Gümrük Birliği'nin güncellenmesiyle karşılıklı ticaret çok daha hızlı büyüyebilir. Belçika bu çağrıyı destekliyor dedi. Tabii Türk kamuoyunu ilgilendiren bir diğer başlıksa 2016 yılında Türkiye-Avrupa Birliği göç mutabakatı çerçevesinde Türk vatandaşlarına vaat edilen vize serbestiyetinin hayata geçirilmesi. Türkiye-Avrupa Birliği'ne yönelik düzensiz göçün kontrolünde önemli rol üstlenmiş olsa da vize süreci Brüksel'in ortaya koyduğu şartlar nedeniyle akamete uğramış durumda. Türk iş dünyası Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecini tıkayan metodolojinin yeniden ele alınmasının zamanının geldiğini vurguluyor. Öte yandan Avrupa'da kolay bir dönemden geçmiyor. ABD Başkanı Trump liderliğindeki yapının ABD'nin NATO'dan ayrılma ihtimali, ekonomik belirsizlik, düzensiz göçün yarattığı sorunlar ve aşırı sağın yükselişi gibi riskler Avrupa Birliği'ni kendi içinde zorlu sınavlarla karşı karşıya bırakıyor. Devam eden Rusya-Ukrayna krizi, İran savaşı nedeniyle yaşanan Hürmüz krizi Avrupa kıtasını yeni meydan okumalarla sınarken Türkiye hem yeni güvenlik mimarisinin inşası hem ekonomilerin entegrasyonu, alternatif enerji ve tedarik hatlarının oluşturulması konusunda üzerine düşen rolü oynamaya hazır olduğu mesajı veriyor. Bu mesajı verirken de kazan kazan vurgusu yapıyor diyor Hürriyet'teki köşesine Nilgün Tekfidan Gümüş ve ara veriyoruz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Aradan sonra son baskıya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Bu bölümde Posta Gazetesi'nden Hakan Çelik'in yazısı var, onu paylaşalım. Küçük ülkenin büyük etkisi demiş. Birinci bölümün sonunda bıraktığımız yerden devam etmiş olalım. Şimdi Belçika Kraliçesi ile birlikte büyük bir heyet gelmişti. Şöyle demiş Hakan Çelik, Belçika'yı haritada ilk gördüğünüzde birçok kişi onun Avrupa'nın küçük ülkelerinden biri olduğunu düşünür. Yüz ölçümü sınırlıdır, nüfusu fazla değildir. Ancak küresel etki yalnızca coğrafya ile ölçülseydi, bugün Brüksel dünyanın en önemli diplomasi merkezlerinden biri haline gelemezdi. Belçika, Avrupa Birliği'nin merkezindeki konumunun çok ötesinde bir etkiye sahip. NATO karargahı Brüksel'de bulunuyor. Avrupa kurumlarının büyük bölümü burada. Diplomasi, lojistik, finans, liman işletmeciliği, ileri teknoloji, ilaç sanayi ve savunma ekosistemi açısından Belçika çok özel bir merkez. Örneğin Antwerp limanı bugün Avrupa'nın en kritik lojistik merkezlerinden biri. Brüksel küresel diplomasinin kalbi sayılıyor. Leuven ve Gent gibi şehirlerde ileri teknoloji ve araştırma merkezleri faaliyet gösteriyor. İlaç ve biyoteknoloji alanında Belçikalı şirketlerin küresel etkisi oldukça yüksek. Belçika Kraliçesi Matilde'nin başkanlık ettiği ekonomik misyon heyetinin Türkiye ziyareti bana bu küçük ülkenin aslında nasıl büyük bir stratejik ağırlık taşıdığını bir kez daha hatırlattı. İstanbul ve Ankara'daki temaslara yalnızca klasik bir ticaret heyeti gözüyle de bakmak yanlış olur, eksik olur. Cumhurbaşkanlığı ekiplerinin ve İletişim Başkanlığı'nın bu ziyaret için oldukça kapsamlı bir hazırlık yürüttüğü de dikkat çekiciydi. Amaç yalnızca resmi görüşmeler değil, Belçikalı heyetin Türkiye'yi daha yakından tanıması. Küçük ülkenin büyük etkisi dedik ya, Türkiye ile Belçika arasındaki ticaret hacminin bugün yaklaşık 12 milyar dolar seviyesinde ulaşmış olması da aslında bu ilişkinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Ancak görünen o ki hedef artık yalnızca ticaret değil, teknoloji, savunma, inovasyon, stratejik ortaklık alanlarında daha derin bir işbirliği oluşturmak. Belçika heyetinin Türkiye olan ilgisinde savunma sanayi başlığının özellikle dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Baykar, Aselsan, TUSAŞ gibi kuruluşların son yıllarda Avrupa'da çok yakından takip edildiğini artık net biçimde görüyoruz. Türkiye yalnızca üretim yapan değil, teknoloji geliştiren bir aktöre dönüşüyor. Bu noktada Kraliçe Matilde'nin Baykar'a gerçekleştirdiği ziyarette sembolik olması açısından çok da önemliydi. Kraliçenin Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'la gerçekleştirdiği görüşmeler Avrupa'nın Türkiye'nin savunma teknolojileri alanındaki yükselişini artık çok daha dikkatli izlediğini gösteriyor diyor Hakan Çelik Posta'daki köşesinde.
2: Son baskı.
1: Türkiye Yıldırım Han füzesini niye yaptı sorusuna şöyle cevap vermiş Yeni Şafak'tan İbrahim Karagül. Artık tehditler sınırlarımızın sıfır noktasından gelmiyor. Onu yaşadık 10 yıllarca hem içeride hem sınırlarımızın sıfır noktasında. Bunun en bariz örneği de Suriye oldu, Irak oldu. Komşulardan gelen tehdit içeriye servis edildi. Türkiye 15 Temmuz sonrası bu tehditlerle yüzleşti. Hepsini bertaraf etti, sindirdi. İsrail'i sınırlardan uzaklaştırdı. Suriye'deki İran varlığı sona erdi. Sınırlar güven altına alındı. 40 yıllık terör eksenli savunma konsepti değişti. Artık bildiğimiz, alıştığımız dünya yok. Eski geleneksel yapıyla devam eden ülkeler için bir gelecek olmayacağı görüldü. Tehditler sadece içeride, sınırda, yakın çevrede değil. Dünyanın bir ucunda aniden ortaya çıkıyor. Türkiye'yi doğrudan ya da dolaylı olarak hedef alabiliyor. Mesela Hindistan'ın Türkiye düşmanlığı, İsrail'in Türkiye düşmanlığı, Yunanistan'ın Türkiye düşmanlığı birleşiyor ve Adalar Denizi'nde, Doğu Akdeniz'de, Batı Trakya'da, Kıbrıs Rum kesiminde aniden karşımıza çıkıyor. İsrail'in Türkiye düşmanlığı ABD üzerinden Anadolu'ya yöneliyor. Yunanistan'ın Türkiye düşmanlığı Avrupa Birliği üzerinden Türkiye'yi hedef alıyor. Öyle bir dünya var ki önümüzde askeri teknolojilerde eksik ya da geri kalan ülkeler büyük acılar çekecek. ABD Avrupa eksenli her fırsatta ambargolarla tehdit edilen askeri varlığını bağımsız küresel bir yükselişe dönüştürdü. Tehditlerin büyük bölümünün dostlarından geldiğini gördü

0: güçlü bir siyasi iradeyle ABD ve Avrupa'nın beklemediği bir meydan okumaya girişti ve bunu başardı. Bütün bu zihinsel değişim askeri teknolojiye radikal bir sıçrama yaşattı. Ama Türkiye bununla da kalmadı. Tarihi ve coğrafi dostlarına ortak siyasi genetiğe sahip olduğu ulusları korumak, güçlendirmek için ulaştığı bilgi ve üretimleri de onlarla paylaştı. Batı'nın ya da Doğu'nun bu ülkelere yönelik şantajlarına karşı yeni bir yol sundu, kalbini açtı. Geçen hafta Saha İstanbul'a gidenler bir Türkiye devrimine tanık oldu. Zihni açık olan herkes Türkiye'nin geleceğin kapılarını nasıl açtığını gördü. Kara, hava, deniz ve uzay alanında 21. yüzyılın en ileri teknolojilerini, silah sistemlerini, bunların Türkiye tarafından üretildiğini gördü. Türkiye uzun süredir ince bir mimarlıkla yürüttüğü jeopolitik aklını silah sistemlerinde ince ince işlemişti. Orta Doğu ülkelerinden, Körfez ülkelerinden, Asya ülkelerinden, Afrika'nın her yerinden, Avrupa ülkelerinden heyetler bu yeni cazibe merkezine gelmişler, kendi ülkeleri için neler yapabileceklerine bakıyor, görüşme yapıyorlardı. Orada sadece silah sistemleri, yeni teknolojiler görmedik. Bir ülkenin hayalini, coğrafya ve dünya algısını, insan tarihine neler katacağını geçmiş yüzyıllardan birikip, bugüne gelen imparatorluklar aklını gördük. Türkiye coğrafyasına güç vermek, dünyada büyük değişikliklere imza atmak istiyordu. Ortada 21. yüzyıla söyleyeceği sözleri gördük. Bugüne kadar sınırlarında yakın çevresine büyüyen tehditlere karşı savunma çabaları yürüten Türkiye, tehditlerin küreselleşmesine karşı savunmasını da büyüttü, küreselleştirdi. Çünkü tehdit Atlantik ötesinden de gelebilirdi. Türkiye bu alanda da en ileri ülke olmak zorundaydı. Türkiye büyüdükçe tehditler de büyüyecekti. Öyleyse füzelerin menzilleri de uzamalıydı. Yıldırım Han bu yeni dönemin ilk işareti. Geçen yıl hatırlayın Gazap diye sığınak derece büyük bir bombamız dünyada bomba etkisi yarattı. Bu yıl Yıldırım Han'la sürprizlerini açığa çıkarmaya başlayan Türkiye bölgelerden, kıtalar, denizlerden, okyanuslar açılacaktı. Ve en erken zamanda fırsatların tamamını kullanarak caydırıcı anlamda nükleer güç de olacaktı. 21. yüzyıl nasıl bir askeri kapasite gerektiriyorsa o mutlaka olacaktı. Türkiye ezber bozucu bir tarih değişiminin kapılarını ardına kadar açmıştır. Sabır yüzyılı bitti demiştik diyor İbrahim Karagül Yeni Şafak'ta.
1: Son baskı.
0: Küresel Askeri Laboratuvar ve Türk Silahlı Kuvvetleri başlığıyla da Sabah gazetesinde Okan Müderrisoğlu şöyle yazmış. Bugünkü kaotik uluslararası ilişkiler ortamında dereceleri farklı da olsa her ülke için milli savunma mutlak öncelik haline geldi. Kanaatimce aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkeler topluluğu bakımından iç siyasetinin seyrini de güvenlik algısıyla dış tehditlere ve finansal risklere karşı hazırlık düzeyi belirleyecek. Dünya genelinde 3 trilyon dolarla rekor kıran savunma harcamaları, milli gelirin %5'ini savunmaya ayıran Avrupa Birliği ülkelerinin varlığı, Almanya ve Japonya'da tabiri caizse savaş makinesinin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yerini harekete geçmesi, Pentagon'un 7 yapay zeka ve teknoloji şirketiyle proje bazlı gizlilik sözleşmesi imzalaması pek çok şeyi anlatmaya yetiyor. Yeni normal savunma sanayi etrafında şekillenecek. Eskiye dönüş mümkün olmayacak. Batı blokunda son 75 yıla damgasını vuran refah toplumu konforu kökten sarsılacak. Bu girişi yapmamın sebebi dün izlediğim bir tanıtımla bağlantılı. Günümüzde güvenlik sahada verilen mücadelenin yanı sıra doğru anlatım ve güçlü iletişimle de şekillenmekte. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in bu sözleri TRT ile hazırlanan Birlikteyiz programının özet mesajı gibiydi. Bir adım ileri gidildiğinde ise insan unsuru ve milli bilincin zindeliği ana konu olarak karşımıza çıktı. Zira Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Karadeniz Hava Kuvvetleri'nin faaliyetlerini gerçek eğitim şartlarında tanıtmayı, millet ordu bağını güçlendirmeyi ve bu bağlamda gençleri kazanmayı hedefleyen özgün proje için Bakan Güler şu değerlendirmeyi yaptı. Mehmetçiğimizin görünmeyen emeği, fedakarlığı ve azmi asil milletimiz tarafından yakından anlaşılacak. Esasen Sayın Güler'in işaret ettiği husus Milli Savunma Bakanlığı'nda halen Tuamiral Zeki Aktürk tarafından başarıyla yürütülen basın ve halk ilişkiler müşavirliği görevinin Milli Savunma Bakanlığı'nda stratejik iletişim çerçevesinde

0: yeniden yapılanmasını da zaruri kılıyor. Bakınız, bugün İran üzerinden yürütülen savaş dünya orduları için askeri laboratuvara dönüştü. İletişim ve kamuoyu yöntemi, çok katmanlı hibrit savaşı, asimetrik güç unsurlarının kullanımı, yüksek teknoloji silahların stok yönetimi, yapay zeka destekli koordine hareket kabiliyeti, elektronik harp yetkinliği. Şimdi bir örnek vermek gerekirse, Amerikalıların en ciddi rakibi Çin. An itibariyle ABD'nin modern savaş yeteneklerini saniye saniye izliyor, kendi savunma doktrinini güncelliyor. Olası Tayvan senaryosuna hazırlık için veri topluyor. ABD'nin Tomahawk füzeleri ve Patriot TARD hava savunma sistemleri gibi kritik mühimmatlarını beklenenden hızlı tükettiğini gören savunma analistleri, Amerikalıların uzun süreli ve yüksek yoğunluklu savaş ortamındaki limitlerini de ölçüp biçiyor. Amerikan ordusunun sahaya ilk kez yansıttığı yapay zeka odaklı hassas hava saldırılarının sonucu etkisini tartıyor. Füze yükleme sürelerinden hava savunma reaksiyon hızlarına kadar her türlü operasyonel çıktığı değerlendiriyor. İran'ın düşük maliyetli drone ve füzelerinin ABD'nin pahalı savunma sistemlerini aşabildiğinin görülmesi ise asimetrik silahlara ağırlık verilmesi gerektiğini de teyit ediyor. Emin olun, Türk Silahlı Kuvvetleri de bütün bu süreçleri tüm kuvvet unsurlarıyla ayrı ayrı ve birlikte değerlendiriyor. Üstün olan yönlerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonerliği sayesinde vakitliyle girilen yeni kuşak teknolojilerde kat edilmesi kaçınılmaz mesafeyi de belirliyor. Sözün özü, Türkiye'nin hayli değişken ve tehditlerle dolu dış güvenlik zemininde en büyük gücü milli ordusu. Uzman erbaşından generaline kadar ordumuzu yaşatan milli karakteri, o ordunun savaşma becerisini her dakika ayakta tutan milli savunma sanayi ve başkomutanıdır, demiş Okan Müderrisoğlu.
1: Son baskı.
0: Yunan resmini gördük. Ege'de çok kritik hamle hazırlığı. Yeni Şafak'tan Yahya Bostan yazmış. Şu an tam olarak jeopolitik depremin ortasındayız. Yeni düzen, parçası olduğumuz küresel güç mücadelesi bir sonuca ulaştığında ya da dengelendiğinde kurulacak. Öyle bir andayız ki bugün atacağımız adımlar önümüzdeki yüzyılda nerede duracağımızı belirleyecek. Ankara sert güç kullanmaktan kaçınmadığı zor geçen bir 10 yılın ardından terörle mücadele, Suriye, Irak, Kafkaslar, Karabağ sahalarında çok önemli kazanımlar elde etti. Libya ve Doğu Akdeniz'de gelişmelerin aleyhte seyretmesine izin vermedi. Kazanımlarını konsolide etmek, yeni oluşan tehditleri sınırlamak ve yeni ittifak havzaları oluşturmak için Körfez'le ilişkilerini onarırken Rusya'yı kulvarda tuttu. Aynı zamanda NATO'daki varlığını artırarak Avrupa güvenlik mimarisinin parçası olmaya yöneldi. Bu yeni dönem Türkiye'nin sert güç unsurlarını sahada tuttuğu, ancak başta arabuluculuk ve diplomasi olmak üzere yumuşak güç unsurlarını öne çıkardığı bir süreç. Fakat diplomasiyi öncelemek alttan almayı gerektirmez. Kazanım, hak ve menfaatlerinizi korumak için kimi zaman tedbir almanız gerekir. Görüldüğü kadarıyla Ankara aldığı tedbirlerde ölçülü, dikkatli ve kararlı davranıyor. Karşılıklılık ilkesini önemsiyor. Bir örnek verelim. Fransa Cumhurbaşkanı Macron geçtiğimiz hafta Erivan'daydı. İleri geri açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tam da o sırada Cezayirli mevkidaşı Tebbu'nu Ankara'da ağırladı. Hüsnü kabul göstererek apronda karşıladı. Devlet nişanı takdim etti. Basın toplantısında Fransa tarafından 8 Mayıs 1945'te gerçekleştirilen Sétif ve Guelma katliamlarına atıf yapmayı da ihmal etmedi. Ölçülü ve karşılıklılık ilkesini gözeten bir cevaptı bu. Ama önümüzde daha büyük meseleler var. Eşyanın tabiatıdır. Türkiye'nin mevzi kazanımları karşısında yeni bir aks oluşuyor. Netanyahu buna ittifaklar altıgeni diyor. İsrail-Rum kesimi Yunanistan ittifakından bahsediyorum. İsrail olası bir gerilimde Türkiye'nin elinden batı kartını almak, harekat alanını daraltmak için Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı kışkırtıyor. Hatırı sayılır ülke Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğinin parçası olmasını istiyor. Türkiye'nin İngiltere, İtalya ve İspanya ile savunma alanında yaptığı önemli anlaşmalar, Belçika Kraliçesi'nin 400 iş insanıyla Türkiye'yi ziyaret etmesi, Almanya'nın sürpriz bir şekilde bölünmüş Avrupa'da Türkiye ile doğrudan direkt teması ve Atina'ya Türkiye ile aramızı zehirleme baskısı Atina'yı telaşlandırıyor. Gerisini biliyorsunuz. Yunanistan Türkiye'yi tahrik edecek girişimlerde bulunuyor. Mesela deniz parkları meselesi, BM'ye gönderilen 12 bin mektubu, rahatsız edici açıklamalar, Türkiye'nin safe kredilerinden yararlanabilmesi için Atina'nın casus

0: birlik kararı kaldırılsın şartı. Libya'da yeni diplomatik hamlelerde dikkatle takip ediliyor. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na Türkiye'nin Ege'de 6 mil olan karasularını arttırma yetkisi verilecek. Şimdi bu ne anlama gelir? Bir nevi bu da bir tezkere gibi. Henüz düğmeye basmamış olsan da istediğim zaman basarım diyebilmektir. Kararlılık gösterisi, caydırıcılık inşasıdır. Ege'yi silahlandırarak 12 mil tezini ısrarla işleyen Yunanistan'a esaslı bir tepkidir demiş Yahya Bostan Yeni Şafak'ta.
1: Son baskı.
0: Hilal Kaplan, Patil annesi. Dünya dillerinin hemen hepsinde anne kelimesinin fonetik olarak birbirine benzediğini biliriz. Sanki insanlığın ortak bir fıtrat dilinden süzülüp gelmiş gibi. Doğumdan ölüme anne, aramız iyi veya kötü olsun, anılarımız az veya çok olsun, iz bırakan ve benliğimize mıh gibi çakılan o mefhumdur. Bakım evi çalışanları ve hekimler arasında yapılan araştırmalar, kişilerin son nefeslerinde en çok söyledikleri son sözcüğün anne olduğunu ortaya çıkarmıştır. Yani ilk kelimemiz olan anne genellikle son kelimemiz de olur. Bedenin ruhu terk etmeye hazırlandığı, zihnin tüm dünyevi kavramlardan arındığı o son anlarda insanların en çok anne diye sayıklaması tesadüf olabilir mi? Ancak son yıllarda Türkiye'de popülerleşen patili anne gibi kavramlar bu kadim kelimenin içini boşaltıp boşaltmadığımız sorusunu da akıllara getiriyor. Bir canlıya şefkat göstermek, bir köpeğin veya kedinin bakımını üstlenmek takdire şayan bir vicdani eylem. Lakin bu sahiplik ilişkisini insanlık tarihindeki en kutsal ve ağır yük olan annelikle eşitlemek hem biyolojik gerçekliğe hem de o makamın manevi azametine karşı büyük haksızlıktır. Annelik Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle zahmet üstüne zahmetle taşınan bir yük. Bedeli ödenemez bir fedakarlıktır. Lokman suresinden İsra suresine kadar her ayet bu makamı Allah'a itaatten hemen sonra anar. Peygamber Efendimizin o meşhur üç kez tekrarlanan annen, annen, annen sonra babandır vurgusu bu hakkın başka hiçbir sevgiyle kıyaslanamayacak bir önceliği olduğunu hatırlatır. Annelik sadece bir canlıyı sevmek değil, kendi canından bir can inşa etmek ve hatta ömründen feragat etmektir. Öf bile demenin yasaklandığı o derin saygı alanı sadece biyolojik bir bağın değil, o muazzam emekle örülmüş vicdani yükün sonucudur. Başka sevgi bağlarına benzemez demiş Hilal Kaplan.
1: Son baskı.
0: Sabah gazetesinden Yavuz Donat'ın yazısıyla bitirelim programımızı. Dünya Parkı'nda bir gün. Almanya'dan yazmış, izlenimlerini Berlin'den paylaşmış. Pazar günü anneler günüydü. Almanya'nın başkentinin merkezindeyim. Eski Berlin duvarının olduğu yerde. Büyük bir park. Hani ne derler, 72 millet burada. Afrikalı da var, İranlı da. İngiliz, Çinli, Suriyeli, Rus, Kenyalı, Fransız. Adı üzerinde Dünya Parkı. Dünyanın her yerinden insan var. Piknik yapanlar, yiyecek içecek, tişört, ayakkabı, saat, gözlük, hediyelik eşya satanlar, şarkı söyleyenler, gösteri düzenleyenler. Parkın en kalabalık yeri ise Gazze'li çocuklar anısına toplanılan yer. Honoring the Children of Gaza. Dev afişte Ekim 2023'ten bu yana 15 binden fazla Filistinli çocuk öldürüldü yazıyor. Berlin'in göbeğinde koskoca bir afiş. Gün boyu gelen okuyor, giden okuyor. Afişin fotoğrafını çeken çekene. Türkçesi, şimdi Almancasını uzun uzun yazmış, ben oraları atlayayım. Türkçesi şu: İki yüzlü batının gerçeği. Almanya İsrail'e silah göndermeye devam ediyor. 2020-2024 yılları arasında İsrail'e gönderilen silahların %33'ü Almanya'dan gitmiş. Almanya ile İsrail kol kola. Ve fotoğraflar, onlar birer melek. Aylan Tarık El Gınam. Adil Adel Tep El Gınam. Mahsen İslam Ali El Katibi. İbatullah Şade, Fadi Said Kemal, böyle onlarca isim var. Almanya Gazze'de yaşanan soykırıma seyirci, tepkisiz ama binlerce Alman Dünya Parkı'nda Filistinli yavrular için saygı duruşunda. İsrail ve destekçilerine öfkeliler. Parkın bir yerinde ayakkabı bahçesi gibi yerler ayakkabı dolu, çocuk ayakkabıları renk renk. Gazze'de soykırımda öldürülen Filistinli yavruların ayakkabıları. Alman, Çinli, Rus, Fransız, yüzlerce insan ellerinde karanfiller, Gazze'li çocukların ayakkabıları.

kapıların içine çiçek bırakıyorlar. Dünya Parkı'nda bembeyaz gelinlik gibi bir giysi içinde kanatlı genç bir kadın dolaşıyor. Kanatları tül tül dökülüyor. Tüllerde isimler yazılı, yüzlerce isim. Gazze'de can veren Filistinli çocukların isimleri. Ala Muhterin yine Almanca uzun bir cümle. Ne demekmiş? Türkçesi değişik ülke insanlarının fotoğrafı gibi. Bütün anneler aynı dilde ağlıyor. Kadınlar kimi açık kimi kapalı, kimi Filistinli, kimi Avrupalı, kimi Asyalı, Afrikalı. Kucaklarında kundaktaki bebekler bezden yapılmış. Gazze'de can veren bebeklerin maketleri. Kalabalığa bakıyorum, sessizlik ve gözyaşları. Gazeteci olduğumu öğrenen Filistinli bir kadın bir afişe işaret ediyor ve yazmamı istiyor. Afişe bakıyorum, gerçekten inanılır gibi değil, kafalarında kurşun yaralı olan çocuklar gördüm. İnanmak istemedim. Evet, kadınlarla konuşuyorum her milletten. Zaman su gibi akıyor, vedalaşmak istiyorum, bırakmıyorlar. Dillerde Türkiye'ye teşekkür var, Türkiye'ye dualar var. Beni aralarına alıyorlar, fotoğraf çektiriyoruz topluca ya da teker teker. Ah, bizim televizyon kanallarımızdan birileri de burada olsaydı. İşte gerçek, Orta Doğu coğrafyasını kan gölüne çeviren asrın en büyük soykırımı. Berlin'in göbeğinde tepki. Ve akşam oluyor, dünya annelerinin eylemi, tepkisi devam ediyor. Manzara görenin yüreğini parçalıyor. Yine bir afiş dikkatimi çekiyor. Gerçeğin ta kendisi, Gazze'ye bilinçli olarak yapılan yeme içme blokajı devam ediyor şeklinde. Demiş Yavuz Donat Sabah gazetesinde yazdığı yazıda. Diyor ve ayrılıyoruz. Yarın saat 17'de tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.